Bir farzdır. Üç farz zikirden bahsediyor Allah Teala. Ara sıra zikirden, çok zikirden ve daimi zikirden. Üçü de farzdır. Öyleyse böyle bir dizayna dikkatle bakalım. Allah Teala buyuruyor: "Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Bununla kalmıyor Allah Teala. Bize 8'de bunu söyleyen Allah Teala bununla kalmıyor. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenu yeskürallâhe zikren kesîrâ." Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, öyle bir zikir Allah'a zikret ki çok zikir olsun. Yani Allah'ı çok zikret diyor Allah Teala. Bu da son değil. Nisa 103'te Allah Teala konuyu tamamlıyor. Feskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yaparken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah Teala. Öyleyse zikir, çok zikir ve daimi zikir hepsi üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Ha, bizim sevgili din adamlarımız mı? Onlara göre farz değil. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikrin farz olduğunu göremezsiniz. Yok, böyle bir şey yok. 14 asırda devreden tamamen çıkmış. Sevgili izleyiciler, düşünebiliyor musunuz? 14 asır evvel ister ensar olsun, ister muhacirin olsun, her iki tarafta bulunanlar da, yani ensar Medine'deki yardımcılar, muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, her iki grup da daimi zikrin sahibi olmuşlar. Çünkü Allah Teala onların hepsinin sabikun olduğunu söylüyor. Sabikun'un, yani hayırda yapılan müsabakalarda birinci, ikinci ve üçüncü gelenlerin muhtevaları: salah makamının sahibi olmak birinci grup, ihlas makamının sahibi olmak ikinci grup ve üçüncü grupta ulul elbab, daimi zikrin sahipleri. Hepsi müştereken aynı standartta daimi zikretsinler. Hepsi daimi zikirdeler. Öyleyse zikrin oluşturduğu bir dizaynı görüyoruz. Zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. İşte kim Allah'ın ismini böyle Allah, Allah, Allah diye tekrar ederse o kişi zikir yapıyor. Ne olur? Kalpte 7 tane işlem tamamladıktan sonra ne olduğuna beraberce bakalım. Ne vardı kalbimizde? Ekinnet vardı. Birinci işlem. Allah Teala ekinneti alıyor kalbimizden ve yerine ihmat koyuyor. İşte Allah Teala bu hususu açıklığa kavuşturmuş. Nefsimizin kalbinin içine ihbat koyuyor Allah Teala. Hac suresi 54. ayet-i kerime kalbimizdeki ekinleti alıyor. İdraki önleyen kompütür sistemini alıyor. İdraki sağlayan başka bir kompütür sistemi getiriyor. Şeytani bir kompütür sistemini alıyor. Rabbani bir kompütür sistemi koyuyor. Böylece nefsimizin kalbindeki birinci işlem ekinnetin alınması, ikinci işlem ihbatın konulması. Sonra Allah Teala sünnetullah ile kalbimize ulaşıyor. Ve kalbimizin mührünü Allah'a çeviriyor. Şeytana dönük konumda olan karanlıklar aşağıdan nefsimizin kalbine alırlar. Nefsimizin nur kapısını, nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Yani bir silinde çekmeyi düşünürseniz silindiri düzgün hale getiriyor.
nur kapısı artık Allah'a dönüktür. Neden? Çünkü Allah-u Teala nurlarını yukarıdan aşağı inzal ettiğini söylüyor. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Zümer 23'te Allah-u Teala'nın söylediği şey, Allah nurlarını kitaba ve kitabın içindeki sözlere benzer bir şekilde, nasıl kitapla içindeki sözler bir ikili oluşturuyorsa, birisi zarfsa kitap, öteki mazrufsa kitabın içindeki sözler, Allah da nurlarını ikişer ikişer gönderir. Birisi zarftır, bu nurlardan, iki tane nurdan bir tanesi, yani Allah'ın rahmeti, kargo uçağıdır, zarftır. Onun muhtevasında getirdiği, yüklenerek getirdiği ise iki grup nurdur. Birisi fazıldır, ikincisi de salavattır. Her ikisinde de rahmet zarftır. İçindeki o gelen fazılla salavat, her ikisi de zarfın içindeki mazruftur. Ve Allah Teala diyor ki, Allah nurlarını ikişer ikişer indirir. O kişinin kalbine, o kişinin kalbinde huşu oluşur diyor Allah Teala. Ve o kişinin kalbi titrer diyor. Öyleyse Allah Teala'nın zikriyle kalplerin yumuşaması, kalplerin titremesi ve kişinin kalbinin hidayete ermesi, kalbin nurlarla %50'den fazla aydınlanması. Bunlar hep zikrin oluşturabildiği özel meyveler sevgili izleyenler. Zikir olmazsa bunların hiçbirisi yok. İşte kişi mürşidine ulaşmadan evvel demek ki kalbinin kapısı Allah'a dönüyor. Üçüncü işlem yetmez. Allah-u Teala bunu Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde söylüyor. 32. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki, onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kaderi Allah'a dönüktür. İşte böylece Allah-u Teala insanların kalplerini Allah'a döndürüyor. Böyle bir dizayn söz konusu. Kalplerin Allah'a dönmesi. Peki sonra kalpler Allah'a döndüğü zaman ne oluyor? Bundan sonra Allah-u Teala dördüncü işlemi gerçekleştiriyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur ulaşıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayet erdirmeyi, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğüslerini teslimi açar diyor Allah-u Teala. Böylece Allah'ın göğüslerini teslim alıştığı insanlar söz konusu. Yani göğüslerinden, kalplerinden nur yolu açtığı insanlar. Nereden biliyoruz böyle olduğunu? Zümer 22'den biliyoruz diyor ki, Allah-u Teala sadece Allah'ın göğüslerini teslim açtığı kişiler, İslam'a açtığı kişiler var ya, sadece onların kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Demek ki nurlar eskiden bir zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmetiyle fazla göğsümüze geliyor. Ama göğsümüzden kalbimize yol yok. Yol olmadığı için oradaki o yolu araştıran nurlar orada yolu bulamayınca Allah'ın katına tekrar geri dönüyorlardı. Ama ne zaman nur yolu açılırsa kalbe kadar gelen bu nurlar kalpten içeriye gireceklerdir. Ve nefsimizin kalbini Allah'ın nurları aydınlatmaya başlayacaktır. Şimdi Allah-u Teala'nın nurlarının bu dördüncü işlemden sonra, göğsümüzden kalbimize yol açıldıktan sonra ne olduğuna bakalım. Zikir yapıyoruz. Allah'tan rahmetle fazl geliyor. Bu gelen iki nur göğsümüze geliyor. Göğsümüzdeki şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Sürpriz. Kalbimiz mühürlü. Allah-u Teala'nın yol açması hedefe ulaştıramadı kişiyi. Kalbine ulaşan nurlar kalbin içine giremiyor. Ne rahmet ne fazl. Ama rahmetin sızabildiğini görüyoruz. İşte bu sızıntı %1 derken %2'ye ulaşıyor nefsimizin kalbinde. Sonra ne oluyor? O zaman huşu sahibi oluyoruz.
Hacet namazını kılıyoruz. Mürşidimizi Allah'tan soruyoruz. Gösteriyor ve ona ulaşıyoruz. Ne olur? Mürşidimize ulaştığımız zaman ne olur? Nefsimizin kalbinin kapısını Allah Teala açar, yani mühürünü. Hani şu mühür sebebiyle rahmetle fazla kalbimize giremiyor diye kalbimiz mühürlü diye açıyor Allah Teala o mühürü. Rahmetinde fazlın da salavatın da nefsimizin kalbine girmesini temin etmek üzere ve kalbimizin içinde yazan küfrü, küfür kelimesini Allah Teala çekip alıyor dışarıya ve kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. İşte iman kelimesi mümin kelimesini doğurur. Küfür kelimesi kafir kelimesini doğurur. Kafir kelimesi küfür kelimesinden geliyor. Mümin kelimesi de iman kelimesinden. Öyleyse bütün insanların kalplerinde mürşitten ulaştıkları güne kadar küfür kelimesi mutlak olarak yazar. Hiçbir istisnası olmamıştır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah Teala bir hedefe yöneltiyor hepimize. Allah'ın yoluna yöneltiyor. Zikre yöneltiyor. Kainattaki en büyük ibadete. Bu sebeple zikri farz koymuş ve bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Hatta daha öteye geçmişler. Hepsi daimi zikrin ötesinde zikir konusunda tesbihe ulaşmışlar. Öyleyse sahabeye saygıyla bakın. Onlar devrenin nurlarıdır. Zikir yaptığımız zaman ne olur? Mürşidimize ulaştık. 7 tane kalp şartı tamamlandı. Bu 7 kalp şartını sadece sayıyorum. 1. Kalbimizdeki ekinleti alıyor Allah-u Teala. 2. Yerine ihbat koyuyor. 3. Kalbimizin nur kapısı şeytana dönük konumdayken Allah'a dönük konuma getiriliyor. 4. Göğsümüzden kalbimizi Allah-u Teala bir nur yolu açıyor. 5. Kalbimizin mührünü açıyor Allah-u Teala mürşidimize ulaştığımız zaman. 6. Kalbimizdeki küfür kelimesini alıyor. 7. Kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. İşte böyle yaptığı zaman nefsimizin kalbindeki konum tamamen değişmiştir. Kalbimizdeki küfür kelimesi artık yoktur ki karanlıklar gelsin de kalbimizde kalabilsin. Karanlıkların artık kalbimizde tamamını işgal etmesi söz konusu değil. Yerleşen nurlar yerleştikleri kesimi ellerinden bırakmıyorlar. Öyleyse sıfır nurla başlayan, hayata başlayan bir insan nefs tezkiyesine başladığı zaman, yani nefsinin kalbinde bu 7 tane işlem tamam olduğu zaman o kişi mürşidine mutlak olarak ulaşmıştır. Başının üzerine mürşidin ruhu gelmiştir. O kişinin kalbine iman mutlaka yazılmıştır. İşte böyle bir noktada kişinin yaptığı zikir bakalım nerelere götürüyor insanı. Allah'tan gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli 2 grup nur o kişinin kalbine ulaşır. Ama bundan evvel sadece 1 grup nur geliyordu. Rahmetle farz. Nereden biliyoruz? Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah'a sarılmayı, kim ruhunu Allah'laştırmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Rahmetinin ve fazlının diyor içine koyar. Yani onların zikir yaptıkları zaman Allah'tan kalplerine gelen, göğüslerine gelen rahmetine farz isimli 2 tane nur vardır. O nurlar da içeri giremedikleri için onları kuşatır. Onun için Allah-u Teala rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Yani onların kalplerine nur girer demiyor. Rahmetinin fazlının içine koyar. Ne zaman nur girecek? Ne zaman göğsünden kalbine kişinin nur yolu açılırsa o zaman da ikisi birden kalbe giremeyecek. Hatta ikisi de giremeyecek. Ama sadece rahmet kalbe sızacak. Kişi mürşidine ulaştı. Nefsinin kalbinde 2 nur var. Onu bir kenara bırakalım. %2 nur.
kişi huşu sahibi oldu. Şimdi ne olacak? Bu kişinin kalbine rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da gelecek. İşte Bakara Suresi 156. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a döneceğiz. Ruhumuzu mutlaka her halükarda Allah'a ulaştıracağız. Bir sonraki ayet-i kerime Bakara 157 Allah-u Teala buyuruyor. İşte diyor onlar hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a mutlaka döneceğinden emin olanlar hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın rahmeti de salavatı da onların üzerinedir diyor. Yani Allah rahmetini ve fazlını herkese gönderiyor. Kalbinin mühürü açık olsun, kapalı olsun. Herkes rahmeti ve salavatı alıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kalbinin içine rahmet sızamıyor da, giremiyor da. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların göğsünü teslim açıyor Allah-u Teala. Rahmetle faz kalplerine ulaşıyor. Gene kalbin içine giremiyorlar ama rahmet sızıyor. Ama kim mürşidine ulaşmışsa kalbindeki 7 tane çarptama olmuştur. O kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Nasıl başlamıştır? Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar eden kişinin göğsüne Allah'ın rahmeti ve fazlı, o kişinin gene göğsüne Allah'ın rahmeti ve salavatı geliyor. Kalbe ulaşıyor. Rahmetle fazla, rahmetle salavat. Kalbin mührü Allah-u Teala tarafından açılmış, mühür hareketlerle gelmiş ve gelen bu nurlar mühürü kalbin alt boyutuna doğru. Yukarıda nur kapısı, oradan bastırıyor aşağı doğru. Zaten yukarıdan aşağı iniyor nurlar. Ve bastıran bu nurlar mühürü kalbin ta zülmani kapısına kadar itiyorlar. Zülmani kapıya ulaşan bu Allah-u Teala'nın nurları mühürün üzerinde baskıya devam ediyorlar zikir boyunca. Devam edenlerse ne olur? Rahmet, fazla selavat adlı 3 tane grubun, 3 enerji grubunun baskısı var. Aşağıdan saldıransa bir negatif enerji grubu, yani karanlıklar, afetler. Üçe karşı bir karanlıklar malum. Ve katiyen içeri katiyen giremiyorlar. Üç grup enerjinin bastırdığı mühür zikir boyunca orada kalıyor. Kalırsa ne olur? Kalpteki önemli özellik neydi? Allah-u Teala'nın kalbi imanı yazmış olması. İman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim alanıdır. Neyi çekiyor? Rahmet, fazl ve salavat isimli üç tane nurdan yalnız bir tanesini, fazılları, yani ruhun faziletlerini temsil eden, hasletlerini temsil eden faziletler nefsimizin kalbine giriyor, iman kelimesinin etrafında kümelenmeye, toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin çekim gücü sadece fazla tesir eder. Salavatın görevi ise nefsimizin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü negatif etkilemesine mani olmak. Ve zikir başlıyor. Nefsimizin kalbine inen rahmetle fazla rahmetle salavat nefsimizin kalbine giriyor. Küfür kelimesi mevcut olmadığı için karanlıkları çekemiyor ve karanlıklar Allah'ın katından gelen rahmet partikülleriyle Rabbani kapıdan dışarı atılıyor ve kalbin içi %100 nurlarla doluyor. Zikir boyunca olay böyle. Ve iman kelimesinin etrafında yavaş yavaş %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Diyelim ki %100'ün nur birikimi tamamlandı. Kişi zikrini tamamladı. 2 saat zikretti o gün. Zikri bıraktı. Bıraktığı zaman ne olur? Rabbani, zulmani kapıya kadar inen mühür orada niçin duruyordu? Zikir sebebiyle Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının
o mührün üzerine kadar inip mührü orada tutacak olan baskıyı yapmaları söz konusuydu. Zikir bitti. Allah'tan rahmet gelmiyor, faz gelmiyor, salavat gelmiyor. Öyleyse o kişinin kalbindeki mühür artık yukarıdan aşağı bir baskıyla korunmuyor. Bu sebeple aşağıdan gelen karanlıklar kalbi yeniden işgal ederler. İman kelimesinin çekim gücü sadece kendisini yapıştırabildiği, etrafında toparlayabildiği %1'e tesir eder. %1, %2, %3, %7 nur birikimi tamamlanmıştır. Nefsin kalbindeki karanlıklar %7 azalmıştır. Allah'ın nurları nefsin kalbinde %7 nispetinde bir yer işgal etmektedir artık. Bu neyi oluşturur? Bu nefsin kalbinde %7 nur birikmesi haline Allah-u Teala nefsi emmare diyor. Eskiden bu kişinin nefsinin kalbi %100 şerri emrediyordu. Şeytan nefsin kalbindeki afetlere tesir etmek imkanının sahibi. Ve vücudun kumandanı olan akla nefsimizin kalbindeki afetler şer taleplerle ulaşıyor. Bunun farkına varan ruh derhal bir hayır talebiyle ulaşıyor. Ama karar aklın. Bu akıl belli bir standart içinde hayat tecrübesinin sahibi olur. Hangi kültüre göre eğitilmişse o kültürün adamıdır. İşte sokaklarından çamur akan bir dünyada zilvani kültürü yetişen bir insan düşünün. Ve herkes bu kültürün içerisinde. Herkes çamurdan nasibini alıyor. Ve tabii bu açıdan akıl nefsin taleplerine evet diyor, yeşil ışık yapıyor. Ruhun Allah'ın emirlerini yerine getirme talebine hayır diyor. Allah'ın yasaklarını işlemekten ruhun men etmesine de akıl gene hayır diyor. Yeşil ışık nefse yanıyor ve devamlı günah işleyen bir insan oluyoruz. İşte %100 böyle olan bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %7 azaldığı zaman %7 taleplerde de azalma söz konusu. Ve nefsin kalbinde %7 nurlanma olmuş. Ruh bu, vücudumuzdan mürşidimize ulaştığımız bir ayrılan ruhumuz. Zemin kattan birinci kata kadar yükselme imkanını sağlıyor. Ve yükseliyor. Yeniden bir %7 nur birikimini %1, %2 derken yeni bir %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsi emare nereden geliyor? Allah-u Teala diyor ki Hazreti Yusuf Yüce Rabbimize diyor ki Allah-u Teala'ya ve ma uberru nefsi inden nefsele emaretin bir suyi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. İşte şerri emreden bu nefs kademesi %100 şerri emreden bu nefs kademesi %7 afetlerde azalma olduğu zaman %93 şerre düşüyor. Ve bir daha %7 nur birikimi sağlanıyor. Nefsi levame. Kişinin nefsini levmettiği kademe. Bu kademeye Allah-u Teala ikinci nefs kademesi adını veriyor. Nefsi levame. Nefsini kınayan bir insan. İşte Allah-u Teala diyor ki o levvamı nefse kasem ederim, yemin ederim. Ya Allah-u Teala'nın burada söylediği şey kişinin yaptıklarından büyük nedamet duyması, pişmanlık duyması, devamlı Allah-u Teala'dan af talebinde bulunması ve nefsini kınaması. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime Fela uksumu bin nefsi levameti buyuruyor Allah-u Teala. O nefse, levame nefse kasam ederim. Ruhumuz 2. kata ulaşıyor. Bir daha 107 nur birikimi, nefsi mülkime. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Fe elhamâ, fücurâ ve takvâ. Allah-u Teala
Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvasına ilham edilir. Ve ilham ediliyor kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları, Allah'ın ilhamı. Üçüncü kademedeki şey yüzün, nefsin kalbinde %21 nur birikimi var. Huşudaki %2'yi bunun henüz dışında tutuyoruz. Sonra kişi daha çok zikrediyor. Ruhu üçüncü kate kadar ulaşmış. Ve nefsi mutmainne. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle kişi nefsi mutmainneye ulaşıyor. Ya eyyetüen nefsin mutmainneti buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Acaba nedir mutmainne? Kişinin doyuma ulaşması. Nefsin hırsına artık esir olmaması, nefsin kişiyi etkisi altına hırs afetinin alamaması. İşte burada nefsi mutmainne kademesindeki kişi. Allah Teala buyuruyor ki Rad 28'de Ela bi zikrullahi tatmeinnil kulubi. Dikkat edin ki kalpler ancak sadece Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmain kademesine erer. Onun için Allah Teala ey mutmain olan nefs diye bir kademeden bahsediyor. Ondan sonra diyor ki Allah'tan razı ol ve Allah'ın da rızasını kazan. Yani bana verdiğin yemini yerine getir diyor. Tezkiye olma yeminini yerine getir diyor. Nefsimiz Allah-u Teala'ya tezkiye olacağı dair yemin vermiş ezelde. Yeminlerini yerine getirenlerin de gideceği yer cennet. İşte Müzemmil suresinin 38-39-40. Ayetleri. Külcü nefsim bir maikete ve tehiretin illa ashabel cemin ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak ama yemin sahibi olan nefsler onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte burası nefsin dördüncü kademesi. Kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğundan artık emin oluyor. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunları söylüyor. Sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiyeten diyor Allah Teala Fecr 28 ve Mardiye sen Allah'tan razı ol, Allah da senden razı olsun. Bunlar iki kademe daha. %7'lik iki kademe daha. Nefsimizin kalbi nurlarla 6 kere %42 doluyor. Ve nihayet ondan sonra iki kademede nefs tezkiye oluyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Hemen tezekka فَاِنَّمَا يَتَزَكَى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o kişinin o kişi bunu kendi nefsi için yapmış olur. Yani nefsinin Allah'a verdiği yemin sebebiyle yapmış olur. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Radiyede 5. kata çıkan, Mardiyede 6. kata çıkan İnsan ruhu tezkiyede 7. gökyüzüne çıkıyor. 7 tane alemi dolaşıyor. Ve 7 tane alemin ötesinde 7. gökyüzünün 7 tane alemini geçtikten sonra Sitrat-ı Müntaha'ya ulaşıyor. Rabbini görüyor ve Rabbine ulaşıyor. Rabbinin zatında ikna oluyor. Yok oluyor. İşte burası ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmesidir. Nedir ruhumuzun Allah'a verdiği misak? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırma noktasındayız. Ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Nesmi 7 kademede %7 nur biriktirerek %49'a ulaşıyor. İki de huşudaki nurla beraber nefsin kalbindeki nurlar yarıyı aşıyor. %51'e ulaşıyor. Şeytan insanlara olan hakimiyetini kaybediyor. %100 nefsin kalbindeki afetler tamamen afetten oluştuğu için nefsin kalbi. Nefsin bütününe tesir edebilen şeytan şimdi nefsin yarısına bile tesir edemiyor.
yarısından daha azına tesir edebiliyor. Artık hakimiyet Allah'ın nurlarında. Kalpte iman kelimesi var. Karanlıklarda artık nefsin kalbinin zikir yapması bile kişi %51'ine dil uzatamıyor, el uzatamıyor, onları oradan atamıyor. Nefsin kalbinin yarısından fazlası Allah'ın nurlarıyla dolu. Burası sevgili izleyenler yolun yarısı. Nefs tasfiyesinin yarı yolundayız. Nefsimiz tezkiye olmuş. Ruhumuz Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olmuş. İslam olmanın birinci şartını tamamlamışız. Birinci safhasını tamamlamışız. Daha fizik vücudumuzun Allah'a teslimi var. Daha nefsimizin Allah'a teslimi var. İkisi de zikrimizin arttırılmasıyla tamamlanacak. Öyleyse burası velayete ulaştığımız yer. Kişi ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında kayboluyor. Allah'ın zatı kişinin ruhuna meap oluyor. Ve kişinin böylece Allah ile olan hedefinin yarısı tamamlanmış oluyor. Burası kişiye sadece cennet saadetini sağlar. Nefs konusundaki söyleyeceklerimizin yarısı inşallah burada tamamlanıyor. Nefsimizin zikirle alakalı olan işlemleri. Öyleyse gelecek kesetimizde ikinci kesimimizde tamamlamak üzere. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah da tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve salavat.

Eğer gerçekten ahsen şekilde namaz kılmak istiyorsanız evvela bizim zikir kasetimizden bir tane mutlaka edineceksiniz. Namaz kılarken o zikir kaseti açık olacak. Sesi duyacaksınız. Eğer mümkünse uyuduğunuz zaman da sesin size ulaşmasıyla siz de o sese paralel olarak zikir yaparak uyumaya çalışın. Bir süre sonra bunu başardığınızı göreceksiniz. Ve neticede çok mutlu olacağınız, giderek zikrinizin arttığını göreceksiniz. Bu namazın dış şartında zikir müessesesi devam ederken çok daha rahat standartlar içinde namazı kıldığınızı göreceksiniz. Eğer namaza başlamadan evvel 1-2 dakika zikredersiniz, namazın çok daha güzel bir ifade taşıdığını göreceksiniz, bir huzur verdiğini hissedeceksiniz size.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, işte bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Unutmayın. Allah-u Teala'nın hepinizden ama hepinizden istediği tek bir şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Ama diyeceksiniz ki tamam öyle diyorsun ama namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, hacca git diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. İstemiyor mu bunları bizden? İşte o istediği şeyler hep sizi mutlu edecek olan şeyler. Sizi cehennemden kurtaracak olan şeyler. Mutluluk adı verilen müessese ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, cennet mutluluğu veya eski adıyla kullanalım. Dünya saadeti, cennet saadeti. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır, yavaş gelişen bir olaydır. Ama cennet saadeti bir anda tahakkuk eder. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti bu dünyada yaşanır, hemen elde edilir ama gelişmesi çok yavaştır. Hele daimi zikre ulaşmak, çalıştığınız zaman göreceksiniz, zikrinizi çoğaltacaksınız, çoğaltacaksınız. Daimi zikre ulaşmak üzereyken bir sürü kesinti yaşayacaksınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, birinci kat cenneti elde ettiniz. Yetmez. Üçüncü kat cenneti de garanti ediyor Allah Teala size. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz diyor, ben diyor sizi mürşidinize ulaştırırım. İkinci kat cenneti garanti ederim. Sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cenneti de oluştururum. Bunu da garanti ederim diyor. Yani sizinle diyor, benim diyor bir alışverişim var diyor Allah Teala. Sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor. Bana ruhunuzu ölmeden evvel ulaştıracağınızı söylüyorsunuz. Benden ruhunuzu bana ulaştırmak için destur istiyorsunuz. Müsaade istiyorsunuz diyor Allah Teala. Bu kadar. Siz ruhunuzu diyor bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Bu görevi ben üstleniyorum diyor. Öyleyse görevlerimizi tanzim ettik diyor Allah Teala. Ayırdık diyor. Sizin diyor göreviniz bir dilek. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı benden dileyeceksiniz diyor. Göreviniz bitti diyor. Cennetin sahibi oldunuz. Bana gelince diyor, ancak sizin bu talebiniz varsa harekete geçerim diyor. Sizi mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Yok talebiniz. Yoksa diyor, cehenneme gidersiniz. Bu dünyada da sonsuz bir mutluluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Kesintisiz bir mutsuzluk. Cehenneme girersiniz. Ebediyen de cehennemde kalırsınız diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, akıl var, mizan var. Bir insanın düşünmesi lazım gelmez mi? Ha benim canlarım, gönül dostlarım. Düşünmeniz gerekmez mi? Allah Teala beni bu kadar seviyorsa ben ne duruyorum yahu? Hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyim. Bu iş bitsin. Öyle değil mi? Akıl için yol birdir. Şimdi gene karşımıza din adamları çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i kurtuluş boyutlarından tamamen dışarıdaki boyutlarıyla tanıyabilen din adamlarımız. Bir başka ifadeyle kendilerine Kur'an-ı Kerim ne kadar tanıtıldıysa o kadar Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olan din adamlarımız
Ve diyorlar ki öyle insan ruhunun dünyaya Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz bu? Din öğretimiyle görevli olan insanların dinin Kur'an gerçeğinin öğretilmesine mani olacak pozisyonda bulunmaları şu anda bizim ülkemizdeki durum tam olarak bunu aksettiriyor. Din adamları şu anda hidayetin sizlere öğretilmesini bütün imkanlarıyla önlemeye çalışıyorlar. Yani hepinizi cehenneme göndermek için adamlar seferber olmuş durumda. Ve de dinlemiyorlar bile ne söylediğimizi. Yahu diyoruz, a benim aziz kardeşim, aziz profesör, cehenneme gideceksin. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Yetmez, başka insanlar da sana güvendikleri için gelip soruyorlar. Yahu falanca böyle böyle laflar ediyor, Allah'a ulaşmayı dileyen cennete girermiş. Sen ne diyorsun bu işlere? Kesinlikle olmaz öyle şey diyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dileyen adamın cennete girmesi falan söz konusu değil. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok cehaletin bir arada bulunduğu bir ortam dinler tarihinde hiç yaşanmamıştır. Diplomalı din adamlarının bu kadar büyük bir cehalet içinde kalışının arkasında onların hataları yok sevgili kardeşlerim. Bu din adamları böyle söylüyorlar. Öğrendikleri o yanlış öğreti olduğu için böyle söylüyorlar. Ama şimdi şu anda da haklılar mı derseniz, hayır artık haklı değiller. Çünkü hepsine din adamı olarak geçinen kim varsa hepsine bilgisayarlarına Allah'ın Kur'an hakikatlerinin hepsini ihtarlarla gönderdik. Dedik ki onlara duyduk duymadık demeyin dedik. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürdesiniz, dalalettesiniz, takva sahibi değilsiniz, şirktesiniz, gideceğiniz yer cehennem, hüsrandasınız. Allah Teala bütün kazandığınız dereceleri devreden çıkarmış durumda şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de devreye koyması söz konusu değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman bütün günahlarınızı Allah Teala örtecek. Ve bütün bunlara rağmen sevgili kardeşlerim, bu insanlar hala bizim karşımızda. Biz onlar için ve sizler için bir nimetiz. Allah Teala dünyadaki 7 milyar insan içinden bir Türk'ü, bir Osmanlı'yı bizi seçmiş. O seçmiş. Ve de bize öğretmiş hidayetin ne olduğunu. Şimdi şu anda bir sual soruyorum bütün dünyaya. Eğer biz hidayetin ne olduğunu sizlere açıklamasaydık, bir başka alim bu söylediklerimizi açıklayabilir miydi? Kim ben zaten bunları biliyordum diyebilir? Bir kişi gösterebilir misiniz? Öyleyse bunları öğreten kaynağı dikkatle yerlerine oturtun. O Allah'tır. Eğer bizi seçtiyse bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Osmanlı'nın ülkesi bir Osmanlı'yı Allah-u Teala'nın seçmesiyle şereflenmiştir. Gelecekteki büyük Türkiye'yi kurma görevini ona vermesiyle de şereflenmiştir. Ve bütün bunları Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir lütfu olarak değerlendirecek olan kişiler, öyle değerlendirecek yerde bizim bir sahtekar olduğumuzu, boşuna
ispat etmeye çalışıyorlar. İskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar zavallılar. Bu kadar bilgisizliğe bir de izansızlık karışıyor. Ölçüsüzlük karışıyor. Şeytanın emrinde düşmanlık karışıyor. Sevgili kardeşlerim, biz dünya için bir şerefiz. Allah Teala hidayetini bütün dünyaya öğretmek için bizi vazifelendirdi. Ve bunun adım adım bütün dünyaya yayılacağını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hidayetten bahsediyoruz. Kim aksini iddia edebilir ki? Hidayeti bizden başka kim öğretecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha can dostlarım ve gönül dostlarım. İşte sizlere hidayetten bahsediyoruz. Biz hidayetin ne olduğunu açıklamadan evvel Kur'an-ı Kerimlerin 23'ünü de inceleyin. Orada gerçekten hidayetin tarifinin mevcut olmadığını göreceksiniz. Hidayet konusunda hiçbir bilginin olmadığı bir dünyada yaşıyordunuz. Neymiş hidayet? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde doğru yolmuş. Bu yol nereye ulaştırılmış? Açıklama yok. Bilinmiyor. Bir doğru yol. Nasıl ulaştırılmış? Bilinmiyor. Hedef yok. Bu konudaki yaklaşım da mevcut değil. Sadece öyle bir kavram koydurmuş ki iblis ortaya, aslında bir hakikati anlatıyormuş gibi görünüyor. Doğru yol. Ama bu doğru yol nereye ulaştırır sualinin cevabı olmayınca kavram yok oluyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey bir çerçevede çevrilip insanlardan saklanmamıştır, gizlenmemiştir. Kur'an-ı Kerim tam aksine bütün insanlığa onları mutlaka saadete ulaştıracak olan muhteşem bir açıklama dizaynıdır. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı indirmekten hedefi, daha evvel İncil'i, ondan evvel Tevrat'ı indirmekten hedefi, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaktır. Öyleyse bu mutluluğun yolu sadece hidayet adı verilen bir müesseseden geçer. Başka bir yol yoktur. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte mutluluk nedir? Mutluluk da budur. Gerçekten hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması mıdır? Hani doğru yoldu? O doğru yol diyenlere hep soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yolda bu yol nereye ulaştırır? Cevap yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü deseler ki Allah'a ulaştırır, onu reddetmişler bir defa adamlar. Demişler ki ruh mu? Ruh insana hayat verir. Vücudunuzdan ayrıldı mı ölüp gidersiniz ha. Kendinizi koruyun. Sakın ruhunuz vücudunuzdan ayrılmasın. Bu saflar bilmezler ki ruhunuz günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır. Tekrar vücudunuza döner. Kılınız bile hissetmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuzun bir emanet olduğunu, mutlaka Allah'a dönmesi gerektiğini ve bu dönüşün hidayet olduğunu hiç unutmayacaksınız. İşte dizayna gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ne diyor Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak,
Ve işte o el-hüda, hidayettir. Ne diyor Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi? Men yehdullahi fe huvel muhted. Kim? Allah'a men, her kim, kim yehdullahi Allah'a ulaşırsa hüve işte o el-hüda hidayete ermiştir. Men yehdillahi, affedersiniz, men yehdillahi fe huvel muhted. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Hüve işte o el muhted, hidayete ermiştir.

ulaşıyor? Nasıl ulaşıyor? Allah Teala Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesinde cevabını veriyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demekmiş. Ve kim de dilerse mutlaka Allah'a ulaşıyormuş. O zaman sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Bizden evvel bunlar var mıydı? Kim böyle bir iddiada bulunabilir? Biz Allah-u Teala'nın hidayetçisi olarak hidayetin ne olduğunu ortaya koymasaydık kim hidayeti bilebilirdi ki? Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları kurtarıcı faktörleri birer birer asırlar boyunca devre dışı bırakılmış. İnsanlık İslam'ın 5 şartına itilmiş. Demişler ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Burası konunun %100 doğru. 5 şartı vardır, hayır 7 şartı vardır. Doğru değil. Ve de kim bu 5 şartı yerine getirirse, o doğru posta cennete gider demişler. Ve de insanlar asırlardan beri bu eksik bilgiye doğru nazarıyla bakmışlar. Çünkü Allah Teala Kur'an'ı kimseye öğretmemiş. Hidayeti kimseye öğretmemiş. Ve işte asırlar sonra bize öğretiyor Allah Teala hidayetin ne olduğunu. Herkese soruyoruz. Kim aksini iddia edebilirse herkesin içinde bize müracaat etsin. Bizden evvel hidayeti açıklayabilen bir başkası var mı? Kim bunu gösterebilir? Olmadığına göre bu devirde hidayeti ortaya çıkaranın, Allah-u Teala'nın emriyle sizlere tebliğ edenin bizden başka hiçbirisi olmadığı konusu kesinleşir. Ve de bu hidayetin bugünkü sahibinin biz olduğunu ispat eder. Sevgili kardeşlerim, o din adamlarına bu kadar ihtar gönderdik. Dedik ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ve de 12 tane faktör saydık onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Hiçbirisi senin bu söylediklerin yanlıştır diyemiyor. Hiç kimse karşımıza çıkamıyor. Her ne kadar biz onun karşısına çıkmıyoruz ama biz ondan üstünüz, tenezzül etmiyoruz onunla karşılaşmaya diyenler de var ise de aslında neden çıkmadıkları hepinizin malumu. Hiç kimse hayır senin söylediklerin doğru değildir diyemedi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız, unutmayın. Hidayetse mutluluk demektir. Allah Teala üstelik bu mutluluğun dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sizlere garanti etmiş. Bedava yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepiniz garanti altındasınız. Allah'ın sağlam garantisi altındasınız. Ey dostlar, duyduk duymadık demeyin. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse. Özenmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bir sualim var size. Şu Yunus'a, şu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, şu Ahmet Yesevi'ye, şu Hacı Bayram Veli'ye, şu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine,

şu Eşref Rumi Hazretlerine, şu Hacı Bektaş-ı Veli'ye özenmiyor musunuz? Kim o insanlar? Onlara bizim halkımız ermiş diyor. Ermiş. Onlara sormuyor musunuz? Nereye ermişler bu insanlar? Cevap açık ve kesin geliyor. Allah'a ermişler. Öyleyse neden siz de "Ya Rabbi ben de onlar gibi sana ermek istiyorum" demiyorsunuz? Ermenin manası ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demek. Ya öyle söyleyin, "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum." Ya da onca ermişin ermiş olmuşlar, sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum. Onlar nasıl ermişlerse ben de onlar gibi ermek istiyorum. Bitti. Bunu söylemeniz erdiniz demektir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala hepinize bu garantiyi vermiş. Kim Allah'a münaki olmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Yanlış. O kişi Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Kişiye burada en ufak bir zahmet vermiyor Allah Teala. Sen diyor sadece bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Ermiş evliya olmak için benden talepte bulunacaksın. Bana ruhunu ulaştırmak için talepte bulunacaksın. Hangi tarzda bulunursan bulun talepte, ama önemli olan sende bulunan ruh adlı emanetimi bana iade etmen. Öyleyse kelime yapını kendin seç. Ama mutlaka ruhunu ölmeden evvel hayattayken bana ulaştırma dileğini mutlaka şuradan kalbinden bir dilekle bana iletmeye çalış diyor Allah Teala. Ben duyarım diyor. Hiç endişelenme. Sevgili kardeşlerim, onun rahmeti ve ilmi her şeyi kaplar, bizi de kaplar. Hepimizi kapladığı için de rahmetiyle ve ilmiyle aklımızdan geçeni daha geçtiği anda bilir. Bütün insanları sonsuz bir kontrol altında tutar. Acaba şu insanlardan, özenerek yarattığım şu insanlardan, bütün kainattaki en üstün varlık olarak yarattığım şu insanlardan, acaba kim, hangisi bana ulaşmak istiyor ki benim kulum olsun? Dikkat edin, Allah'ın kulu değilsiniz şu anda. Eğer Allah'a ulaşmayı diremediyseniz, profesör olmanız, doçent olmanız, Karun kadar zengin olmanız veya sahip olduğunuz herhangi bir şey, her neyse, başkalarından farklı özellikleriniz, hiçbirisi sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Sadece bir tek dileğinizle, "Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum." Veya "Ya Rabbi Yunus nasıl sana ulaşmışsa, ruhunu ulaştırmışsa, ben de onun gibi ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi o Yunus'un mürşidi Tapduk Emre nasıl ruhunu sana ulaştırmışsa, nasıl ermiş olmuşsa, ben de öyle ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmek istiyorum." Hangi tarzda bir talepte bulunursanız bulunun, ama bu onu ihtiva etmeli. Yani ruhunuzun Allah'ın insan olarak yarattığı birisindeki emanet olan ruhunuzun mutlaka onun gerçek sahibine iade edilmesine mecbur olduğunuzu, bununla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Allah da zaten emanetini geri istiyor. Ama bunu inanılmaz bir biçimde kolaylaştırmış. Sizin sadece Allah-u Teala'dan bir tek dilekte bulunmanız, böyle bir dilekte bulunmanız onun için yeterli. Derhal harekete geçer, ne yapar? Şeytanla olan ilişkinizi bıçakla keser gibi keser. Unutmayın, Allah-u Teala diyor ki, Rum suresinin, affedersiniz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın
şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o ona şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına herkes tabidir. Tabi, şeytanın adımlarına tabi olmaktan sadece bir tek şartla kurtulunur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah Teala onunla şeytanın arasına öyle bir zırh çeker ki, öyle bir duvar çeker ki, öyle bir engel koyar ki, o kişi hayatı boyunca şeytanla, şeytanın kendisine tesir edebileceği bir standarda girmeyebilir. Kişinin elinde olmayan bir garanti nereye kadar devam eder? Allah'ın garantisi. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok edinceye kadar devam eder. Yani üçüncü basamakta başlar Allah'a ulaşmayı dilemek ve 22. basamakta sona erer. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Dilediğiniz an şeytan size hiçbir şekilde yaklaşamaz. Hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu sebeple ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neredeyse pencereleri açıp dışarıya bağırmak gelir içinizden mutluyum diye. İbadetler mi sizin için zevk haline gelmiştir. Namaz kılmak çok hoşunuza giden bir şey olmuştur. Zikir yapmaktan hoşlanmaya başlamışsınızdır. Oruç tuttuğunuz zaman her perşembe günü oruç tutacaksınız tabiyetinizden sonra. Açlık hissetmeyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ya Rabbi ben nasıl oldum böyle? Bu mutlulukları hayatım boyunca hiç yaşamamış olan ben, bunca yıl seni hiç tanımadan yaşayan, yanlış yollarda hayatını tüketen, ben nasıl oldu da bu mutluluğa layık kılındım? Sevgili kardeşlerim, hepiniz buna layıksınız. Kim mutlu olmak istiyorsa kapılar ona da açık, denesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra neden o kadar mutlu olduğunu o kişi anlayamaz. Ama mutluluğu enine boyuna mutlak olarak yaşar. Ne zamana kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. En mutlu o kişidir dünya üzerinde. Ruhu Allah'a ulaşana kadar. Çünkü şeytanla ilişkisi kesildiği için onu mutsuz edebilecek olan bütün hadiseleri Allah engellemiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a ulaşmayı diler. Bazı kardeşlerimiz biz böyle çabuk söylediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dileri Allah'laşmayı diler olarak anlıyorlarmış. Haşa, hiç öyle bir şey söyler miyiz sevgili kardeşlerim? İnsan Allah'laşabilir mi? Hiçbir zaman insanın Allah'laşması söz konusu olmaz. O Allah'tır, yaratandır. Bizler hepimiz mahlukuz. O Halik'tir, yaratandır. Biz mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse yaratılan hiçbir zaman yaratan olamaz. İşte böyle bir dizaynda Allah bizleri yaratmış ve de Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanla köprümüz atılmış. Artık şeytan bize hiçbir şekilde tesir edemez. Ne yapıyor Allah Teala? Hemen harekete geçiyor. 7 tane furkan veriyor bize ard arda. Rahim esmasıyla. Ve de kör, sağır ve dilsiz olan bizler gören, işiten ve idrak eden oluyoruz. Neye karşı kör ve sağır? Kime karşı kör ve sağır ve dilsiz? En azından devrin imamına.
ve bütün mürşitlere karşı, kendi mürşidimiz olacak kişiye de daha Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ona karşı da kör sarf edilsiniz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilersek gözlerimiz açılıyor fal taşı gibi. Dilşat makamının sözlerine bakıyoruz, anlamaya başlıyoruz. Çünkü Allah Teala hem görme hastamızı açıyor hem gözlerimizi. Hem işitme hastamızı açıyor hem işitmeyi sağlayan, işitmeyi engelleyen vakrayı oluyor kulaklarımızdan. Hem Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alıyor, hem kalbimizin mührünü açıyor, hem de kalbimizin içine ihbat koyuyor ve bizi işiten, bilen ve gören birisi yapıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra Allah Teala özel işlemlerine başlıyor bizde. Acele kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yarıyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları göğsümüzdeki o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Ama zikir yaptığımız zaman kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizin içine %2'yi bulmadıkça huşu sahibi olamıyoruz. Nefsimizin kalbindeki rahmet %2'yi bulur. Bir önce işarettir. Bundan sonra kişi mürşidini seçme hakkına kavuşur. Yani seçme değil de sorma demek daha doğru. Çünkü seçim hakkı biz insanlarda değil. Allah Teala alallahu kastu sebil diyor. Sebillerin, mürşitlere ait olan yolların, her mürşide ait olan yolun tayini ve tespiti bize aittir diyor. Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Kast etmek, tayin etmek, tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki, gösterdi mürşidimizi, gittik, ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane nimet alırsınız. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? İnsan bir tek dilekte bulunuyor, Allah Teala ard arda ona her şeyi yığıyor. Bu 7 tane nimet neymiş yani? Buraya kadar zaten 12 tane ihsan aldı kişi. Burada da 7 tane nimet alacak. 1. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. 2. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bugün bu görev bizde. Bizim ruhumuz ulaşır. Bir gün onu zaten göreceksiniz. O zaman hiç şüpheniz kalmayacak. Ve de devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün yevmü talakın geldi, vücudu terk et. Dikkat edin, 3 olay oldu bile. Birincisi, kalbinize Allah-u Teala'nın imanı yazması. Mücadele 22. Aynı zamanda başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi. Yine mücadele 22. Mümin 15, gelen devrin imamının ruhunun yaptığı görev, sizin ruhunuzu Allah'a göndermek. 3 işlev. Sonra o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesi gereğince tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, günahlarınızın affedilmesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Bütün günahlarınız örtülür. İşte Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların günahlarını örtelim diyor. Ayet-i Kerime, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki, Allah size furkanlar versin,
ve bütün günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, Allah'laşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, yanlış anlaşılmasına mani olmak için hep bunu tekrar etmem gerekiyor gibi gelmeye başladı bana. Çünkü bazı kardeşlerimiz, iki oldu bu, Allah'laşmak diye sual soruyorlar bize, haşa. Sevgili kardeşlerim, böylece ne oluyor kişi? Mutluluğu yaşamak için bütün şartların sahibi oluyor. Mutluluk. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşana kadar mutluluğu zaten yaşamıştır. Tabiyetinde yeni unsurlar oluyor. Dört oldu. Beşincisi o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye sol göğsünün altında zikre başlıyor. 15.000'e kadar burada çekilir. Bu zikir boyunca o kişinin Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl nurları birinci ikili oluşturur. Rahmet ve salavat nurları ikinci ikiliyi oluşturur. Dört tane nur gelir. İki tane ikili nur gelir. O kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Yarıktan geçerek. Kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi adım adım bütün karanlıklardan kurtulmaya başlayacaktır. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, %2 rahmetten sonraki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. İlk %7 nur fazıl birikimi, birinci gök katı. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi, yedinci gök katı. Yedinci gök katında 7 tane alem geçiş ve sitret-i müntahaya ulaşıp oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. Burası 14. basamakta yola çıkan kişi 7 basamak daha alır. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur. Burası 22. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o bu söylediğimiz şeylerin hepsine ehildir, layıktır. Mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracaktır. Ve Allah'ın zatında da ruhunu yok edecektir. Herkes böyle bir garantinin altında. Nefsin kalbinde ne olmuştur? %2 rahmet, 7 defa %7, fazıl %49 eder. Nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani şeytan o kişinin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibiyken, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurlarla dolmuştur, %51'e. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Ve %51 nur biriktiği için kalbinde kişinin davranışlarının %51'i mutlaka artık pozitif davranışlardır. Çünkü orada hakim olan o nurlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olmuştu? Günahlarını örtmüştü Allah Teala. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları bir defa daha affedildi,
Yani günahları sevaba çevrildi. Sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yaptı ve Allah'ın zatına ulaştı. Öyleyse işte buraya kadar garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu üçüncü kat cennettir. Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyet ikinci kat cennete ihtiva eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kat cennet ifade eder. Garanti buraya kadardır. Öyleyse şimdi bana söyleyin bakalım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istemiyorum diyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ömrünüz boyunca mutsuzluğu seçtiniz demektir. Sakın başka insanları veya Allah'ı sorumlu tutmayın. O açıklamasını yapmış, bizim ağzımızda size ulaştırıyor. Biz de sizin gibi bir insanız. Sadece Allah Teala bize ne yapmamız lazım geldiğini sadece vahyetmiyor, yapılması lazım gelenleri yaptırıyor da. Şu anda onun yaptırdıklarını, onun söylettiklerini söylüyoruz. Onun yaptırdıklarını yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden en çok şu din adamlarına acıyoruz biliyor musunuz? Yakın bir gelecekte bütün hakikatler sadece bizim insanımız tarafından değil, bütün dünya tarafından öğrenilecek. Allah'a yakın olan herkes soracak ve mutlaka hakikati belirtmek mecburiyetine kalacak Allah'tan aldığı emir gereği. O zaman şu anda karşımızda olup da bize bu kadar iftira edenlerin durumu nice olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Onların haline gerçekten çok acıyoruz. Şu anda 70 milyon insanın cehenneme doğru gitmesine nefslerindeki inat afeti yüzünden mani oluyorlar. Söylemiyorlar hakikati insanlara. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor Allah Teala biz onlara kitaplar indirdiğimiz halde kitaplardaki hidayeti ispat vasıtalarıyla onlara açıkladığımız ve ispat ettiğimiz halde hem ayetlerimizi onlar hem de hidayeti bile bile gizlerler diyor. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. İşte şu andaki din adamları bu lanete muhatap olanlardır. Aralarından bile bile gizleyenler. Bir kısmı biliyor fakat susmayı tercih ediyor arkadaşlarından, etrafındaki insanlardan çekiniyor. Ama konunun başında olanlar, suyun başını tutanlar, onlar bize karşı açık bir düşmanlığın içindedir. Bunun hesabını elbette Allah'a vereceklerdir. Hiçbiri Allah'ın elinden kurtulamaz. Biz de Allah-u Teala'dan aldığımız emirleri şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Öyleyse yakın gelecekte hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O zaman bunca karşımıza çıkan bu zavallı insanlar, dinlerini bilmeyen bu zavallılar, o zaman ne yapacaklar? Düşünün sevgili kardeşlerim. Ama bizim
Dağımız sizin mutluluğunuz. Kimseye karşı davacı değiliz. O hesap Allah ile onların arasında. Ama Allah'ın lanetine şu anda bizim hakkımızdaki bütün o iftiraları yapanlar Allah'ın katında Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin için. İşte ikinci kat cennet, işte üçüncü kat cennet. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep suç işlerler, kabahat yaparlar. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya hep yalvarırlar. Ya Rabbi, ben böyle böyle bir günah işledim. Ne olur beni affet. Bu af dilemenin bir garantisi yoktur. Allah-u Teala affeder de, etmeyebilir de. Hem sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyen Allah-u Teala, bunu söyleyen Allah-u Teala, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Ama şunu da söyleyen Allah, o büyük günahları işleyenler var ya, onları da dahil olmak üzere, hiç kimse benim affımdan ümidini kesmesin. Her ikisi de var. Öyleyse Allah-u Teala'nın ne yapacağı hiç belli olmaz. Niye böyle söylemiş Allah-u Teala? Çünkü Kur'an'ın bütününü Allah-u Teala size öğrettiği zaman bakacaksınız ki o büyük günahları işleyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o ulaşma dileği meseleyi kökünden hallediyor. O kişinin bütün günahları örtülüyor. Mürşide ulaşmak da otomatik müessese. Ulaştığı zaman bir de sevaba çevriliyor. Ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar o kişiyi götürüyor. Üçüncü kat cennete teslim ediyor eline. Al diyor, sen bana ulaşmayı diledin. Üçüncü kat cennetin sahibisin. İşte sevgili kardeşlerim, hepinize bütün kapılar ardına kadar açık. Neredesiniz? Koşun diyor Allah Teala. Yerleri arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet, yedi kat alemler, yedi kat da cennet. Sıfır kodun üzerindeki yedi kat Allah'a ulaştıran yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cenneti. Aşağı doğru da yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cehennemi. Ah sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor ve din adamlarımız hala kendilerine düşen açıklamayı yapmıyorlar. 70 milyon insanın vebalini omuzlarında taşıyorlar. Arkasında sadece kibir var, gurur var. Bilmediklerini kabul ettikleri halde bunu açıklayamamak var. Halktan korkuyorlar. Madem ki doğrusu buydu, sen bize bunları niye anlatmadın diye soracaklar diye. Sevgili din adamları, bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğretecektiniz ki? Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik. O zaman biz de bilmeyenlerin arasındaydık. Biz sizin gibi alim değiliz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Bizim ilmimiz onun tarafından verilen, kesbi olmayan, vehbi olarak bize verilen bir ilimdir. Öyleyse kim sizi suçlayabilir ki? Bilmediğiniz bir ilmi insanlara nasıl öğreteceksiniz? Marifet, yol yakınken hatadan dönmek, hakikatleri herkese anlatmaya çalışmak. Hele bir takım zavallı din adamı olduğunu,
kıyafetleriyle ispat etmeye çalışan insanlar var. Ve de Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. Biz diyorlar, bizim ilmimiz bize yeter. Bunca asırdan beri alimler kitaplar yazmışlar. Biz o kitapları biliriz. Bunca asırdan beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri var. Biz onları biliriz. Biz Kur'an'ı öğrenmek mecburiyetinde değiliz. Davranışları bunu ifade etmiyor mu? Kur'an'ı bir kenara bırakıp Kur'an'ın dışındaki her şeyle amel ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, o insanlar sizin mutluluğunuza mani olanlardır. Biz onlara yine de kıyamayız. Allah Teala'nın hepsini affetmesi için hep onlar için dua ediyoruz, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar sadece birer zavallı. Allah'a karşı verecekleri hesap tüylerini diken diken ediyor. Gelin beraberce bu zavallı din adamlarının affı için Allah-u Teala'ya dua edelim. Ey Allah'ım diyelim, sen onları bağışla. Onlar nefslerinin kibir afeti sebebiyle senin hakikatlerini insanlara açıklamaktan kaçıyorlar. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu bizden öğrenmelerine rağmen. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Sizden ayrılmak biliyoruz, çok zor bir şey. Kalbimiz sizinle beraber. Sizin mutluluğunuz için varız. Sadece bunun için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize verdiği görev, sizlerin hepinizin saadete ulaşmanız. Onlara rağmen hepiniz ulaşacaksınız. Onlar yakın bir gelecekte hatalarını öğrenecekler. Ve de büyük pişmanlıklar içinde gelip af dileyecekler sevgili kardeşlerim. Bu insanlara siz de bizim gibi sadece acıyın. Ve Allah'a dua edin bizim gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Ve bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Sizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. Allah ise bizim sevgimizin sonsuz katı kadar sizi seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için size bu kadar kolay bir yolu gösteriyor Allah Teala ki gereğini yapın da hepiniz Allah'ın cennetine girin diye. Hala anlamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Ey yüce Allah'ım, bizlere bu sohbeti nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İzleyenleri, dinleyenleri sana ulaşma dileğiyle teçhiz etmeni ve hepsinin sana ulaşmayı dilemelerini, hepsinin senin cennetine ulaşmasını senden diliyoruz yüce Allah'ım. Onlara acı, onlara yardımcı ol. Din adamlarını af buyur yüce Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. En büyük affeden sensin. El-Fatiha me'as-salavat.

Sevgi Allah'tan devamlı olarak bize doğru akan, Allah'ın en çok değer verdiği ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Allah'tan bize, bütün kullarına her an sevgi akar. Ve Allah Teala'nın sadece sevgisi vardır insanlar için. Yani Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze, bir spektrum. Ne kadar insan varsa o kadar insanın muhtevasını alan, o kadar ayrı faktörden oluşan bir spektrum. Ve Allah herkesi sever. Her ne kadar Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gadabından bahsediyorsa da, aslında onun bir tarafında daima sevgi vardır. Ve biz ne yaparsak yapalım, hep o sevgi var olmakla devam edecektir. Ama eğer biz Allah'ın sevgisine layık olmak için gerekenleri yapmazsak, Allah bizi cehennemine atmaz. Biz kendi kendimizi cehenneme atarız. Çünkü Allah Teala kaidelerini koymuş, kanunlarını sünnetullahı içinde vücuda getirmiş ve işler bir sistemi hazırlamış bizim için. Yani diyor ki Allah Teala, bu uçağa binerseniz yapacağınız işler şunlardır, gideceğiniz yerde cehennemdir. Ama bu uçağa binerseniz, bu uçak sizi doğru cennete götürür. Bu uçağa, birinci uçağa binmenin şartları şunlar, ikinci uçağa binmenin şartları şunlar. Biz seçiyoruz dilediğimizi. Ve bu seçtiğimiz, dilediğimiz husus bizi ya cehennemin dibine götürüyor ya da cennetin muhtevasının içine sokuyor. Öyleyse hiç kimseyi, evvela şu hakikati mutlak olarak yerine oturmamız lazım. Allah hiç kimseyi cehenneme atmak istemez. Asla böyle bir şey istemez. Bu yüzden kim günah işlerse Allah-u Teala'nın rızası yoktur. O günah asla Allah'ın rızasıyla işlenmemiştir. Ve Allah insanlara günahta yardım etmez. Günahta yardım eden şeytandır. Allah kulunu günah işlediği zaman sadece serbest bırakır. Kendi iradesiyle, herkes hür iradesiyle, Allah'ın kendisine ihsan ettiği hür iradesiyle dilediğini yapmaya yetkili kılınmış, serbest bırakılmış. İşte nefretin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep günah işleyerek kendilerini cehenneme mahkum ederler. Sevginin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep hayır işleyerek kendilerini mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırırken gayrı dünya saadeti de onların olur. Öyleyse bizleri cennet saadetine götüren unsurlar Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin gerçekleştirilmesi. Bu gerçekleştirme sırasında Allah'a karşı duyduğumuz sevgi yavaş yavaş insanlara karşı da kendisini gösterir. Fakat eğer biz dünya saadetini elde etmek istiyorsak, o zaman daimi zikre ulaşmak mecburiyetindeyiz. Daimi zikir bizi irşada ulaştıracaktır. Daimi zikir bizi teslime de ulaştıracaktır. Yani ruhumuzun, fizik vücudumuzun tesliminden sonra ulaştığımız daimi zikir, bizi son teslim olan nefsimizin teslimine de ulaştıracaktır. Ve böylece biz dünya saadetinde sahibi olacağız. İşte cennet saadetinin sahibi olduğumuz zaman yarı yarıya sahip olduğumuz sevgi hazineleri ihlasın sahibi olduğumuzda, salahın sahibi olduğumuzda tam performansla çalışır. Hani gemilerde yarım hız ileri, tam hız ileri diye emirler vardır. İşte onun gibi sevginizin motivasyonuna bakarsanız, nefsinizin yarısındaki afetleri temizlediğiniz zaman tabiatıyla nefretin de yarısını ruhunuzun hasretlerine olan sevgiye döndürdünüz. Onun için
neslinizin kalbinde yarı yarıya sevgi var ve nefret var. Onun için bu sizi sadece Allah'ın cennetine götürebilir. Tezkiyeyi tamamladığınız zaman neslinizin kalbindeki nurlar yarıyı biraz geçebilmiştir. Sevgi de böylece yarıyı biraz geçen bir özellik taşır. Veya insanların durumuna göre daha fazla veya daha az olabilir. Ama kalın çizgilerle eğer %50 düşünüyorsak, %51 düşünüyorsak nefs tezkiyesi noktasını, o zaman böyle bir şeyi düşünebiliriz. Yani nefsinizdeki nefret afeti yarıya inmiş, sevgi afeti de tabiatıyla iki kat çoğalmış. Nefsinizin afetlerin yok olduğunu, ruhunuzun sevgi hasreti işgal etmiş. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevginin boyutlarına bakın. Eğer daimi zikrin sahibiyseniz sevginiz fulldür. Sevginin ölçüsü var mı? Kesin olarak var. Dikkat edin. Siz Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız sevgiden o kadar nasibinizi almışsınızdır. Kim daimi zikirdeyse onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Kim daimi zikirdeyse onlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Öyleyse Allah sizi ne kadar seviyor? Hemen anahtar elinizde. Acaba 24 saatlik bir zaman devresini %100 kabul ederseniz bu %100'ün ne kadarında zikrediyorsunuz? Ona bakın. Eğer bir saatinde zikrediyorsanız siz Allah'a yaklaşık olarak %4 seviyorsunuz demektir. Sevginiz %100'den sadece %4'ü kapsıyor. Neden? Çünkü bir gün 24 saattir. Eğer buna 25 saat derseniz yuvarlak hesap, bir saatinde zikrediyorsanız 25'te birinde zikrediyorsunuz. Yani %4'ü. İşte sevginiz bu kadar. Allah da sizi en çok sevdiğine %100 sevgi duyuyorsa onun %4'ü kadar sever. En çok sevdiğinin %4'ü kadar sever. Öyleyse hani bir korkudan bahsedilir hep, camilere gidersiniz. Derler ki korkun Allah'tan. Allah'tan korkmazsanız cehenneme gidersiniz. Korkun Allah'tan ki Allah sizi cezalandırır. Allah'ın yaptığı şey sizi cezalandırmaktır. Ve bir Allah tanıtırlar ki size, sanki Allah sadece ceza verici bir Allah. İşi bu. Herkesi cehenneme atmak, orada insanları sopadan geçirmek, onlara işkence etmek, Allah'ın görevleri bunlarmış. Oysa ki Allah'ın hiçbir zaman bunları yapması söz konusu değil. Asla istemez. Sizin cehenneme gitmenizi, cehennemde cezalanmanızı asla istemez. Dikkat edin, eğer bir insan cehenneme gidiyorsa bunun bir sebebi Allah değildir, o kişinin kendisidir. Kendisi demin anlattığı uçağı seçmiştir. Kendisini cehenneme götürecek uçağı kendisi seçmiştir. Allah açık açık Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Şöyle şöyle şöyle yaparsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Ne yaparsanız Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Ne yaparsanız Allah'a verdiğiniz yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezsiniz. Ne yaparsanız mürşidinize ulaşmazsınız. O zaman dalalete kalırsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse şartları koymuş mu? Koymuş. Eğer diyor cennete gitmek istiyorsanız bir Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İki mürşidinize ulaşacaksınız. Üç Allah'a ulaşacaksınız ruhen. Böylece cennet sizin olur. Ve bir insanın Allah'ın cennetine ulaşması hiç de zannedildiği kadar güç bir olay değildir. Güç bir vazifeyi ihata etmez. Zamanımızda 4 aylık bir süre bu konu için kafi gelmektedir. Bütün insanlar bir bilselerdi ki Allah onları ne kadar çok seviyor. O zaman herkes Allah'ın sevgisine layık olmak için hep kendilerini cennete götürecek olan
standartları tatbik etmeye çalışırlardı. Ama çalışabilmeleri için önce bunları bilmeleri lazım. İşte öyle bir ortamda yaşıyoruz ki artık bunları insanların bilmesi mümkün değildi. Ne demek istiyorum? Anlattığım şeyler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhunu Allah'a ulaştırmak, nefsini tezkiye etmek, fizik vücudunu şeytanı kullanmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Bugünkü din öğreti sistemi içerisinde bunların hiçbirisi yok. Yani hani diyorum ya, Allah Teala uçaklardan biri diyor sizi cennete götürecek. Teşbihte hata olmaz. Biri de cehenneme götürecek. Seçim hakkı sizin. İnsanlar neyi seçiyorlar? Cehenneme götürecek uçağı seçiyorlar. Çünkü nefsleri ötekini istemiyor. Şeytan onlara her güzel şeyi bozuk gösteriyor, kötü gösteriyor. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey eğer buysa, o zaman Allah Teala'nın öğretisi o insanlar için bir şey ifade etmez. Öyle bir ortamda yaşadık ki biz bunları açıklayana kadar, zaten bir şey ifade etse de kurtuluşları mümkün değildi insanların. Neden? Çünkü insanları kurtuluşa götürecek olan, cennet saatine götürecek olan Allah'ın hangi emri varsa, sahabe tarafından tatbik edilmiş olan hangi emri varsa, hiçbirisi zamanımız literatüründe fazlar arasında yer almıyor. Değil fazlar arasında yer almak, bilgiler arasında da yer almıyor. Öyle bir güne ulaşmışız ki 14 asırdır yazılan kitaplar Allah'ın bütün insanları cennet saatini ulaştıracak olan ve dünya saatini ulaştıracak olan emirlerini ihtiva etmez olmuş. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşitlerine ulaşmış, yeminlerini, misaklarını, ahitlerini yerine getirmiş. Hepsi cennet saadetinin sahibi olmuşlar. Sonra da daimi zikrin, irşadın ve teslimin sahibi olmuşlar. Dünya saadetinde sahibi olmuşlar. Bu yüzden o devre asr-ı saadet diyoruz. Neyle yapmışlar bunu? Sevgiyle yapmışlar. Bir toplum düşünün ki bütün üyeleri toplumun kanlı bıçaklı birbirlerine. Her kabile başka bir kabileyle mutlaka, başka birkaç kabileyle mutlaka kan davasının sahibi. Herkes karşı taraftan birilerini öldürmüş, karşı taraf onlardan birilerini öldürmüş ve herkesin alınamamış intikamı devam ediyor. Yani şu şeytanın insanlara uyguladığı şu zalim tuzağa bakın. İnsanları nefretle birbirine kırdırmak. İnsanları öyle bir şekilde kırdırmak ki hiç bitmeyen bitkin. Ne oluyor? Daima taraflardan biri öbür tarafa kendisinden birini öldürdüğü için öç almak üzere bakıyor. İntikam alacak. Ve o intikamını aldığı zaman öbür taraf aynı. Vazgeçmeyecek. İşte bu kan davası asırlar boyunca bütün insanları şeytanın tuzağında tutuyor. İşte bundan 14 asır evvel sahabe olmadan evvel bu durumdaydı. Onlar sevgiyi bilmiyorlardı. Bildikleri şey nefretti. Bildikleri şey kindi. Bildikleri şey bütün insanlara kötülük yapmaktı. Bu kötülük standartları kendi çocuklarına kadar uzanıyordu. Evet. Sahabe olmadan önce kız çocuklarını küçücük yaşlarda diri diri mezara gömüyorlardı. Hazreti Ömer de bunlardan bir tanesi ve ağlayarak anlatıyordu hep Allah'ın evliyası olduktan sonra yaptığı büyük hatayı. Hepsi aynı durumdaydı sahabenin. Ve o sahabeyi Allah'ın sevgisidir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in seviyesidir ki bulundukları cehennemin en derin çukurundan aldığı dünyadaki en üstün insanların arasına ulaştırdı. Bunun mimarı insan standartlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Melek standartlarında Cebrail aleyhisselam'dır. Ve
arkalarında da Allah vardır. İşte bunun, bu standartların var olmasının sebebi Allah'ın o yüce sevgisidir. Sahabeyi onların başlangıç devirlerinden ayıran en büyük hasret neydi diye sorarsanız, sevgidir diye cevap veririm. Neden böyle söylüyorum? Çünkü kesin delillerim var. Allah-u Teala Âl-i İmrân Suresi'nin 119. ayet-i kerimesi diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde, sizi yakaladıkları yerde size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani kitabın bütününü tatbik edersiniz. Eğer kitabın bütünü diyorsanız, o bütünü sevgi halesi olarak değerlendirin. İslam %100 sevgi dinidir. Zaten başka bir din hiç olmadı. Eğer insanlar bugün de İslam'ın ne olduğunu anlasalar, İslam'a akınlar başlar dünya üzerinde. Ama bunun insanlara anlatılmaması için şeytan gene din adamlarını vazifeli kılar. Kalplerinde sevgi bulunmayan, insanlardan nefret etmeyi, onları cezalandırmayı, onlara karşı çıkmayı şeref sayan bir sürü sevgiyi tanımayan insan din adamı olup karşımıza dikilmişler. Hiçbirisi, dikkat edin sözlerime, hiçbirisi Allah'ı sevin demiyor. Hepsi Allah'tan korkun diyor sadece. Ne var arkasında? Unutmayın, korkan korktuğundan kaçar. Kim korkuyorsa Allah'tan, Allah'tan kaçar onu cezalandırmasın diye. Ama kim seviyorsa sevdiğine koşar. Şeytan sizi bu din adamları vasıtasıyla Allah'tan korkutmaya çalışıyor. Allah da Allah'ın adamları vasıtasıyla sizi Allah'ı sevmeye çağırıyor. Öyleyse boyutları dikkatli yerine yerleştirirseniz, bütün dünyayı sevgi boyutundan gözleyin diyorum. Bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskobuyla bakın. Sizi siz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan şey, sizin başkalarına verdiğiniz, verebildiğiniz sevgidir sadece. Sakın birbirinden nefret etmeyin. Sakın başkaları size yanlış davrandılar diye onlardan intikam almaya kalkmayın. Sakın sevginizi azaltacak olan bir davranışın içinde olmayın. Velev başkaları size karşı öyle davransalar bile. Diyelim ki bir kardeşimiz size bir haksızlık yaptı. Sakın ona karşı sevginizi azaltmayın. Onu kaybetmek istemiyorsanız bunu yapmayın. Zaten yaptığınız zaman kaybeden o olmaz. Siz olursunuz. Sevginiz azaldıkça Allah'ın katında devamlı derecat kaybedersiniz. Başkaları size yanlış davrandığı zaman yapmanız lazım gelen şey sevginizi ona hissettirmektir. Yapmanız lazım gelen şey onun kalbini kırmadan ona sevgiyi aşılamaktır. Kıskançlık, fesat, intikam, nefret, bunlar sevginin karşısındaki şeytanın kaleleridir. Size hiç hissettirmeden sinsin sinsi yaklaşır ve başkalarından nefret etmenizi sağlamaya çalışır. En ufak bir hata yapan insan için olmadık şeyleri kalbinize fısıldayan hep o iblistir. Bizimle tartışmalarda bulunan insanlara dikkatle bakın. Neden bize bu kadar kızıyorlar ve neden biz onlara hiç kızmıyoruz?
bu dikkatinizi çekmiş olmalı. İşte taraflardan birinde bizim canimimizde yalnız sevgi var. Onları da severiz. Hiçbirisi bize düşmanlık yaptı diye bizim düşmanımız olamaz. Biz

demiş. Bunu da yakından biliyorsunuz. Ona da kızamazsınız. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki kızamazsınız. Öfkelenemezsiniz. Ondan nefret edemezsiniz. Allah-u Teala sadece size kötülük yapmak isteyen insanlara karşı sizde acıma duygusu uyandırır. Onlara da sevgiyle bakarsınız. Aynı sevgi potasında hem en kötü insanı hem en iyi insanı bulundurursunuz. Unutmayın, sizin de sevginiz en az sevgiden en çok sevgiye kadar artar. İşte bu en az sevgiden en çok sevgiye kadar uzanan spektrumun bir alt boyutunda nefreti hissediyorsanız orada durun. Siz o zaman henüz Allah'ın adamı değilsiniz. Allah'ın kadını değilsiniz. Sizin için söz konusu olan şey öyle bir dostların içinde bitirirler ki onların bütün yaşadıkları sadece sevgiye dayalı bir bütün boyut oluşturur. Tek bir boyut. Sevgi. O dünyada nefrete yer yoktur. O dünyada kavgaya yer yoktur. İnsanlar sadece bu sevgi boyutundan cevap alırlar kendi kurtuluşları için. Eğer Allah Teala bazen o insanlar için onların ders almaları istikametinde Allah'ın üst seviye evliyalarına, mürşitlerine bir şeyler söylüyorsa, söyletiyorsa ve bu söylenenler onları kızdırıyorsa, aslında söylenenler onları kızdırmak için söylenmemiştir. Sadece onları Allah'ın yoluna davet etmek için, Allah'ın güzelliklerini onlara öğretebilmek için, onları da kurtarabilmek için söylenmiştir. Dikkat edin ki öyle bir boyutta yaşıyor dünya, öyle bir boyutta yaşıyor ki din adamları insanlara öğrettikleri şeylerle kurtarmaları hiçbir şekilde mümkün değil. Kendilerini de. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki din öğretenler de kurtulamazlar. Onlardan din öğrenenler de kurtulamazlar. Hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Eğer siz sevgiyle yoğrulmuş olsaydınız ve bütün din adamlarının insanlara onların sadece cehenneme götürecek şeyleri öğrettiklerini, hiçbirinin kurtulmasının mümkün olmadığını bilmiş olsaydınız, onlar için sadece üzülür, onlar için ızdırap duyar ve onların da kurtuluşa ulaşmaları için elinizden gelen her şeyi yapmaya hazır olurdunuz. İşte öyle bir güne ulaşacaksınız ki siz sadece başkalarına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olacaksınız. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki size ait hiçbir şey olmadığını, sahip olduğunuz her şeyin aslında Allah'ın olduğunu ve onları başkaları için harcamak gereğini duyacaksınız. İşte sevginin bu boyutuna dikkatle bakın. Üç safhadan bahsediyorum sizlere. Birinci safhada siz varsınız, başka insanlar var ve Allah var. Ne kadar sürer bu? Ne kadar süre başkalarının size yaptığı davranışlarda sizi üzen, sizi nefrete götüren bir şeyler hissediyorsanız o kadar sürer. Bir gün onlar hakkında nefret duymamaya başlayacaksınız. Sadece size kötülük yapanlara acıyabileceksiniz. Onların da kurtulmasını talep edeceksiniz. İşte ne zaman bunu hissedebilirseniz, yani onların yaptığı hiçbir şey sizin üzerinizde onlara karşı negatif bir tesir uyandırmadığı bir noktaya ulaşabilirseniz, size yapılan bütün kötülüklere rağmen onları sevmeye yine devam ederseniz, yine en büyük talebiniz onların da kurtulması olursa, o zaman artık onlar yok. Siz varsınız ve sadece Allah var. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı? Öyle bir dünyadan bahsediyorum ki o dünyada size kötülük yapan kim olursa olsun onlara karşı öfke duyamazsınız.

0: kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız. Duyabileceğiniz şey sadece sevgidir. Ve onların sizin ulaştığınız o güzel yerlere ulaşamamaları sebebiyle onlara sadece acıyabilirsiniz. Onların size karşı olan davranışları ne olursa olsun artık sizin üzerinizde bir negatif tesir oluşturması mümkün olmayan bir limandaysanız, o zaman artık onlar yok. Burada siz varsınız ve Allah var. İşte ulaşmanız lazım gelen son merhale bu. Sadece her devirde zamanın halifesi, ki aynı zamanda huzur namazın imamıdır, o üçüncü noktaya ulaşacaktır. Üçüncü noktada kendisi de yoktur. Sadece Allah vardır. Yani onun iradesi bağlanmış birinci pozisyon, iradesi refedilmiş ikinci pozisyon, tasarruf altına alınmış üçüncü pozisyon. Tasarruf altına alındığından itibaren kendisi artık yoktur. Sadece Allah vardır. İşte bu insan sevginin bütününün sahibidir. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Onun vekilidir. Bu açıdan vekilidir, sevgi açısından. Bütün hasretlerin, ruhunuzun bütün hasretlerinin başında sevgi gelir. İşte bu sevgiyi en üst boyutlarda yaşadığınız yer burasıdır. O noktaya dikkatle bakın. O nokta tasarruf noktasıdır. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Sizin için bir sorumluluk yoktur diyor davranışlarınızda. Çünkü siz seçim hakkının sahibi değilsiniz. Ne söylerseniz biz söyletiniz. Ne yaparsanız biz yaptırırız. Ne söylerseniz siz söylemezsiniz. Onları söyleten biziz. Ne yaparsanız siz yapmazsınız. Onları yaptıran biziz der Allah-u Teala. Ve görürsünüz ki gerçekten iradi yapınızın Allah'ın karşısında şu kadarcık bir değeri yoktur. Siz sevginin en üstünüyle ona %100 köle olmayı başarmış olursunuz. Hepiniz Allah'a köle olun. Onun sevgisinin içinde kaybolun. Onu yaşayın. Sevgiyi yaşayın. Sizi sonsuz saadetlere götürecek olan şey sizin geminizin yelkenini şişirecek olan tesir en üst boyutlarda sadece sevgi rüzgarıdır. Her şeyin yerini sevgi almalı. Bütün güzelliklerin sevginin arkasında saklandığını hiç unutmayın. Ve bileceksiniz ki siz Allah'ı ne kadar severseniz Allah sizi, sizin sevdiğinizi fazla sever. Sevginiz arttıkça onun da size karşı olan sevgisi aynı oranlarda artar. Yani sizin artan sevginizin binlerce katı oranında artar. Öyle bir güne geleceksiniz ki sevgiden başka hiçbir şey kalmayacak. Bütün diğer hasretlerinizin renkleri sevginin rengine dönüşecek. Ve sadece onun ışığında göreceksiniz. Onun ışığında konuşacaksınız. Onun ışığında yaşayacaksınız. İşte bunun adı mutlak sevgidir. Hepinizin o mutlak sevgiye ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sualin cevabını inşallah tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Başka?
1: Efendimiz bir kişi diğerini seviyor. Ama karşısındakinden böyle bir beklentisi kalmamıştır. Yani ben onun sevdiğinden eminim. O beni sever sevmez, az sever, çok sever. Her neyse o ona sahası diye düşünebiliyorsa. Böyle bir düşünce Rabbani olabileceği gibi nefsi, ruh, bir afetlerinin eseri olabilir mi? Bunu nasıl ayırt edebilirim?
0: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer siz başka kardeşlerinizi seviyorsanız, onlar da sizi sevmiyorsa ve onların sevmemesini böyle yorumlamak imkanının sahibi olabileceğiniz bir güne ulaşmışsanız, bunun nefsinizle uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını müjdesini size verebilirim. Dikkat edin ki sahalar ikiye ayrılır. Bir sizin sahanız, iki başkalarının sahası. Allah-u Teala bütün insan kullarını serbest iradeleriyle donatmıştır. Bu serbest irade o kişiye dilediğini yapma yetkisini Allah-u Teala tarafından %100 tanır. Ne demek istiyorum? Bunun en üst boyutunu anlatmıştım size. Habil ile Kabil arasındaki olayı. Kabil diyor ki Habil'e seni öldüreceğim. Habil'in cevabı şöyle. Olabilir diyor. Eğer beni öldürmek istiyorsan bunu hemen yapabilirsin. Ama zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben sana kin duyacağım. Zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben de kılıcımı çekip sana vuracağım. Ben de seni öldürmeye çalışacağım. Hayır diyor, sen benim kardeşimsin ve ben seni çok seviyorum. Bu sevginin ışığında ben sana hiçbir zaman kin duyamam, nefret duyamam. Senin hakkında kötü şeyler düşünemem. Senin yaptığın her şey senin iradenin mahsulüdür. Benim iradem kendi sahamda benim için geçerli. Senin iraden senin sahanda geçerli. Ama sen dilersen o sahayı aşarsın, paralize edersin ve benim sahama geçersin ve beni öldürebilirsin. Bunun cezasını Allah'a ödemek mecburiyetindesin. Ben Allah'ın yakınlarından biri olarak, sevgiye ulaşmış biri olarak sana bunu ihsanla mükellefim, o kadar. Beni öldüreceksin diye senden nefret edemem. Beni öldüreceksin diye sana kızamam. Çünkü bunu başarabilirsen, belki eğer sen bunu yapamamış olsaydın da ben gene aynı anda ölecektim. Başka bir sebepten. Öyleyse benim sana karşı olan sevgimin azalması hiçbir şekilde mümkün değil. Beni anlayabilsen, aynı şeyleri paylaşabilsek, sen de bana karşı sevgi duyabilsen, benim sana duyduğum sevgiyi, zaten beni öldürmeyi hiçbir zaman düşünmezdim. Öyleyse ne demek istiyorum? Bütün insanlar için hayat bir defa yaşanır. Bu dünya üzerinde sadece bir defa yaşarsınız. Reenkarnasyon falan hepsi masal. Allah'ın hiç kabul etmediği insanların öldürdüğü hikayeler. O yaşantı boyunca sevmeye çalışın. Herkes. İşte insanların en büyük hatası başkalarını sevecek yerde kendilerini sevdiklerini zannetmeleridir. Onlar aslında kendilerini sevmiyorlar. Çünkü nefslerinin %100 emrindedirler. Nefste ise sevgi hasretinin bulunması mümkün değildir. Öyleyse Allah bütün açıklamaları Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Hangi hadiseyi analize tabi tutuyorsanız, incelemeye alıyorsanız, iki ayrı cepheden ona bakmak mecburiyetindesiniz. Birinci cephede nefsiniz var, nefsinizin açısından bir inceleyeceksiniz meseleyi. İkinci cephede ruhunuz var, ruhunuz var. ve göreceksiniz ki hedefiniz nefsinizi ruhunuza dönüştürmektir. Sözüme dikkat edin. Hiçbir zaman ruh nefs haline dönüşmez. Ruhun dejenerasyonu diye bir şey söz konusu değildir. Ruhun yozlaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Tekamülün son kademesinde yaratılmış olan, programlandığı an Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, sevgiyi bütün boyutlarıyla muhtevasını alan bir ruhun sahibisiniz. Ve hedefiniz nefsinizi de o ruhun hüviyetine yürümek, oraya ulaşmaktır. Öyleyse böyle bir sevgiyi yaşadığınız zaman o sevginiz ne kadar üst boyuttaysa biliniz ki mutluluğunuz da o kadar üst boyutta olacaktır. İşte sevginin bütün boyutlarıyla sizi kapladığı, sevginin dışında hiçbir şeyiniz kalmadığı zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ona ne kadar yaklaşırsanız beni o kadar anlayabilirsiniz. Öyleyse bilin ki sizin mutluluğunuz her zaman başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır ve hususludur. Sizin zannettiğiniz şeylerden başkalarına ne kadar verebiliyorsunuz? Neden öyle konuşuyorum? Sizin zannettiğiniz şeylerden diyorum, size ait olan şeylerden demiyorum. Çünkü sadece bir zannın eseridir bir şeylerin size ait olduğunu düşünmek. Aslında her şey Allah'ındır. Ne diyor Yunus? Mal sahibi, mülk sahibi, nerede bunun ilk sahibi? İlk sahibi ve son sahibi aslında sadece Allah. Hepinize emanetler veriyor. O emanetleri en iyi standartlarda kullanmanızı istiyor. Hiç gözünüzden sevgi gözlüğünü çıkarmayın. Hep o gözlüklerle bakın. Bütün olaylara, başkalarının davranışlarını müsamahayla ve sevgi gözlükleriyle ölçün. Onlardan intikam almaya değil, o öfkelenen, sinirlenen insanlara nasıl yardım ederim diye, nasıl yardım edebilirim de onu bu hastalıklardan kurtarabilirim diye çözüm arayın. Unutmayın, onlar bilmiyorlar. Bilseler onlar da mutlu olurlardı. Kendilerindeki hasletlerin neler olduğunu bilmiyorlar. Şeytanın nefslerine yaptığı tesir sebebiyle hep en kötü standartlar içinde yaşamaya mahkum etmişler kendilerini. Ömürleri boyunca da hep öyle olacak. Toplumların refah seviyesi yükseldikçe onların mutluluklarının arttığını zannetmeyin. Onlarda dejenerasyon başlar. İntiharların en çok olduğu ülkenin İsveç olduğunu biliyor musunuz? Fert başına düşen gelirin en yüksek olduğu ülke. Hürriyeti, insanların nefsleri en uç noktalarda kullanıyorlar. Ve sonuç her zaman hüsran. Asıl mutluluğun nefsin teskiyesinde ve tavsiyesinde olduğunu insanlar bilmiyorlar. Öğrenecekleri devreye doğru yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz ki bu yılbaşı aynı zamanda başlanacak. Ne demek bu? Bu bir işaret. Yeni bir eşikten yeni bir devreye giriyoruz. Allah'ın düşmanlarına Allah'ı öğretilmenin daha geniş imkanlarına kavuşacağımız yeni bir yol. Birkaç yıl içinde bütün insanlar Allah'ın güzelliklerini öğrenmiş olacak ve bir kısmı bunu yaşamaya başlayacaklar. Öyleyse diyoruz ki insanları sevin. Şimdi biz başkalarına karşı sevgi duyuyorsak ve onlar bize karşı sevgi duymuyorsa, nefslerine tabi oluyorlarsa, o zaman onlar hakkında ne düşüneceksiniz? Size karşı yanlış davrandıkları için siz de onlara aynı yanlışlarla mukabele edip öfkenizi mi alacaksınız? İntikamınızı mı alacaksınız? Yoksa onlar serbest iradelerini o tarzda bir hareketle kullanıyorlar. Bu onlara Allah-u Teala tarafından verilmiş bir hak. Nasıl isterlerse öyle kullanırlar. Çünkü sonuçtaki ceza kendilerine aittir. Öyleyse herkes her yaptığının bedelini daima sıfırlar. Allah'ın kanunu kesin olarak böyledir. Öyleyse onun Allah ile olan bilançosuna baktığınız zaman sonucun hep sıfır çıktığını göreceksiniz. Yapılan her şey karşılığıyla ödenir. Allah-u Teala mutlaka onu ödettirir. Onunla Allah arasındaki ilişkiyi kendisine bırakın. Siz onunla olan ilişkinizi değil, Allah ile olan ilişkinizi düşünün ki bu Allah ile olan ilişkinizin sonucunda onu alacaksınız. Eğer öyle yaparsanız, Allah'ın sevgi halesi içinde kaybolursanız, o zaman onun size yaptığı kötülüğü hiçbir zaman kötülük olarak değerlendiremezsiniz. Belki sizin bütün güzel davranışlarınıza karşı o size gene de aynı şeyleri yapmakta devam ederse belki ondan uzaklaşırsınız. Ama sevginiz hiç azalmamalı. İnsanların etraflarına karşı yaptıkları kötülükleri onlara en ağır dille onları suçlayarak hatırlatmak ise siz güzel davranışlarınızla, sevginizle onlara örnek olun. Onları gösterin. Onları kırmadan nasıl davranılması gerektiğini onlara gösterin, anlatın. Bunu sizden başka yapabilecek insan yok. Bugün dünya üzerinde tasavvufu yaşadıklarınız o nedenlere baktığınız zaman da aynı hazin tabloyu görüyorsunuz. Evet, sofilerden bahsediyorum. Bizim dışımızdaki insanlara dikkatle bakın. Sofi standartlarına ulaşmış olan birçok insan tanıdık konferanslarda. Ama onlarda o hoşgörüyü, sevgi içinde kaybolmuşluğu yakalayamadık. Gönül istiyor ki hepsi tasavvufu yaşayanlar, sevgiyi yaşayanlar olsun. Öyleyse başka birisi kendi sahasında yanlışlıklar yapıyorsa, o kendi sahasını aşmış, sizin sahanıza ulaşmış, size de aynı yanlışlıklarla davranışlarda bulunuyorsa, sizin göreviniz her şeyden evvel onu affetmektir. Ona mutlaka Allah-u Teala bir imkan verecektir size. Mutlaka verecektir. Onun size yaptığı yanlış davranışa karşı doğru bir davranışa davranışlar, yani kötülüğe karşı iyilikle bu kabul etmeniz gerekiyor. Üç tarz davranış biçimi olduğunu biliyorsunuz. Kötülüğe kötülükle mukabele etmek, yani kısas. Bir, affetmek. İki, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Üç, Allah'ın evliyası olmayan herkes intikam almak ister. Evliyalık makamı affın gereğini uygular. Daimi zikir ve ondan ötesi mutlaka kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi önerir. İşte sevginin bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı yer burasıdır. Ve gelecek devirde, asr-ı saadette bütün insanları bir bayrak altında toplayacak olan şey işte bu sonsuz sevgidir. Öyleyse insanlara karşı onları affederek, onların güzelliklerini, Allah'ın güzelliklerini anlatacak tarzda davranarak bu muhteşem tabloyu sergilemek hepinizin üzerine Allah-u Teala tarafından emredilmiş bir vazifedir. Biz de sizi bu istikamette Allah'ın söyletmesiyle ikaz ediyoruz. Sevgiyle davranın. O sevginin içinde yok olun. Allah razı olsun. Yeni sual gelecek herhalde.
1: Efendimiz, özlem, velayet kademelerinde ilerleyen insanlar üzerinde nasıl tezahür eder? Özlememek mümkün mü?
0: Evet.
1: İkinci şıkkı, eğer mümkün değilse hangi düşünce tarzıyla özlem mutluluğa perde olmaz?
0: Güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Özlem, yani asıl adıyla hasret. Aslında Allah'ın indinde sevgiyi arttıran bir faktördür. Nefsinizin hangi afetine bakıyorsanız karşısına sevgiyi koyabilirsiniz. Ruhunuzun sevgi hattı hasretini koyabilirsiniz. Ruhunuzun hangi hasretini ölçüyorsanız onu sevgiyi de arkasında bir perde olarak tutup inceleyebilirsiniz. Her türlü hasretin ve her türlü afetin ölçümünde sevgi şaşmaz bir anahtardır. Şaşmaz bir ölçüdür. Ve hepsinin rengini size göstermekte en kesin silah Allah-u Teala tarafından elinize verilmiş. Bunun adı sevgi. Öyleyse hasret nedir? Sevginin var olduğu sistemlerde mevcut olabilen bir seven, sevilen kişiye ulaşma talebi. Dikkat edin, sevgi hasretle sulanır. Hasretle boyatar, hasretle girişir. Nasıl bitkiler onları suladığınız sürece bir gelişme gösteriyorlarsa, eğer ayrılık varsa sevginin boyutu hasretle kendini gösterir. Hasretinizin büyümesi demek, sevginizin de büyümesi demektir. Öyleyse sevgi insanların birbirinden uzaklaşmasıyla yok olacak olan bir faktör değildir. Muhtemeldir ki ayrılık sevgiyi arttırıcı bir faktör olarak çıkar karşımıza. Bunun adı hasrettir. Hasret varsa arkasında sevgi vardır. Dikkat edin, eğer nefret varsa hasret yoktur. Öyleyse nefret eden kişi nefret ettiği kişiden sadece kaçmak ister. Asla ona ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diyenlere bu ithaf edilir ki onlar Allah-u Teala'dan sadece korkuyorlar. Ve bu korku nefsin bir afetidir sadece. Ruhun sevgisiyle hiç alakası yok. Kim nefret ederse o kaçar. Kim severse o da sevdiğine kavuşmayı diler. Öyleyse bütün güzelliklerin Allah ile olan ilişkilerinizde mevcut olduğunu hiç unutmayacaksınız. Uzaklıklar aslında biz insanların zannettiği gibi mesafe mefhumlarıyla ölçülmez. Allah-u Teala'nın kademelerinde ilerledikçe bir gün tayin mekanının sahibi olacaksınız. O zaman mesafelerin sıfır olduğunu göreceksiniz. Her zaman size hasret olan insanlarla beraber olabilirsiniz. Ama Allah-u Teala istemedikçe bunu onlara hissettirmemek mecburiyetindesiniz. Her güzel şey Allah-u Teala tarafından verilen hediyelerle en güzele dönüşür. Bu hediyelere layık olmaya çalışın. Bilin ki sizde oluşan güzellikler, mükafatların çoğalmasına, nefsinizin afetlerindeki artışlarsa, mükafatların azalmasına sebebiyet verir. Öyleyse en güzeli ulaştığınız yer, bütün afetlerden kurtulduğunuz, sevginin bütün boyutlarıyla, ruhunuzun bütün hasletlerine hakim olduğu gibi, nefsinizin bütün afetlerine de hakim olduğu bir ortamı ifade eder. Öyleyse orada sevginin bu boyutlara ulaştığı yerde, işte orada duruma bakın, orada eğer sevdikleriniz sizden ayrıysa hasret vardır. Ne kadar çok seviyorsanız o kadar çok hasreti yaşarsınız. Sakın üzülmeyin. Hep bunu hatırlayın. Hasret sevginin temel işaretidir. Sevmeseydiniz hasret oluşmazdı. Unutmayın ki her şeyin bir bedeli vardır. Sevginin de bedeli fedakarlıktır. Sevenle sevmeyen fedakarlık açısından birbirinden ayrılır. Hani size bir kıssa anlatmıştım, gene anlatayım. Bir kadının yeni doğmuş çocuğunu bir başka kadın çalıyor. Ve çocuğu çalan kadın yakalıyor çalanı ve gidiyorlar zamanın halifesinin karşısına. Halife zamanının en büyük kadısı olarak, yani hakim olarak karar verecek. Diyor ki bu çocuk senin mi? Birinci kadına benim diyor. İkinci kadına soruyor, o da benim diyor. Ne diyor? Demek ki bu çocuk ikinizin birden çocuğu. Öylesi diyor, getirin bana bir kılıç. Getiriyor. Şimdi diyor bu çocuğu ikiye böleceğim. Tam başından itibaren ikiye böleceğim. Tam olarak yarısını sana vereceğim. Öbür yarısını da sana vereceğim. Kadınlardan birisi tamam diyor, öyle yapın. İkincisi diyor ki ağlayarak sakın diyor böyle bir şey yapmayın, ben hakkımdan vazgeçiyorum. Bu çocuğu diyor o alsın diyor. Kadı çocuğu bunu söyleyen kadına veriyor. Eğer diyor o annesi olsaydı o çocuğun öldürülmesine dayanamazdı. Öyleyse dikkat edin. Bir kadın kendinin olmayan bir çocuğu bir çocuk sahibi olmak fikriyle, kim bilir ne kadar detayı var konunun, çalıyor. Bir defa çalmasın hepsinin çok büyük bir afeti. Yetmez. Allah'ın hakiminin karşısında bile devam ediyor yanlışı yapmaya. Ve sonuçları tabii Allah-u Teala'nın adalet dağıtımının bir neticesi olarak kadı çocuğu gerçek annesine veriyor. Arkasında ne var? Bir ölçü var. Sevgi. Seven kadın, evladını seven kadın, evladının parçalanmasına müsamaha gösteremez. Öyleyse insanlar diyebilir ki ben falancayı çok seviyorum. Ona sorun. Gerçekten çok seviyor musun? Seviyorum. Öyleyse sana bir sual soracağım diyeyim. Onun için ne kadar fedakarlıkta bulunabilirsin? İşte burada esas değer ölçüsü çıkar ortaya. İnsanlar kendilerinden fedakarlık istendiğini, gerçek yüzlerini göstermek mecburiyetindedirler. Ve herkesi bu miyarla ölçebilirsiniz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Eğer seviyorsa insan, o fedakarlığı yapabildiği kadar seviyor demektir. Başka bir ölçü bu kesin statüyü değiştiremez. Allah-u Teala'nın indinde sevmenin bu kainattaki en büyük mutluluk vesilesi olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Allah razı olsun. Bitti mi sualine? Tamam.
1: Efendimiz Osmanlı'nın bütün dünyadaki etkisini tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Osmanlı padişahlarının birçok olumsuz yanlarını anlatırken saraylardaki haremler için kırılır kırılır atıyor. Kısacası Osmanlı denince bağdağlıktan, adaletsizlikten, ahlaksızlık tam çözülür bir durumda. Bu konudaki gerçekler nedir? Neye dayanarak Osmanlı'da giriliyor?
0: Hay Allah razı olsun. Evvela her şeyden ben bunu söyleyelim ki biz bir Osmanlı hayranıyız. Unutmayın, okullarda bize de sizin öğrendiğiniz bilgiler verildi. Osmanlı'dan nefret ederek büyüdük. Osmanlı padişahlarının deliliğini mi, cinsel sapıklıklarını mı, daha neler anlatmadılar bizlere. Bizim zamanımızda okusaydınız tarih kitaplarını, Cumhuriyeti en iyi standartlara ulaştırabilmek için Osmanlı'yı kötülemekten geçen bir yolun mevcut olduğunu derhal anlardınız. Yani insanlar yeni kurulan Cumhuriyeti desteklemek için tek bir çare bulmuşlar: Osmanlı'yı kötülemek. Evvela şunu bilmenizi istiyorum. Biz Osmanlı'yla, Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Osmanlı'nın hayranıyız. İşte o duvardaki harita da bu hayranlığımızın bir ifadesidir. Evet, şeceremiz Osmanlı'nın ilk yıllarına dayanır. Ve o devir bir başlangıçtır. Osmanlı'nın dünya hakimiyetinin bir başlangıcı. İşte bugün Amerika'dayız. Amerika'nın toprakları Avrupa topraklarından daha fazla. Avrupa'nın toplam topraklarından. Ama Osmanlı'nın toprakları Amerika'nın toplam topraklarından daha fazlaydı. 1299-1699 400 yıl boyunca Osmanlı'nın devamlı bir yücelme içinde olduğunu görüyoruz. Ne var arkasında? Arkasında Allah var. Ne var arkasında? Arkasında Allah'ın evliyaları var. Nasıl bir olgudan bahsediyorum? Her padişahın yaşadığı dönemde 1299-1699 arasında mutlaka o padişahın yanında Allah'ın emirlerini Allah'tan alabilecek ve padişaha iletebilecek esnafta Allah'la devamlı konuşma halinde olan, devamlı müşavere halinde olan Allah'ın mürşitleri vardı. Her padişah mürşide tabiydi. Hepsi ocaktandı. Ve Osmanlı'nın iki büyük sınıfı Allah'ın sınıfıydı. Birisi asker sınıfı, Allah'ın askeri. İkincisi esnaf sınıfı, Allah'ın esnafı. Yeniçeri Ocağı'na hiç kimse bir mürşide tabi olmadan acemi olan olarak giremezdi. Hiç kimse evliya olmadan subay olamazdı. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan aşağı olamazdı. Unutmayın ki bir devre Osmanlı'nın kadırga sayısı bütün Avrupa'nın toplam kadırga sayısından daha fazlaydı. Bu ne demek? Düşünün bir defa ne demek olduğunu. Osmanlı ilahi kelimetullah için yaşadı. Bütün padişahlar her savaşta Allah'a aynı duayı yaptılar. Ya Rabbi, biz ilahi kelimetullah için yaşıyoruz. Sen bizim kalbimizde olanı bizden daha iyi bilirsin. Eğer böyle değilsek bu savaşı kaybedelim. Emanetimizi de her an vermeye hazırız. Ama böyleysek, ilahi kelimetullah için varsak, bunun için savaş veriyorsak, o zaman bize yardım et. İşte Allah'ın büyük evliyasından biri de Barbaros Hayrettin Paşa ve Andere Dore ile Plevezi Savaşı'na giriyor. Düşmanın gemileri o sırada Osmanlı donanmasının 3 katı. Asker sayısı gene öyle. Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor, söylediklerini söylüyor aynen. Eğer diyor, sen beni benden daha iyi bilirsin. Eğer öyle değilsem emaneti her an vermeye hazırım. Ama verirsem yardım et. Allah-u Teala'nın cevabı bütün gemilerin bordolarına Allah dilerse rüzgarları başka yönlerden esnerir. Ayet-i kerimesini yazın diyor. Ve katranla bütün gemilere ayetler yazılıyor. Kapartılıyla. Ve Andere'de dehşetli korkuyor Osmanlı'dan. Arkadaşlara diyor 3 kat tayfan, 3 kat gemin, yüksek borduları gemiler, rüzgarı arkadan alıyorsun. Ya diyorlar senin savaşı kazanman için bütün şartları sanki Allah senin için hazırlamış. Sermiş önüne. Daha ne korkuyorsun? Bilmiyorsunuz diyor. Siz ölümden ne kadar korkuyorsanız bu insanlar anlamıyor. Şehit olmak diye bir şey tutturmuşlar. Ölüme doğru koşuyor adamlar diyor. Ve savaş başlıyor. Osmanlı donanması çok telefat veriyor. Rüzgar Andere Dolu'nun arkasını esiyor. Savaş hakimiyeti orada, yüksek ordulu gemiler, asker sayısı çok. Ama elden sonra rüzgar ters kavmeten esmeye başlıyor. Ve savaşı Osmanlı kazanıyor. Firavun'da deniz, deniz savaşını. İşte Osmanlı dediğiniz zaman orada durun. Yükselme devresi boyunca Osmanlı kendisi için nizamı alem diyordu. Devlete aliye diyorlardı. Yüksek devlet. Osmanlı devleti devlete aliyeydi. Ve bütün dünyaya duyurulmuş olan bir işareti vardı Osmanlı'nın. Osmanlı diyorlar nizamı alemdir. Yani bütün alemlerin nizamı Osmanlı'dan sorulur. Nerede İslam'a karşı bir başkaldırı varsa, İslam'a karşı bir saldırı varsa, bir haksızlık varsa Osmanlı donanması, Osmanlı ordusu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka oradaydı. Yavuz Sultan Selim Mısır seferini yapıyor. Ve çölden geçiyorlar. Ordu bitkin vaziyette. Yavuz Sultan Selim atından iniyor. Yürüyerek devam ediyor yoluna. Vezirler dayanamıyorlar, geliyorlar yanına. Padişahım diyorlar, asker zaten bitkin vaziyette. Bir de atınızdan indiniz, onları da indirdiniz. Çünkü padişahın indi, hepsi inmişler atlarından. Derişan vaziyette hepsi. Yavuz Sultan Selim diyor ki, görmüyor musun diyor, Peygamber Efendimiz sadece önümüzde yürüyor. O diyor, yürürken ben nasıl atabilirim diyor. Osmanlı her yere adalet götürdü. Tam 400 yıl. Cihan hakimiyeti 600 yıl sürdü. Ama hakimiyetin esası o 400 yıllar ölçülür. Ve büyüme devresiydi, gelişme devresiydi, yükselme yücelme devresiydi Osmanlı'nın. Bütün dünyaya Allah'ı tanıttılar. Allah'ın emrinde olan İslam'ı yaşayan bir ordunun, yani tasavvufu yaşayan bir ordunun. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve Osmanlı Kur'an'daki İslam'ı yaşıyoruz. Her taraf evliya doluydu. Ve bu evliyalar sarayda söz sahibiydi. Peki ne oldu? Saraya Allah'ın evliyasının yerine cinci hocalar alınmaya başlandı. Ve bu önce Osmanlı'nın durmasına, duraklamasına, sonra da baş aşağı gitmesine ve mahvolmasına sebebiyet verdi. Artık sarayda Allah'ın evliyasının tesiri olmamaya başladı. Ve tasavvufu yaşamayan, şeytanla işbirliği yapan insanlar sarayda türlü entrikalara girdiler. Netice mi? Duraklama, arkasından da çökme. Her tarafta rüşvetlerin alıp yürümesi ve son. Osmanlı'ya dikkatle bakmanızı istiyorum. Eğer biz de bize okullarda okutulan tarih kitaplarından sizlere burada bir şeyler anlatmaya kalksaydık, onların anlattıklarını anlatacaktık. Ama kim Osmanlı'yı öğrenmek istiyorsa o mutlaka Yılmaz Öztuna'nın büyük Türkiye tarihini alıp okumalıdır. O zaman anlayacaksınız Osmanlı'nın ne olduğunu, gözleriniz yaşayacak. Hep şeylerle, olaylarla. Siz de benim gibi hayran olacaksınız Osmanlı'ya. Diyorlar ki Osmanlı padişahları bu dünyadaki en katil insanlardır. Nedenmiş? Kardeşlerini öldürtmüşler. Evlatlarını öldürtmüşler. Bundan daha büyük cinayet olamıyormuş. Niçin öldürtmüşler acaba? Hanginiz kardeşinizi öldürebilirsiniz? Allah için. Belki de anlamadınız ne demek istediğimi. Eğer onlar onu yapmasaydı, sonradan vücuda gelecek olan fitneler, kim bilir kaç bin, belki kaç yüz bin kişinin ölümüne sebebiyet verecekti. Ne zaman? İki tane padişah olması ihtimali olanla padişah olan kişi varsa, bunların arkasında mutlaka ordular vardır. Anlamı mı? Yüz binlerce insanın ölmesidir. Bununsa bir tek çözümü var. Tahta rakip olabilecek olan ikinci kişinin Allah için öldürülmesi. Onun için soruyorum size, kendi kardeşinizi veya kendi oğlunuzu Allah için öldürebilir miydiniz? Ya bugün yapabilirsiniz ve yarın yapabilirsiniz ama onlar yaptılar. İlahi kelimetullah için bunu yaptılar. Her konuya insanlar iki tane gözlükle bakarlar. Bir şeytanın gözlükleri, iki Allah'ın gözlükleri. Allah'ın gözlükleriyle bakmaya çalışın Osmanlı'ya. O zaman hayran olacaksınız. Bir Osmanlı ki bütün dünyaya adalet taşımış, adalet götürmüş. Bütün dünyanın o devirde hayranlığını kazanmış. Ve Allah'ın İslam'ını yaşamış, tasavvufu yaşamış Osmanlı. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış. O sistem, bir de Osmanlı zamanında. Ne zaman hangi padişah tasavvufu yaşamışsa, yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamışsa ve yaşatmışsa, işte o devre dünya hakimiyetini ifade eder. Ve Osmanlı dünyanın hakimiydi. Ve bugüne geliyoruz. Amerika'da soruyorum, ben Türk'üm diyorum, Türkiye'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? İnsanların çoğu Türkiye'nin nerede olduğunu haberdar bile değil. Haritada yerini gösteremiyor. Anlamı ne? Anlamı yok olmuşuz. Dünya haritasından silinmişiz. Dünyanın devletlerinin içinde şu kadarcık itibarımız kalmamış. Neden acaba? İşte ondan, Allah'tan ayrıldık. Allah'ın o güzelliklerini artık yaşamıyor bizim insanımız. Hep derlerdi bana, Türkiye bir gün küçük Amerika olacak. Oldu. 1920'li yıllarda Amerika'da nasıl çeteler türemişse, nasıl mafyalar türemişse, nasıl herkes birbirini öldürüyorsa, ahlaksızlık alıp yürümüşse, rüşvet alıp yürümüşse, aynı şeyler bugün benim ülkemde var. Türkiye'de var. Bütün bunlar bir dejenerasyonun kesin ifadesini taşır. Osmanlı dejenerasyon şöyle dursun, o söylediğimiz 400 yıl boyunca tam bir toparlanma içindeydi. Allah'ın İslam'ı her geçen gün biraz daha güzel yaşanıyordu. Ve işte bakın, bugün Türkiye diye bir ülke var. Dünyada adından hiç bahsettiremeyen, ismi bile kalmamış, başka devletlerin himayesine sığınmış bir Türkiye. Öyle değil mi? İşte Osmanlı dediğimiz zaman size saatlerce, günlerce Osmanlı'yı anlatmak isterim. Ama arasında saate gidiyor gözlerim. Ve saatin 1'e doğru yaklaştığını görüyorum gece. Ve bazı kardeşlerimiz yarın erkenden işlerine gidecekler. Osmanlı'yı gene anlatmak üzere sözlerimi burada inşallah anlatılmak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'dan hepinize cennet saadetini ve dünya saadetini ihsan etmesini dileyerek sözlerimi inşallah burada anlatılmak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Amin. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdolsun şükrederiz ki bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir defa daha bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İslam. İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam'ın kelime olarak manasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu kelime ilim kökünden geliyor. Sin, lam ve min. Bu üç tane harfin bir araya gelmesi, seleme kökü birçok kelime türetmeye müsaittir. Ve 28 tane kelime oluşturabilir Arapçada aynı kökten. Bunların da bir kısmı kullanılmaz. Ama bu kelimeler arasında bu dünyada ve kainattaki en önemli kelime de var. Bu kelime teslim kelimesidir. İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslüman kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim Allah'a teslim olursa o İslam'dır. Öyleyse İslam'ın ne olduğuna dikkatle baktığımız zaman İslam'ın temel fonksiyonlarını görürüz. Üç tane safhadan oluşur. Birinci safhada ruhumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın ikinci safhasında fizik vücudumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın üçüncü safhasında nefsimizin Allah'a teslimi yer alır. Ve her kim bu üç teslimi de tamamlamışsa sadece o kişi İslam olmak şerefine erer. Allah'ın bütün insanlar için İslam'ı seçtiği ve İslam'dan sadece razı olduğu Bakara suresinin 84. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala inneddine indallahil İslam buyuruyor. Allah'ın indinde İslam'dan başka din yoktur. Allah'ın indinde sadece İslam dini vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu kainatta sadece bir tek din var. Dikkat edin sözlerimizi. Bu dünyada demiyorum. Bu kainatta sadece bir tek din var. İslam dini, Allah'a teslim olma dini. Allah Teala benim söylediğim gibi Ali İmran suresinin 84. ayet-i kerimesinde kim diyor İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Açıklama son derece net olarak geliyor. Kim İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Sadece İslam dininin sahipleri Allah'ın katında kıymetlidir. Sadece onlar Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse meselenin ruhundaki etaplara baktığımız zaman bütün etapların İslam'la %100 ilişkili olduğunu görürüz. Bir insanın kurtuluşunu oluşturan etaplara bakalım. Birinci etap Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilemek. Öyleyse hedefimiz ne? Ruhumuzu Allah'a teslim etmek. İslam olmanın birinci safhası. Bunun için ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka evvela mürşidine ulaşacaktır. Mürşidimize ulaşmamız lazım. Mürşidimize ulaşamazsak delaletteyiz. Bir. Mürşidimize ulaşamazsak
teslimi gerçekleştirmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden? Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkabilmesi, teslimi gerçekleştirebilmemiz, birinci teslimi gerçekleştirebilmemiz sadece ve sadece ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasına bağlı. Eğer ruhumuz bizden ayrılıp da kendisiyle beraber olanlarla birlikte bir süre yer eğitimi gördükten sonra Allah'a doğru yola çıkmamışsa sırat-ı müstakim üzerinden, o ruhun Allah'a ulaşması ancak öldükten sonra gerçekleşir. O zaman Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alır, ikisi beraber 7 tane gök katında yükselirler, 7. gök katının son alemine kadar beraber gelirler. Azrail Aleyhisselam orada kalır, ruhumuzsa yokluğa geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ikna olur, yok olur. Ama eğer biz İslam olmak istiyorsak, o zaman ruhumuzu da fizik vücudumuzla nefsimizle Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu teslimiyetin birinci safhasında ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi dilemek var. İkinci safhasında bu hedefe ulaşmak için mürşidimize ulaşmak var. Ulaştığımız zaman ne olur? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi onu söylüyor. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاهِدْتَ عَذَا اِلَى رَبِّهِ مَعَابًا. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol itiraz eder. Kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah onların ruhuna me'af olur, sığınak olur. Öyleyse ne zaman oluyor? Nebe 39'dan bile belki ayet-i kerimeye baktığımız zaman Nebe 38'de şu sahneyi görüyoruz. Bütün arşı tutan melekler orada, zamanın halifesi orada, mürşit orada, mürit orada. Allah-u Teala diyor ki bütün arşı tutan melekler oradadırlar. Zamanın halifesi de. Kendisine izin verdiğimiz mürşit ve mürit konuşur ve hakikati söylerler diyor. Ne derler? Tövbe ettikten sonra müridin söylediği şey, mürşidinden aldığı emir üzere La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İşte böyle bir sahneyi kişi niçin yaşıyor? Niçin mürşidine ulaşmış? Önce Allah'a ulaşmayı dilemiş. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmek için o Allah'a ulaşmayı diliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşidlerine ulaşabilirler. Onlar mürşidlerine ulaştığı zaman mürşitlerine ulaştıkları an, tövbeyi gerçekleştirdikleri an, başlarının üzerine Allah mürşitlerinin ruhunu gönderir. O ruh onların başlarının üzerinde yer alacaktır. Ve o ruh vücuda ulaşınca, mürşidin ruhu vücuda ulaşınca, Mümin Suresinin 15. ayeti girmesi gelince der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. İşte bunun üzerine ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a ulaşmak üzere mürşidimizin ruhunun arkasına takılır. İkisi beraber mürşidimizin sahip olduğu dergaha ulaşırlar. Oradaki onarlık insan ruhları dizlerinden bir tanesinde bizim de yerimiz vardır. Ruhumuz oraya ulaşır. Önünde rahli olan sol sıralardan bir tanesi konulur. Hemen o sıranın sol tarafındaki en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ başına iner. Ve böylece her sıranın solundaki sağ başa, solundaki bir sonraki sıranın sağ başına olarak bütün sıralarda değişiklik yapılır. Yolumuz Allah'a ulaşmak üzere artık yola çıkmıştır. İşte bu hidayete adım atmaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırmaktır.

semaede birinci gök katına, devamede ikinci gök katına, meşrimede üçüncü gök katına, ufkayında da dördüncü gök katına, radiye, mardiye ve teskiyede beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci katın yedi tane alemine ulaşır. Yedi alemine geçen ruhumuz yokluğa geçer, yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İslam olmanın ilk hedefi ruhumuzun Allah'a teslim olması gerçekleşmiştir. Teslim olmanın birinci safhası tamamlanmıştır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması, İslam olmanın birinci safhasının tamamlanması işlemidir. Tam 21 basamakta gerçekleşir. İslam olmanın ikinci safhası fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmektir. Bu teslim için fena makamının birinci velayet makamı olan fena makamının ötesinde bir beka makamı var, bir zühd makamı var. Ondan sonra ancak Allah-u Teala'ya fizik vücudumuz teslim oluyor. İşte bu teslimleri gerçekleştirebilmemiz Allah-u Teala'nın bize bir tarz ihsan etmesine bağlı. O zaman beka makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor ve zühd makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun." O kişiler ki Allah'a fizik vücutlarını teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Onlardan fizik vücutları daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun teslimi İslam olmanın ikinci safhasıdır. Üçüncü safhada nefsimizin teslimi geliyor. Daimi zikre ulaşmamız fizik vücudumuzun Allah'a teslimden sonra gerçekleşir. Ulul Elbak makamında daimi zikre ulaşırız. Daimi zikir çok kısa bir sürede nefsimizdeki son kalan kalıntıları da nefsin afetlerinin kalıntılarını da yok eder ve nefsimizin kalbi, ruhumuzun kalbi gibi sadece hasletlerden oluşan bir muhteşem tablo sergiler. Artık nefsimizin kalbinde afetler yoktur. Yalnız ruhumuzun hasletleri vardır ve bunlar nefsimizin kalbinde faziletler adıyla yer almıştır. Burası ihlas makamıdır. %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle aynı olmuştur. İşte böyle bir noktada hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Bu hedef fizik vücudumuzun Allah'a tesliminden sonra nefsimizin de Allah'a teslim olarak son safhayı, İslam olmanın son safhasını gerçekleştirmemizdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'ya teslim olmaksa işte İslam olmak budur. Nefsimizin Allah'a teslim olması Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediliyor: "Ama umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hilefâhe." Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolunurlar. Muhlis kullar. Halis demek muhlis kelimesinin manası halis olan. Yani muhtevayı bozan her şeyi devre dışı bırakan, muhtevayı bozan her şeyi atan ve sadece esas hüviyetten oluşan bir sistemi vücuda getiren demek. İşte nefsimizdeki afetlerin hepsi yok oluyor. Ruhumuzun bütün hasletleri girip nefsimizin kalbine yerleşiyor. Ne oluyor nefsimizin kalbi?

saf oluyor. Tertemiz oluyor. Sadece hasretlerden, faziletlerden oluşuyor. Eskiden nefsimizin tamamı şerri talep ederken, %100'ü şerri talep ederken, şimdi nefsimizin %100'ü sadece hayrı talep ediyor. Ve bu noktada İslam oluyoruz. Bütün dinlerin kitaplarını araştırdığımız zaman, bütün kitaplarda İslam olma hüviyetinin kesin şekilde yer aldığını görüyoruz. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmak birçok defa emredilmiş. Birçok konuları bu defterlerden silen, bu kitaplardan çıkaran iblis teslim olma faslını belki de Allah-u Teala'na müsaade etmediği için kitaplardan çıkartamadı. Ve o kitapları incelediğimiz zaman onlarda da teslim olmanın bütün standartlarını görüyoruz. Kalın çizgilerle Allah-u Teala teslim olmanın farz olduğunu oralarda da söylemiş. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 19 ve 20. ayetlerinde İslam olmanın kendisine ve bütün kitapları, tabii bu kitapların aslını kabul etme şartına dayandırıldığını söylüyor. İslam olan kişi Tevrat'a da, Zebur'a da, İncil'e de inanır. Ama şimdiki Tevrat'a, şimdiki Zebur'a, şimdiki İncil'e değil. Onların Allah katındaki Ümmül Kitab'ın içindeki esasları var. Onları incelediğimiz zaman hayret verici bir tablo ile karşılaşırız. Allah-u Teala Kur'an'da neyi emretmişse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün dünyaya, bütün bu kitapların asıllarında aynı şeyi emrettiğini görüyoruz. Ve Allah-u Teala teslimi emrediyor. Bu teslimi emretmesi kalın çizgilerde zaten aynı şeyi emrettiğinin kesin delilidir. Çünkü aslında ikinci bir din yoktur. Sadece Allah'a teslim olmak vardır. Öyleyse Yahudilerin bizim dinimiz dediği, Hazreti Musa'ya Allah'a selam indirdiği Tevrat musibasına göre oluşan dinde de Hazreti Davud'a indirdiği sayfalardaki, Zebur'daki esaslarda, Hazreti İsa'ya indirdiği İncil'deki esaslarda aynı. Hepsi teslimi içeriyor. Hepsinin temeli aynı hedefi oluşturuyor. Allah'a ruhu, Allah'a fizik vücudu, Allah'a nefsi teslim etmek. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakıyoruz ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar hepsi İslam'mışlar. Kur'an böyle yazıyor. Hepsi diyor Allah'a teslim oldular diyor. Hazreti Musa da, ona tabi olanlar da. Hazreti İsa'yı merak ediyoruz. Bakıyoruz, Kur'an-ı Kerim yazıyor. Hazreti İsa ve ona tabi olan bütün havariler Allah'a teslim oldular diyor. Bütün peygamberler için Allah'ın kullandığı ifade bu. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi kainattaki tek din olan İslam'ı yaşamışlar. Unutmayın, bir tane Allah var. Ve bütün peygamberler Allah'ın peygamberi. Ve Allah-u Teala bizleri mutlu olalım diye yarattı. Mutluluğun oluşabilmesi ise sadece İslam olmaya bağlıdır. İslam'ın dışında bir saadet ulaşımı, bir saadete ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte bizim İslam'ı yaşadığınızda neden zavallı din adamlarımız İslam adına İslam'ın 5 tane şartını öğrenmişler ve öğretmektedir. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yaşamazsa İslam olamaz. Çünkü İslam olmak, teslim olmak demektir. Ve İslam olmanın 5 tane şartında teslimle alakalı temele ait hiçbir şeyi bulamazsınız. Hangi açıdan bakıyorum meseleye? Onların anlatıları açıdan bakıyorum. Eğer Kur'an'daki esaslardan hareket etselerdi, İslam'ın 5. şartı da insanları teslime götürecekti. Ne o? Kelime-i şehadet. Ne zaman yapılan bir kelime-i şehadet? Mürşidin önünde yapılan bir kelime-i şehadet. Bu neyi gerektirir?
önce Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi gerektirir. Böyle bir talebi olmayan kişiye Allah mürşidini göstermez. Kim Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi diliyorsa Allah-u Teala sadece onlara mürşitlerini gösterir. Bir kişi mürşidin önünde yaptığı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözlerini ancak mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra gerçekleştirir. Bakın şimdi şartlara. Şartlar değişti. Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesiyle hacet namazını kılıp Allah'ın kendisine mürşidini göstermesi üzerine o mürşide gidip önünde diz çöküp tövbe edip el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi aynı şey değil. Neden? Çünkü böyle bir tövbeyi yapan, kendi mürşidinin de böyle bir tövbeyi yapan kişinin Allah-u Teala kalbine imanı yazıyor. Mürşidinin ruhunu onun başına gönderiyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime ve onun kalbinin içine imanı yazıyor. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Ne diyor Allah-u Teala mümin 15'te? Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine emrinden, emrini tebliğ etmek üzere bir ruh gönderir. O kişiye Allah'a ulaşma günün geldi demesi için. İşte mürşidimizin ruhu bunun üzerine başımızın üzerine geliyor ve bizim ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. O zaman bizim ruhumuz vücudumuzu terk edip onun arkasından dergaha gidiyor. Peki başımızın üzerine mürşidimizin ruhu gelirse ne olur? Bakın Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi ne diyor? Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz. İşte o zaman diyor Allah-u Teala. O zaman onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne olur? Şu olur. Kalbinin içine Allah'ın iman yazdığı o iman etme, mümin olma şerefine ulaşan bir kişi oluruz. Ondan evvel Allah-u Teala bizi dikkat edin sözlerine mümin standartlarında kabul etmiyor. İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Araplar, münafıklar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. İşte bir insanın kalbinin içine iman girmedikçe, yani Allah o kalbin mührünü açıp da kalbin içine iman yazmadıkça o kişi mümin olamaz. Mümin olamazsa cennete girmesi de söz konusu değildir. Çünkü Allah sana diyor ki onlar müminlerdir ki nefs tezkiyesi yaparlar ve Allah bütün müminleri kadın olsun, erkek olsun cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Kimdir mümin Allah-u Teala'ya göre? Hücurat 14'e göre kalbine iman yazılanlar mümindir sadece. Zaten belli değil mi? Eğer Allah-u Teala sizin kalbinize imanı yazmışsa Allah'ın katında daha kıyametten sonra oraya ulaştığımız zaman Allah kalbinize bakmayacak mı? Kimin kalbine Allah-u Teala imanı yazmışsa onları müminler olarak değerlendirecektir. Onların dışındaki insanlar sadece kendilerini mümin zannedenlerdir. Öyleyse kalbimize imanın yazılması bizi mümin kılar. Mümin kılması ise ancak mürşidimize ulaştığımız zaman gerçekleşen bir yoldur. Aynı gün ruhumun vücudunda var olarak Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Öyleyse olayı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi başarmamız mümkün değil. Mürşidimize ulaşmadan gene ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmamız mümkün değil. Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılabilmesi mutlak
olarak mürşidimize ulaşmamızla, yani dalaletten hidayete adım atmamızla bağlantılı. Öyleyse İslam olmak dediğimiz zaman İslam'ın 5 tane şartı bunu sağlayabiliyor mu? Sağlayabilecekti. Eğer o kelime-i şehadet müessesesi gerçekten bir mürşidin önünde yapılan bir tövbeden sonra söylenmiş olsaydı, kelime-i şehadet bizi gerçekten İslam yapabilirdi. İslam'ın ilk standartını gerçekleştirebilirdik. Ama ne anlaşılıyor zamanımızda kelime-i şehadet? Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi. Bu bir insana derecat kazandırır. Çok güzel bir şeydir. Mutlaka söylenmesi lazım. Devamlı sık sık kullanması lazım. Ama hiç kimse La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi diye Allah'ın cennetine gitmez. Bunu kendi kendine söylerse hiçbir zaman bu cümle onu Allah'ın cennetine götüremez. Ama eğer o kişi hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, Allah Teala ona göstermişse mürşidini, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde de çıkıp tövbe etmişse, işte o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü mutlaka o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Neden götürür? Çünkü kişi mümin olmuştur. Birinci sebep bu. İkinci sebep nedir? Kim mürşidinin önünde tövbe edip de mümin olursa, Allah Teala diyor ki biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. Ne olur diyeceksiniz sevaba çevirirse, iyi, cennete gireriz. Neden? Çünkü Allah Teala Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü, 102. ayet-i kerimesinden bahsedelim önce, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onları cennetimize alırız. Onlar ebediyen cennetlik olacaklardır. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa. Devam ediyor Allah Teala. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlarımızı kırarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onları cehenneme koyarız. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar İslam'da olanlardır. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala bizi mutlak cennetliklerin arasına sokmak için ne yapıyor? Mürşidimize ulaştığımız gün bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. O güne kadar kazandığımız sevaplarımız var. Ayrıca o güne kadar kaybettiğimiz bütün dereceler kazandığımız dereceler haline çevriliyor. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelere dönüşüyor. Bu sonuca ulaştığımız zaman gideceğimiz yer ne oluyor? Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet oluyor. Bir insanın kazandığı derece kaybettiği dereceden bir tek derece fazla olsa gene o kişi cennetliktir. Şart bu kadar. Kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olacak. Mürşidinize ulaştığınız gün İslam olmanın temel şartını gerçekleştirdiniz. Allah Teala bundan sonra size hayat hakkını tanımamışsa, sizi öldürmüşse, hayatınız sona ermişse yapabileceğiniz bir şey yok. Daha fazlasını yaşarsanız Allah Teala zaten size mutlaka ihsan edecek. Neyi ihsan edecek? Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz ve mutlaka onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Şart, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim olmayı dilemek. Temel şart bu. İnsanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilerse, işte onlar için söz konusu olan şey bu hedefe mutlak olarak ulaşmaktır. Yaşarlarsa bu insanlar mutlaka o hedefe ulaşırlar. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَنَ اللّٰهُ لَا Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse,
Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah Teala o kişiyi hayatta bırakırsa o kişiyi mutlaka ruhu Allah'a ulaşmış biri olarak ortaya koyacaktır Allah Teala. O insanın ruhu Allah'a mutlaka Allah Teala'nın yardımıyla ulaşacaktır. Ulaşırsa ne olur? Kişinin gideceği yer cennet olur. Neden? Çünkü kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah onun takva sahibi olacağını söylüyor. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona Allah-u Teala'ya dön. Ruhunu Allah-u Teala'ya döndür. Allah-u Teala'ya ulaştır. Ve takva sahibi ol. Peki takva sahibi olursak ne olur? Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime. Allah'ın zimnesini takva sahiplerine hazırladığını ve takva sahiplerinin altlarına nimet bırakan cennetlere mutlaka gireceğini ifade buyuruyor Allah-u Teala. Ali İmran suresinin 198. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Öyleyse üç boyutlu bir takvanın birinci boyutunda İslam olmanın ilk sefasını gerçekleştiriyoruz. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'a teslim oluyor. İkinci sefasında fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Üçüncü sefasında nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve İslam olmak, teslim olmak anlamına geliyor. Teslimiyetimiz tamamladığımız için gerçek anlamda İslam oluyoruz. Allah'ın bizi yaratma modeli de zaten budur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَلَكَ حَلَكْتَ الْاِنْسَانِ وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَابِدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhumuzun Allah'a tesliminde birinci kulluğa ulaşıyoruz. Bu Allah'a kul olmaktır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğunda ikinci kulluğa ulaşıyoruz. Bu ekber kul olmaktır. Nefsimizin Allah'a tesliminde üçüncü kulluğa ulaşıyoruz. Bu azim kul olmaktır. İşte üç ayrı kulluk kademesi, üç ayrı takva. Takva, ekber takva, azim takva. Mükafatlar ne zaman azim kulluğun, azim takvanın ve nefsimizin de Allah'a tesliminin sahibi olursak üçü de aynı kategoriyi gösterir, aynı kademeyi gösterir. İşte bu nokta bizim dünya saadetini de elde ettiğimiz noktadır. Gördük ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi Allah'ın cennetine girer. Nedir ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin durumu? Ruhunu Allah'a teslim olmuştur. Teslim etmiştir. İslam olmanın birinci standardını gerçekleştirmiştir. Dünya saadetinin yarısını yaşamaktadır. Dünya saadetindeki hayatının yarısı yine huzursuzluklarla, üzüntülerle geçmektedir. Ama diğer yarısında bu kişi hedefine ulaşmıştır. İşte fizik vücudun tesliminde tamama yaklaşır mutluluk ama nefsin tesliminde tamamlanır. Öyleyse İslam olmak, üç vücudu da Allah-u Teala'ya teslim etmek kaç basamakta gerçekleşen bir olaydır? 27 basamakta. 28 basamak zaten basamakların hepsidir. Öyleyse İslam olmak öyle bedava bir oldu değil. Bizim din adamlarımız zannediyorlar ki bir insan gelip de bir din adamının önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse tamam o kişi İslam olmuştur. Hayır, İslam olmamıştır. İslam dairesine girmiştir. O kişi öldüğü zaman İslam adetleri üzerine mezara girecektir, defnedilecektir. O kadar. Yoksa gideceği yer hiçbir zaman Allah'ın cenneti değildir. Eğer o safhada kalmışsa İslam olması onun sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten ibaretse hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez.
Allah'ın cennetine giriş 28 basamaktan 27'yi değil ama 21'i tamamlamakla geçerlidir. Şimdi beraberce bakalım olaylara. Ne oluyor? Önce olayları yaşıyoruz. Birinci basamak. Olayları değerlendiriyoruz. İkinci basamak. Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi diliyoruz. Üçüncü basamak. Bunun üzerine Allah Teala üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Dördüncü basamak. Sonra irşat makamıyla aramızdaki hicab mesureyi alıyor. Beşinci basamak. Kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. Altıncı basamak. Kalbimizdeki ikincisi alıyor. Ve yerine ihfaz koyuyor. Yedinci basamak. Amin oluyoruz. Allah'a ruhunu teslim etmeyi dileyen bir kişi oluyoruz. Sekizinci basamakta Allah kalbimize bir kompütür sistemiyle ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. 11. basamakta zikrediyoruz. Allah'tan gelen nurlar göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Kalbimiz mühürlü, oradan içeri rahmet hafif bir sızıntıyla sızıyor. Bu sızıntı 12. basamakta bizi %2 nur birikimiyle huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olunca bir hak elde ediyoruz Allah Teala'dan. Hak sahibi veriyor bize bir sözü var. Kim huşu sahibi olup da benden mürşidini sorarsa onu mutlaka gösteririm diyor. Nitekim huşu sahibi olup da Allah'tan mürşidini sorduğumuz zaman Allah Teala onu mutlaka bize gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz, önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. 14. basamak. 13. basamakta mürşidimizi görüyoruz. 14. basamakta ona ulaşıyoruz. Önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. Ve ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyoruz. 15. basamakta nefsi emmareyi tamamlıyoruz. İzleyin olduğu için ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış mürşidimize ulaştığımız gün Allah'a doğru yapacağı yolculuk için zemin katta bekliyor. Nefsi emareyi tamamlayana kadar ruhumuz zemin katta. Nefsi emareyi tamamlıyoruz, birinci kata kadar yükselme hakkını elde ediyor. Nefsi levame ikinci kata kadar yükseliyor ruhumuz. Nefsi mülkime üçüncü kata kadar yükseliyor. Nefsi unutmayına dördüncü kata kadar yükseliyor. Nefsi radiye beşinci kat, nefsi maziye altıncı kat, nefsi teskiye yedinci kat. Yedinci katın yedi tane önemini geçen ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Nefsimiz mi? Yarı yarıya aydınlanmış. İslam olmanın henüz birinci standartını gerçekleştiriyoruz. Yedinci gök katına kadar yükselen ruhumuz yedinci gök katın yedi alemini aşıyor. Ve yedinci alemden sonra Allah'a doğru yoklukta, yokluğa geçerek yükseliyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. İslam olmanın birinci şartı gerçekleşmiştir. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsimizin pozisyonuna bakalım. Nefsimiz daha yarı yarıya aydınlanmıştır. Dünya saadetinin yalnız yarısını yaşayabilmektedir. Hayatın yarısı yine sıkıntılarla, üzüntülerle geçiyor. Bütün bu hedeflere ulaşmakta bir silah var elimizde. Bu silahın adı zikir. Ve bugün 14 asır sonra farzlar arasında mevcut değil. Eğer zikir yapmazsak nefsimizin kalbinde hiçbir zaman nur birikimi gerçekleşemez. Gerçekleşemezse nefsimize bırakın yedi kademede tezkiye etmeyi, emmare kademesinde bile temizlememiz mümkün değildir. Öyleyse İslam olmanın birinci silahı zikir silahıdır. Allah'a teslim olmak zikirsiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiç kimse zikir yapmadan İslam olamaz. Ve İslam'ın beş şartının içinde zikir farzları arasında yer almıyor. Bırakınız beş şartı, 32 farzın içinde de, 54 farzın içinde de zikir meselesi mevcut değil. Tabiatıyla daimi zikir hiç mevcut değil. Ki Allah Teala sadece zikri değil, daimi zikri de farz kılmış. Müzemin 8'de diyor ki, Veskül ismi Rabbike ve tebettel ilahi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Nisa yürüyüşte diyor ki Eskülümallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, kendisi yatarken de hep Allah'ı zikret. Zikirsiz bir İslami hayat işte bu mümkün değil. Ama bizim din adamlarına sorarsanız zikirsiz de olur diyorlar.
hani sormuşlar camide abdestsiz namaz kılınır mı diye, birisi kalkmış, ben kıldım demiş, oldu demiş. İşte bunlar da böyle. İslam olmanın ne olduğunu habersiz olan bir din öğretimine kalmış dünya. Ve de böyle bir statü içerisinde insanlar din öğretiyorlar. İslam olmaktan bahsediyorlar ama İslam olmanın teslim olmak olduğunun farkında değiller. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Ve eğer Allah-u Teala'nın yolunda bu söylediğimiz hedefleri tamamlayamazsak hiçbir zaman İslam olmamız mümkün değil. Ama İslam olursak ne olur? Yani ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Bundan sonraki makamlara bakalım. Fena makamını geçiyoruz. Ruhumuza Allah Teala bir saat ihsan ediyor. Beka makamındayız. Zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zühd makamındayız. Fizik vücudumuzu Allah Teala'ya teslim ediyoruz. Müslümanlar makamındayız. İkinci teslim, İslam olmanın ikinci safhası. Sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Ve nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 26. ve 27. basamaklar. 27. basamakta ruhumuzda, fizik vücudumuzda, nefsimizde Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktanın ötesi, nefsimizin de Allah'a teslim olduğu İslam olmanın son noktasıdır. Gördük ki buraya bedavadan ulaşılmıyor. Tam 27 basamak sürüyor ve bir işareti var, kesin bir işaret. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan İslam olamaz. İster Allah'ın hediyesiyle daimi zikre ulaşsın, ister müktesefak olarak senelerce çalışıp bu hedefe ulaşsın, netice aynıdır. Daimi zikrin sahibi olan bir insan İslam olabilir. Öyleyse neyi ifade eder bu? Bu cennet saadetine ilaveten dünya saadetini ifade eder. Bu büyük hakikaten haberdar olmayan insanlar derler ki la ikrahe la rahate fid dünya, dünyada rahat yoktur. Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Bizi bu dünyada da mutlu etmek için yaratmış. Ve üzerimize dünya saadetini farz kılmış. İslam olmayı farz kılmış. İşte bu İslam olmanın farziyeti dünya saadetini iade eder. Şimdi iki kutupta mutluluk nedir? Onu karşılaştırarak İslam'la bağlamamız lazım. Çünkü İslam mutlu olmaktır. İslam hem cennet saadetinin sahibi olmaktır, İslam hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcenahayn olmaktır, iki kanatlı olmaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe zülcenahayn'dı. Hem cennet saadetinin sahipleriydi, hem dünya saadetinin sahipleriydi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı. İşte şimdi dünya saadetinin temel standartlarına bakıyoruz. Allah Teala İslam'ı farz kılmış mı? Kılmış, hepimizi İslam olmak üzere yaratmış. Teslimi farz kılmış mı? Evet. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ve enîbü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kabren yetiyekümün azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a dönün ve ona, Allah'a teslim olun. Şimdi 14 asır geriye bakıyoruz. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Ve ne diyor Allah-u Teala? Habibim onlara dedi ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da kendilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha önce hidayete ermiş olmalıydılar. Ne diyor Allah Teala? Bütün sahabe sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarında, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ne olur? Üç tane teslimi gerçekleştirirsek, ne gördük? Gerçekleştirmek farz. Ne gördük? Sahabe gerçekleştirmiş. Biz gerçekleştirirsek ne olur? Sahabe gibi bir asr-ı saadeti yaşarız. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk ancak
İslam olmakla gerçekleşebilen bir vesiledir. Ruhumuzu teslim etmek bize mutluluğun dünya saadetinin yarısını sağlar. Fizik vücudumuzu teslim etmek sonuca yaklaştırır ama nefsimizi teslim etmedikçe dünyada mutluluğa ulaşmamız mümkün değildir. O zaman mutluluk nedir diye beraberce bakalım. İki ayrı cephede inceleyeceğiz konuyu. Bir, nefsimizin kalbi kapkaralı, afetlerle dolu. Mutlu olabilir miyiz? Mutluluğumuz hiç geçerli değil. Başlangıçtayız. Birinci ve ikinci basamaklardayız. İslam'ın 5 tane şartıyla İslam olabileceklerini düşünenlerin hiçbirisi bu iki basamaktan 3. basamağa yükselemezler. Çünkü Allah'a ulaşmayı, ruhlarını Allah'a teslim etmeyi hiçbir zaman akıllarına bile getirmezler. Bunun üzerlerine Kur'an-ı Kerim'de tam 9 defa farz kılındığından haberleri yoktur. Ve hiçbir zaman saadet özelerden müessese ne cennet saadeti ne dünya saadeti onlar için gerçekleşemez. Öyleyse bir de sonuca bakalım. Nefsteki bütün afetler yok olmuş. Ruhun bütün hasretleri faziletler adıyla gelmiş nefse yerleşmiş. Gece gündüz olmuş. Nefsimizin kalbinin tamamen karanlıklardan oluştuğu, kafiyet bağladığı yani sertleştiği ve tüm karanlık olduğu bir noktadan hayatımız başlıyor. Eğer biz o noktadan nefsimizin tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu bir noktaya ulaşabilirsek, işte orası bizim için başlangıçtaki dünya saadetinin sıfır olduğu noktadan dünya saadetinin sonsuz olduğu noktaya ulaşmaktır. Neden böyledir? İslam'ın standartlarını verdiğimiz zaman mutluluğun içinde vermek mecburiyetindeyiz aradaki bağıntıyı kurabilmek için. Mutluluğun 3 ayrı cephede oluşması lazım. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluk. Neden başlangıçta mutsuzuz? Neden sonuçta mutlu oluruz? Bunları izah ederken asıl şartı da koymak mecburiyetindeyiz. Mutluluk sonsuz bir vesiledir. Durdurağı olmayan bir vesiledir. Non-stop'tur. Yani mutluluk kesintisizdir. Öyleyse başlangıçta iç dünyamızda neden mutsuzuz? Oradan bakalım meselemize. İç dünyamızda mutsuzuz. Çünkü nefsimiz vücudun kumandanı olan akıldan devamlı şer taleplerde bulunur. Ruhumuz buna derhal itiraz ederek o da bir hayır talebiyle akla ulaşır. Ama şeytanın nefse verdiği taktiklerle nefs aklı hep kandırıp ona devamlı günah işletir. Her günahın arkasından huzursuz oluruz. Günah kişiyi huzursuz kıldığı için eğer hayır işleseydik, şer yerine hayır işleseydik bundan mutluluk duyacaktık. Birinci huzursuzluğumuz budur. Arkadan ruhumuz nefsimize mutlaka azar edecektir. Nefs sebebiyle buna ulaştığımız için ikinci defa mutsuzuz. Üçüncüsü de nefsimizle ruhumuz arasında birisi hayrı, yalnız hayrı dilediği için, ikisi de yalnız şerri dilediği için ikisi arasında devamlı bir çekişme, devamlı bir kavga vardır. Nerede kavga varsa orada huzur yoktur, orada mutluluk yoktur. Demek ki iç dünyamızda nefsimizin kalbi tamamen karanlıkların oluştuğu başlangıç noktasında devamlı huzursuzuz. Peki ihlasa ulaştığımız zaman nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu zaman yani gece gündüze dönüştüğü zaman ne olur? Nefsimizin kalbi ruhumuzun bütün özelliklerini kazanmıştır. Yani ahsen olmuştur. Tin suresinin 3. ayet-i kerimesi gerçekleşmiştir. Nefs ahsen olmuştur nefsin kalbi. Ve nefs de artık sadece hayrı talep etmeye başlamıştır. Nefs devamlı hayır talepleriyle aklı ulaşır. Ruh da hayır talepleriyle ulaşır. İkisi de hayrı talep ettiği için evrensel kavga sona ermiştir. Mutluluk iç dünyamızda kendini göstermiştir. Kavgasız bir ortamdayız artık. Sulh ve sükun iç dünyamızda oluşmuştur. Eğer nefsimiz de hayrı, ruhumuz da hayrı istiyorsa her ikisinin de talebi hayır olduğu için akıl yalnız hayır işleyebilir. Ne oldu? Her aktivitemiz, her faaliyetimiz, her aksiyonumuz hayırdır. Hayrın arkasından duyduğumuzsa sadece ve sadece mutluluktur ve huzurdur. Öyleyse
bütün olaylarda 24 saat boyunca hep hayrı yaşarız, mutluluğu yaşarız, huzuru yaşarız. Böylece hepimiz için söz konusu olan şey hayrı, mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. İş dünyamızdaki kavga bitmiştir. Bu sebepten mutluyuz. Nefsimizle ruhumuz arasındaki çekişme olsaydı devamlı günahlar işleyecektik. Şimdi hep hayır işliyoruz. Bu sebepten huzur içindeyiz. Hiçbir zaman ruhumuz nefsimize azap edemez. Bu sebepten iç dünyamızda üç ayrı açılarda sonsuz bir mutluluğa ulaştık. Peki dış dünyamıza gelelim. Neden başlangıçta yani geceyken yani nefsimizin kalbini afetler işgal etmiş noktadayken İslam olmak yoluna girmeden evvelki durumumuzdayken neden dış alemimizde mutsuzuz? Bir, nefsimiz devamlı şer taraflarında bulunur akıldan ve şeytan ona öğrettiği taktiklerle aklımızı çeler ve başkalarına ne yazık ki yanlış davranışlarda bulunuruz. Yani Kur'an'daki ifadeyle onlara o yanlış davranışlarda zulmediniz. Her zulüm bir günahtır. Bu sebeple arkasından mutlaka huzursuz oluruz. Eğer hayır işleseydik, devamlı mutlu olacaktık. Şer işliyoruz devamlı, onun için hep huzursuzuz. Başka insanlara zulmettiğimiz için huzursuzuz. Bir adım daha atıyoruz. Nefsimiz başka insanlara zulmettiği için ruhumuz nefsimize devamlı azap ediyor. Bu sebepten de huzursuzuz. Dış alemimizde daha huzursuzluk sebeplerimiz var. Başka insanlara zulmettiğimiz için bu insanlar bizden intikam almak sevdasındalar. Fırsatı yakaladıkları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlar. İntikam aldıkları zaman bu nefsimize çok ağır geliyor ve bir defa daha huzursuz oluyoruz. Gene yetmez. Üçüncü kez huzursuz olduk ama yetmez. Biz de mutlaka intikam almak sevdasına düşüyoruz. Çünkü nefsimizde afetler var. Bu afetlerden bir tanesi intikam. İntikam alma afeti ağır basıyor. İntikamımızı almaya çalışıyoruz, başardık bunu. Başardığımız zaman yeni bir günah işlemişizdir. Çünkü intikam almak, başka birinin bize yaptığı haksız davranışı, aynı haksızlıkla ona iade etmek demek. Böyle bir şeyi yaptığımız zaman, yeni bir günah işlemiş olduğumuz için yeniden huzursuz oluyoruz. Dördüncü defa huzursuzuz. Eğer intikam almayı o kadar çok istediğimiz halde bunu başaramazsak o zaman intikam alınamamış intikam haline dönüşüyor. Yani kine dönüşüyor. Ve intikamını alamayan bu kişinin iç dünyasında stres oluşuyor. Bu sefer de kişi stres sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Yani intikamını alsa da mutsuz, huzursuz. İntikamını alamasa da mutsuz ve huzursuz. Ama eğer ihlasa ulaşırsak, gece gündüz olursa, nefsimizin kalbindeki karanlıkların yerini, ruhumuzun hasretleri oluşturursa, o zaman dış dünyamızı da mutlu oluyoruz. Neden? Çünkü nefsimiz de ruhumuz da yalnız hayrı istiyor. Bu sebeple hep hayır işliyor. Böyle hep hayır işleyen bir kişinin zulüm etmesi mümkün değildir. Çünkü bütün davranışları sadece hayırdır. O zaman kendi aksiyonlarımız itibariyle mutlaka huzur içinde yaşıyoruz. Tabiatıyla hep hayır işlediğimiz için ruhumuzun nefsimizden intikam alması da hiçbir şekilde mümkün değil. Ya başkalarının bizden intikam alması? O da mümkün değil. Bir insanın intikam alabilmesi için ona bir zulüm yapmamız lazım. Bu zulmü hiçbir zaman yapmadığımız için başkalarının bizden intikam alması hiçbir şekilde geçerli değil. Onlar bizden intikam almıyorlarsa bizim de onlardan intikam almamız geçerli değil. Dört faktörde de biz mutluyuz. Hiçbir zaman intikam almayı bu seviyedeki bir insan dilemediği için intikam alması da mümkün değil o insanlarda. Böylece sonuca ulaşıyoruz. Bu sonuca dikkatle bakın. Sonsuz bir saadetin içinde kişi bir dış alem hayatı yaşar. Dış aleminde başka insanlar ilişkilerinde sonsuz bir saadetin içindedir. Allah ile olan ilişkilerimizin başına gelelim. Nefsimiz afetlerle dolu. Gece iç dünyamız. O karanlık dünyamızda Allah-u Teala'nın emirlerini hiç dinlemiyoruz. Allah-u Teala diyor namaz kılmıyoruz.
zekatlar vermiyoruz. Allah'ın bütün emirleri bize vız geliyor. Bunları gerçekleştirmediğimiz için de ruhumuz, nefsimize sıklık azap ediyor. Huzursuzluğumuzun sebebini anlayamıyoruz ama hep huzursuzuz, hep sıkıntı içindeyiz. Bir de yasaklar cephesi var Allah-u Teala'nın. Yasak ettiği şeyleri de şeytan nefsimizi o istikamette azdırarak hep işletiyor bize. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyoruz. Ve bu sebepten huzursuzuz, sıkıntılıyız. Ama ihlasa ulaştığımız zaman Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesinin doyumlar zevkleri olduğunu görüyoruz. Kalp gözümüz açılmış, kalp kulağımız açılmış. Namaz kılarken önümüzdeki duvarlar açılıyor. Zikir yaparken etrafımızı görmüyoruz. Allah'ın bize gösterdiklerini görüyoruz. Fiziğin ötesini görüyoruz, yaşıyoruz. Allah'ın söylediklerini işitiyoruz. Ve muhteşem bir saadet Allah'ın bütün emirlerini yaparken içimizi dolduruyor. Yasak ettiği fiilleri işlememiz, yasak ettiği fiilleri ise işlememiz mümkün değil. Neden? Çünkü Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememiz için içimizden bir talep gelmesi lazım. Bu talep hep nefsimizden gelirdi eskiden. Ama nefsimiz tamamen hasretlerle dolduğu için nefsimizden artık negatif bir talebin gelmesi, bizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmesi mümkün değil. Onun için hiçbir zaman bu yasağı işlemeyiz. Hem emirler cephesinden mutlak saadeti yaşarız, hem de nehiler cephesinden mutlak saadeti yaşarız Allah'ıyla olan ilişkilerimizde. Ne gördük? İslam olan bir kişi iç aleminde dünya saadetinin bütünlüğünü yaşıyor, kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. Allah'ıyla olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. İslam oluşundan daha evvel ilk tesliminde bu kişi zaten cennet saadetinin sahibi olmuştur. İşte burası onun Zülcenayin olduğu yerdir. İslam olduğu yerdir, Allah'a teslim olduğu yerdir. Bu teslimiyetlerin tamamladığı yer, o kişinin İslam olduğu standartların hem cennet saadetinde hem de dünya saadetinde parıltılığı Allah'ın nurlarına dolu bir şekil alması demektir. O kişi cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibidir. İki cihanda mutludur, dünya saadetinin de cennet saadetinin de sahibi olmuştur. İşte İslam olmak sonsuz bir mutsuzluk hayatından sonsuz bir mutluluk hayatına ulaşmaktır. 28 basamakta 28 basamağın 27.sinde tamamlanan bir meseledir. Bundan sonra Allah Teala sadece bizi tövbe-i nasuha davet eder ve İslam olmanın en üstün standartlarına ulaşırız. Öyleyse İslam olmak Allah'a teslim olmaktır. Teslim olmak ise hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcenahayn olmaktır. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı, zülcenahayn olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

0: hungry.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha karşı karşıyayız. Bir defa daha gönül gönüle beraberiz. Bir defa daha size kalbimin iç dünyanın bir şeylerini ulaştırmak üzere sizinleyim. Öyleyse bütün güzellikleri Allah Teala sizin için yaratmış. Biliyor muydunuz? Onun gözünde yalnız siz varsınız. Biliyor muydunuz? Onu ne kadar severseniz o size onun şimdi kaç bin katı kadar daha fazla sever. Ve aynı miktarda sevgisi artar. Biliyor muydunuz? Bir ünite onu seviyorsunuz. O sizi bin ünite seviyor diye kabul ederim başlangıç seviyesi. Siz onu iki ünite sevmeye başladığınız zaman o sizi 2000 ünite sevmeye başlar. Siz onu 3 ünite sevdiğiniz zaman o sizi 3 ünite olarak sevmeye başlar. Öyleyse bütün bu güzellikler sizin ona dönüşünüzle alakalıdır. O sizi hep sever ama siz ondan haberdar olursunuz. Öyleyse hepiniz emanet taşıyorsunuz. Hepiniz rehine taşıyorsunuz. Acaba ne demek istiyorum? Hadi gelin sizinle beraber Kur'an'da bir yolculuğa çıkalım. Evvela İlk uğrağımız Müddessir Suresi 38-39-43 ayet-i kerime. Küllü nefsin mima kesebet rehinetün. Rehinetün. Rehinetün. İlla ashabel yemin fi cennet. Ne diyor Allah Teala? Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahibi olan nefsler var ya, yeminlerini yerine getirip de yemin sahibi olmak şerefini kazanmış olan nefslerinin yeminini yerine getirip de yemin sahibi unvanını kazanmış olan nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kimlermiş rehineler? Nefslerimizmiş. Niçin rehineymişler? Kazandıkları dereceler diyor Allah Teala. Hadi söyleyin bakalım hani pozitif dereceler mi? Negatif dereceler mi? Eğer pozitif dereceler olsaydı zaten rehin olmalılardı. Rehinlikten kurtulmuş olurlardı. Öyleyse bütün nefsler için başlangıçta herkes rehinidir. Herkesin nefsi rehinidir. Kazandığı negatif dereceler sebebiyle. Neden? Çünkü nefsinizin kalbi kapkaranlık doğuşunuzdan itibaren. Çünkü nefsinizin kalbinde sadece afetler var doğuşunuzdan itibaren. Çünkü nefsiniz devamlı sizi suça çağırır ve bu günah stratejisi şeytanın terkinleri altında nefsinizin afetlerinin yorulmasıyla sizi devamlı negatife götürür. Ve hep derece kaybedersiniz. Kaybettiğiniz derece sebebiyle de rehinesiniz. Fizik vücudunuz mu rehine? Ruhunuz mu rehine? Nefsiniz mi rehine? Bu üçünden birisinin cevabını kesin olarak veriyor Kur'an-ı Kerim. Nefsler rehinedirler diyor. Ama biliyor musunuz ki nefsiniz bir rehinedir ama aynı zamanda da emanettir. Emanetin sahibine teslimi mutlaka rehinecilikten kurtulduktan sonra gerçekleşecek olan bir vakadır. Ama rehine olmayan bir emanetiniz var mı? Evet, ruhunuz. Rehine olmayan başka bir emanetiniz var mı? Evet, fizik vücudunuz. Bunların kurtuluşu, teslimi o rehineye bağlı, rehine olan nefsinize. Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik ama hiçbirisi emaneti kabul etmedi. Sonra insana verdik, insan kabul etti. Çünkü o cahildir. Yani nefsinin kalbi afetlerle doludur. Şimdi Müddessir suresinin 8. 38, 39, 40. ayetlerindeki duruma baktığımız zaman neyi görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Şöyle bir izah söylüyor Allah-u Teala. Bütün nefsler rehinedirler, iktisap ettikleri derecelere göre. Sonra enteresan bir şeyden bahsediyor. Ama yemin sahipleri diyor. Öyleyse rehineliğin yeminimizle alakalı var, alakası var mı? Kesin. Öyleyse ne çeşit bir yemin? Nefsimizin Allah'a verdiği yemin ne çeşit bir yemin? İşte bu sualin cevabını Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde hemen yakalıyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim içinde dolaşmaya çıkmıştık ya, limanlara ölecektik birerler. İlk liman Müddessir suresi 38, 39, 40. ayet-i kerimeler. İkinci liman Şems suresi 9. ayet-i kerimeler. Kat eflaha men zekkaha. Ağır olsun ki onlar felaha ererler. Onlar cennet müjdesini alırlar. Kimler? Onu nefslerini tezkiye edenler. Onu kelimesinin, oradaki onu kelimesinin nefs anlamına geldiğini, nefs anlamını ihata ettiğini nereden biliyoruz? Bir evvelki, iki evvelki ayetten biliyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Ve nefsin yama sevaha diyordu. O nefse ve onu sevva edene. Sonra ne diyor Allah-u Teala? O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edecek. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Fe elhamaha ona bir evvelki ayeti kerimede geçen nefse ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ne? Allah'ın takvası şeytanın fücuru. Öyleyse kimlermiş o felaha erenler? Felaha eren, kurtuluşa eren, cennete ulaşacak olan nefsler kimlermiş? Nefslerini tezkiye edenler, onu kendilerini tezkiye eden nefsler cennete girecekler, felaha erecekler. Öyleyse nefsimiz Allah'a bir yemin vermiş, tezkiye olacak. Acaba ne demek tezkiye? Tezkiyetün nefs. Arapçada böyle geçiyor. Ne demek bu? Nefsimizin tezkiyesi demek. Nasıl tezkiye olacak nefsimiz? Zikir adlı bir silah kullanılacak. Bu silahla nefsimizin kalbinde 7 tane kalp ihsanı tavuk edecek. 7 tane kalp şartı gerçekleşecek. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Nefsimizin kalbi baştan aşağı sadece karanlıklardan ibaretken, %100 afetlerden ibaretken netice değişecek. Nefsimizin kalbinde yavaş yavaş nur birikimi başlayacak. Nur birikimi %1-2 derken %7'yi bulacak. İkinci bir %7'yi bulacak. 7 defa %7'yi bulacak. Huşuda aldığımız %2 nurla birlikte nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşacak. Açtığı ne olacak? Yeminini yerine getirmiş olan, nefsini tezkiye etmiş olan birisi olacak. Rehine olan nefs kurtulacak mı? Evet. Nefsimizin rehinelikten kurtulabilmesi tam 7 kademede gerçekleşen bir olgudur. Peki bu neyi sağlar? Bu emanetin onun sahibi olan Allah'a geri dönüşünü, Allah'a ulaşmasını ve Allah'a teslimini sağlar. Öyleyse emanetin Allah'a geri dönmesi lazım. Allah-u Teala kim diyor ruhunu Allah'a döndürmeyi dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bunu söylüyor. Öyleyse yolumuzu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra kurtuluşumuz kesin. ne yapacağız ondan sonra? Eğer yaşıyorsak mutlaka müşidimize ulaşacağız. Yaşamıyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşsek gideceğimiz yer kesinlikle cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemiş de ondan sonra ölmüşsek mutlaka kurtulduk. Çünkü Allah-u Teala kurtuluşu kesinleştiriyor. Amir olanların kurtuluşu kesin. Hem Mülk Suresi'nin 8-9-10. Ayet kerimesinde hem de

Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Dikkat edin, burada emanet kelimesi çoğul olarak kullanılmış emanetler, ama sahibi ehliha diyor. Onun ehline, sahibine, sahibi tekil olarak kullanılmış. Öyleyse işte böyle bir dizaynda emanetlerin Allah'a teslimi farz kılınmış. Allah-u Teala'nın söylediği yerlere, göklere emaneti teklif ettik de onlar kabul etmediler. İnsan kabul etti diyor. İnsan cahildir. Yani o insanın nefsi başlangıçta afetlerle doludur. Her açıdan cahildir insan. Özellikle Allah'ın ilmini bilmeme açısından cahildir. Dünya yönünü ne kadar bilirse bilsin, bu neticeyi değiştirmez. İnsanı kurtuluşa ulaştırmaz. Öyleyse cahil olan insanın öğrenimiyle beraber tatbikatının da onu kurtaracak olan bir yol içinde, bir patika içinde Allah'ın emirlerine paralel bir seyir takip etmesi lazım. Emanetin Allah'a ulaşması için rehinenin tam 7 kademede kendisini kurtarması lazım. Diyelim ki emanet öyle bir yerde ki evvela birinci odanın kilitini açacak, ikinci odaya geçecek. Onun kilitini açacak, üçüncü odaya geçecek. Onun kilitini açacak, dördüncü odaya geçecek. Ve hepsi birer kat yukarıda. Nefsin böyle bir birer kat, bir evin, bir apartmanın içinde 7 tane katını yükselmesi ve son katta rehinelikten kurtulmasına tam paralel olarak insan ruhu da göğün birinci katına, ikinci katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katına çıkacak. Anahtar mı? Rehinede. Allah-u Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi diyor ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlarla ve Allah'ın resimleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Kimdir Allah'ın ayetleriyle alay edenler? Allah-u Teala'nın demin söylediğimiz ayet-i kerimedeki cahilleri. Cahil olan insan, Allah'ı tanımayan insan, Allah'ın ayetleriyle alay eder. Bir insan düşünün, kendinizi düşünün, 200 trilyondan oluşuyorsunuz, tam 9 katrilyon sizde siz varsınız. 9 katrilyon sizi ayak tırnaklarınızın ucundan saçınıza kadar yaratacak olan, yeniden vücuda getirebilecek olan, bütün özelliklerin sahibi olan 9/10 katrilyon kromozom sahibisiniz. 9/10 trilyon, katrilyon. Artık bu rakamlar benim kafamda şekillenemiyor. Kaç tane sıfır olduğunu unuttum bile. Ama katrilyon deyince herhalde bir değer var kafanızda. İşte ondan. O katrilyondan tam 9 tanesi sizde var. 1,060,000'lıysa, 1,090,000'lıysa, trilyon, 12,000'lı, katrilyon, 15,000'lı falan olması lazım. Doğru olmayabilir. Siz bakın matematik kitaplarına. Ama işte o kadar kromozomun sahipsiniz. Eğer insan cahil olmasaydı bunu bilirdi. Rabbinin onu nasıl yarattığını bilirdi. Ve nefsini rehinelikten kurtarmak üzere derhal harekete geçerdi. Öyleyse ne zaman şu birinci odanın içinde esir olan üst kata geçebilmek için o aradaki anahtarla kapıyı açmak veliyetinde olan ve rehinenin birinci safhasından o zaman kurtulan nefsiniz, o katın anahtarıyla orasını açtığı zaman aslında elindeki anahtar

Gök kapılarını açanı atar. Göğün de birinci kapısı ruh için açılıyor. Neden Allah-u Teala gök kapıları açılmaz diyor? İnsanın cahilliği sebebiyle. Nefsin cahilliği sebebiyle. Eğer nefs iç dünyasındaki olguları adım adım değiştirmeye başlarsa cehaletten alim olmaya doğru bir seyir takip edecektir. Öyleyse birinci kata dünya üzerindeki sadece bir apartman düşünün, 7 katlı bir apartman. Onun tavanlarından yukarıya doğru ilişkiler var, kapılar var. Ve o birinci katın tavanını açtığınız zaman elinizdeki anahtarla göklerin de zemin katıyla birinci katı bağlayan birinci gök katının kapısı açılıyor. Artık birinci kata ruhunuzun emanetin ulaşması temin ediliyor. Öyleyse şimdi sisteme dikkatle bakalım. Neyi gerektiriyor? 7 tane karşı şartını. 1. Allah-u Teala nefsinizin kalbindeki ekinliği alır. 2. Allah-u Teala nefsinizin kalbine ihfat koyar. Öyleyse kalbinizin durumundan bahsediyorsak İsra suresinin 46. ayet kerimesine bakacağız. 45 ve 46. ayetlerine Allah Teala diyor ki Habibim sen ne zaman onlara Allah'ın ismini tek tek zikrederek Kur'an-ı Kerim'i okusan o münafıklar var ya onlarla senin aranda daima hicab-ı mesturatlı bir perde vardır. Onlar bu yüzden senden nefret ederler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle yerlerinden kalkarlar ve oradan uzaklaşırlar. Arkalarını dönüp oradan uzaklaşırlar. Onlarla senin arandaki bu hicab-ı mesturen nefesinde onların kulaklarında vakka vardır. Seni kulakları duyar ama onları işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. İşte kalpte olan sisteme dikkatle bakın ki bunda da ekinlettir. Kalbinizdeki ekinleti Allah-u Teala alıyor, yerine ihfat koyuyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesi onların kalplerine ihfat koyarız. İrşad makamının Allah'ın sözlerini sadece onu söylediğinden emin olsunlar diye diyor. Öyleyse kişinin kalbindeki ekinletin alınması, oraya ihfatın konulması bir şartlı olgu. İhfat, idraki önleyen müessese yerine idraki sağlayan başka bir müessesenin getirilmiş olduğunu ifade eder. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Kalbinizdeki ekinleti Allah-u Teala alıyor. İsra suresinin 44. ayet, 45. ayet kerimesinde bu ekinletin mahiyeti anlatılıyor. Haç 54'te de ekinletin alınıp yerine ihfat konulması stratejisinden bahsediyor Allah-u Teala. Sonra nefsinizin kalbine Allah'ın sünnetullahı ulaşıyor ve nefsinizin kalbindeki nur kapısını Allah'a döndürüyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi onlar ki diyor Allah-u Teala gayb-i rahmana huşu duyanlardır. Onların kalpleri Allah'a döndürülmüştür. İşte Allah-u Teala kalbinizin nur kapısını Allah'a dönük olması lazım gelen nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Bu ikinci kalp şartınızın oluşmasıdır. Daha nefs tezkiyesi falan başlamadı. Daha nefsimizin temizliği müessesesi başlamadı. Bunun başlayabilmesi için 7 tane kalp şartına ihtiyacımız var. Kalbimizde 7 tane şart oluşması lazım. Kalbimizdeki sistemleri Allah-u Teala'nın değiştirmesi lazım. Onlardan bahsediyoruz.
Bundan sonra Allah Teala ne yapıyor? Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük kurundan Allah'a döndürdü. Allah'a dönük bir kalbin sahibi oldunuz. Bundan sonra Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Demek ki bu dördüncü işlem oluyor. Ekinet aldı, Allah Teala bir, yemine ihtat koydu, iki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi, üç, ve ondan sonra ne yaptık? Göğsünüzden nefsinizin kalbine bir nur yolu açtı. Ne diyor Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi? فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Kim, Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslima açar. Yani kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmıyor. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, aynı anda Allah onu kendisine ulaştırmayı diliyor, onların göğsünü teslima açıyor. Ne olur açarsa, ne olduğunu Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinden, Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinden çıkartıyoruz. Nur 21'de ne var? Nefs tezkiyesi var. Diyor ki Allah Teala eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize ulaşmasıydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Ama orada ne var? Enam suresinin 125. ayet-i kerimesindeki yolun ne işe yaradığını öğrenmemiz lazım. İşte Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi bize onu öğretiyor. Allah Teala diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini İslam'a teslimi açtı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Allah bu yolu açmazsa kalbinize nur ulaşamıyor. İşte açıldı Allah'ın dördüncü işlemi. Göğsünüzden nefsinizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. Ama kalbiniz kirli. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet farz ve rahmet ve salavat iki grup nur gelir. Burada sadece bir grup nur gelir. Rahmetle farz göğsünüze gelir. Evvelce göğsünüze gene geliyordu ama böyle bir yol olmadığı için göğsünüzden kalbinize Allah'a geri dönüyordu bu nurlar. Şimdi göğsünüze Allah'ın nurları geliyor. Ama yol açılmış, gözünüzden kalbinize ulaşıyor. Ama gene bir engel var, kalbiniz mühürlü. Ve hala kalbinizin içinde küfür yazılır. Ve nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmesi mümkün değil, mühür sebebiyle. Ama rahmet hafifçe sızmayı başarıyor. İşte bu sızıntı üzerine Allah Teala'nın indinden bir şeyler ulaşıyor size. Allah'ın nurları kalbinize ulaşıyor. İşte kalbinize ulaşan bu nurlar. Yalnız rahmetin kalbinize sızmasıyla noktalanır. Ve nefsinizin kalbinde %2'yi bulduğu zaman hacet namazı kılarsınız, mürşidinizi görürsünüz. Mürşidinize, o gördüğünüz mürşide ulaşıp da veya zamanın imamına ulaşıp da önünüzde çekip tövbe ettiğiniz zaman son 3 kalp şartı oluşur. 1. Allah Teala kalbinizin mührünü açar. 2. Kalbinizdeki küfür kelimesini alır. 3. Kalbinizin içine imanı yazar. İşte burada işlem tamamlanmıştır. 7 tane kalp şartı nefsinizin kalbinde oluşmuştur. Birincisi ekinleti aldı Allah Teala nefsinizin kalbinde. İkincisi yerine ihbas koydu. Üçüncüsü kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Dördüncüsü göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Beşincisi kalbinizin mührünü açtı. Altıncısı kalbinizdeki küfür kelimesini Allah Teala çekti, aldı dışarıya ve yerine hemen iman kelimesini yazdı. 7. şart. Ve şimdi siz bu şartlarda zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ediyorsunuz. Ne olur? Eskiden bir nur geliyordu, şimdi iki tane nur gelecek. Evvela
böyle bir işlem emanetin Allah'a doğru yola çıkmasını sağlayan ve rehininin de kurtuluşunu sağlayan Allah'ın bir insanları dizisini oluşturur. Allah'tan 7 tane ihsan aldınız. Bir, bunlar artık nimettir. Allah Teala başınızın üzerine göğsünüzün ruhunu gönderdi. İki, kalbinizin içine imanı yazdı. Üç, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Dört, bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Beş, o güne kadar Allah Teala bir sevabınıza 10 kat verirken 100 kat vermeye başladı. 700'e kadar da çıkaracak. Altı, nefs teskiyesine başladınız. Yedi, nefsinizin kalbine rahmet ve fazlın nefesinde rahmet ve salavat attı. Bir grup daha nur gönderilmeye başlandı. Öyleyse zikre başladınız bu noktada. Mürşidinize ulaştınız. 14. basamaktasınız. Zikre başladınız. Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmetle farz, Allah'tan gelen rahmetle salavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinizin içine ulaşıyor. Neden kalbinizin içine? Çünkü mühür açılmış. Açılan mühür hareketli hale gelmiş. Rahmetin ve farzın, rahmetin ve salavatın baskıları bu mühürün üzerinde mühür kalbin alt boyutuna indiriliyor. Zırmani kapıyı kapatıyor. Ama zikir boyunca rahmetin ve farzın, rahmetin ve salavatın baskısı devam edeceği için bu mühürün üzerine hiçbir kuvvet mühürü oradan ayıramaz. Manası, zikir yaptığınız süreç içerisinde şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değildir. Ama Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tam olarak dolduracaktır. Hiç aralık bırakmadan, hiç boşluk bırakmadan Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracaktır. Sanki daimi zikirde olan birinin kalbi gibi olacaktır kalbiniz. Birkaç dakikanın içinde. Neden? Çünkü kalbinizdeki küfür kelimesi alındı manası. O küfür kelimesi nefsinizin kalbinde karanlıkları çekmek etkisinin sahibiydi. Atraktivitesi, çekim gücü karanlıklara dönüktü. Karanlıkları nefsinizin kalbinde tutan kuvvet nefsinizin kalbindeki küfür kelimesidir. O kelime Allah Teala tarafından oradan alındığı için şeytanın karanlıkların nefsinizin kalbinde tutan hiçbir kuvvet kalmadı. Kalmayınca Allah'tan gelen rahmet ve fazlın fazlı bırakması noktasında rahmet kalbinizin kalbin içinden bir takım karanlığı alıyor taşıyabileceği kadar onu kalbinizin Rabbani kapısından dışarı çıkarıyor. Aslında karanlıkların nefsinizin kalbine giriş yeri ve çıkış yeri aşağıki kapıdır. Ama nefs tezkiyesi başladıktan sonra fazlı getiren rahmetler ve salavatı getiren rahmetler fazla ve salavatı nefsinizin kalbine bıraktıktan sonra Allah'a doğru yola çıkarken karanlıkları beraberinde alırlar ve kapıdan çıkar çıkmaz dışarıya boşluğa atarlar. Karanlıklar artık onlar için bir yük değildir. Böylece ne olur? Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbinin tamamı Allah'ın nurları dolar. Nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir atraktivite merkezidir. Çekim gücünün sahibidir ve farz adı verilen nurları etrafında toparlamaya başlar. İşte bu toparlanma keyfiyeti %1, %2, %3 derken %7'yi bulur. O zaman 7 basamaklı bir merdiven düşünün. O apartmanın zemin katında 7. basamakta kilide ulaşıyor. Kilidin anahtarı da kilidin üzerinde. %1 nur birikti kalbinizde. Rehine birinci merdivenin birinci basamağına çıktı. %2 nur birikimi ikinci basamağına çıktı. %7 nur birikimi 7. basamağa çıktı anahtarı elde etti. Bu anahtar dünya üzerindeki bir apartmanın zemin katından birinci katına çıkış kapısının anahtarıysa aynı anda bu anahtarın semavi karşılığı göğün birinci kapısını açabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Uzaktan kumandayla bu anahtar birinci gökyüzünün kapısını açar.
bunun manası ruhunuzun, yani emanetin Allah'a doğru yapması lazım gelen seyircilik isimli yolculuğun birinci aşamasına geldiğidir. Ne oluyor? Ruhunuz Allah-u Teala'ya misak vermiş. 11 defa üzerine farz kılınmış. Ruhunuzun misaki Rab 20-21-22'de boyutlarıyla anlatılmış. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَكُلُونَ الْمِيْسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَلْمُسَلَكِ وَيُوَافُونَ سُعَيْ لِسَبْ وَيَحْشَرْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرِ اِبْتِقَاءَ وَالْجَرَبِّهُمْ. Allah Teala duyuruyor ki onlar Allah ile olan bütün yeminlerini, misaklarını, ahitlerini ifa ederler, yerine getirirler. Ve özellikle misaklarını bozmazlar. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırma misaklarını, yeminlerini. Ne yaparlarmış? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Cehenneme gitmekten, kötü hesaptan korkarlar. Rablerine karşı huzur duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a verdikleri misak. Öyleyse bu misakin gerçekleşmesi lazım. Ruhun Allah'a doğru 7 tane gök fethini açması lazım. Emanetin misakı. Üzerimize farz. 11 defa farz. Birinci farz Zümer'e 4. Ve enibü ilâ rabbüküm ve eslimunehu intam deniyeti için azabı. Üzerimize kabir azabı gelmeden önce ruhunuzu Allah'a indirin ve ona teslim olun. İkincisi Rum 31 menibine ileyhi ve yetekun. Ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncüsü fecrin 8. Ircu'yu ilâ rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönmek Rabbine ulaş. Ey ruh, ey emanet diyor Allah Teala. Sonra dördüncüsü zariyat el yefekir ruhinallahi Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığır. Beşincisi Lokman 15 Mettebi sevilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun gibi aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Yunus Suresinin 25. ayet-i kerimesi Allah teslim yurduna davet eder. Kimi teslim yurduna davet ederse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de bildiğiniz gibi Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala gene kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime güzeldir. 8. Veskür ismi Rabbike ve tevettet ileyhi tepkili Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön, Allah'a ulaş. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Yani Allah'a ruhunuzu ulaştırın. 10. ayet-i kerime demin söylediğimiz Rab 28. Rab 21. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse ruhun Allah'a ulaştırılması Allah-u Teala'nın bir emri olarak çıkıyor karşımıza. Allah-u Teala burada onun bir emir olduğunu kesinleştiriyor. 9. farz. 10. farz Maide 7'ye göre işittik ve itaat ettik demişiz Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da nefsimizin tezkiyesini, ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini bize emretmiş. Sonra da üzerimize farz kılmış. Maide 7. Ve 11. ayet-i kerime Enam 152 Allah ile olan yemininizde, misakinizde, ahdinizde yerine getirin. İşte bunların arasında misak da var. Öyleyse şimdi vaziyete dikkatle bakalım. Allah-u Teala'nın indinde bir rehine var. Bu rehine öyle bir imkanın sahibi ki ancak nefsin kalbindeki aklanmalarla her katın merdivenlerini birer birer çıkabiliyor ve
merdivenin ilk kattaki 7. basamağına ulaştığı zaman o anahtar göğün 1. katında açıyor. İşte ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimiz sağlanırsa Yusuf suresinin 53. ayet kerimesi devreye girer. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ نَفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِسُوِي Hazreti Yusuf Allah Teala diyor ki Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana %100 şerre emrediyor. İşte bu %100 şerden ne zaman %7'si eksilmişse bunun manası o rehininin bulunduğu o karanlık hücrenin yavaş yavaş birinci %7'lik bölümünün aydınlanması. Bu aydınlığın boyutları o merdivenin 7 tane basamağına bağlı. %1 yükseldikçe o oda aydınlanıyor. Ve odanın tavanına ulaşıyor. Ne yapacak rehine? O birinci odadan ikinci odaya ulaşacak. Ulaşıyor. Artık birinci odayı nefsi emmareyi aşmış. Yeniden bir merdiven, gene 7 tane basamak, gene kapkaranlık bir yer. Sadece birinci %7'yi aydınlattı. Bu da ruhumuzun zemin kattan birinci kata kadar ulaşmasını sağladı. Ruhumuz nereye gitti? Nasıl oluyordu? Evvela müşrimizin tövbe ediyoruz. Nebe 38. Ondan sonra buna paralel olarak orada hazır bulunan zamanın imamının ruhu geliyor başımızın üzerine yerleşiyor. Ve aynı anda ruhumuz vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Neden? Çünkü Allah sana diyor ki Allah'tan aldığı emirle zamanın imamı insanların ruhlarını bize ulaştırır. İşte ruhumuz bir emir alması lazım vücudumuzdan ayrılmak için. O emri zamanın imamı Allah'tan aldığı emri gidip tebliğ ediyor başımızın üzerinde. Senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor ruhumuza. Ruhumuz da mürşidimizin ruhunun bize verdiği Allah'tan aldığı emri tebliğiyle vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nebi 39'da bunu anlatıyor. İşte o gün hak günüdür. Hakkı ulaşma günüdür. O gün hakkı ulaşmayı dileyen kişi kendisini Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim yol iddiaz eder. Ne yapacak? Emaneti o yoldan Allah'a gönderecek. Ve kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o ruha meap olur diyor Allah Teala. Sığınak olur diyor. Öyleyse bir çıkış, yola çıkış söz konusu. İşte yola çıkan, vücudumuzdan ayrılan ruhumuz hangi mürşide ulaşmışsa onun dergahına geliyor. Nefsimizde %7 nur birikimi olduğuna kadar birinci kata çıkması mümkün değil. Rehine birinci %7'lik aydınlanmayı tamamlamadıkça, ilk rehinelik safhasından ayrılamadıkça ruhumuz birinci kata ulaşamaz. İşte ne zaman nefsimiz birinci tavanın anahtarını alırsa oradadır, tavandadır. O zaman birinci gök katının da açılışı ona paralel olarak gerçekleşir. Ve Araf suresinin 40. ayet-i kerimesindeki gök kapılarının açılmaması olayı açılmaya dönüşür. Birinci gök kapının, birinci gök katının anahtarı elde edilmiştir. Artık birinci kat açıktır o ruhu. Zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Ne olur? Eğer mürşitlerden birinin dergahındaysa %7 nur birikimi gerçekleştiği günün ertesi sabahı o ruhda diğerleri gibi Allah'a ulaşmak için yola çıkan ruhlar gibi ana dergaha ulaşır. Ana dergahta onarlık insan ruhları sırasından bir yerde ona aittir, yerini alır. Hazreti Ebu Bekir'in eli öpülerek arkadaki secde mahalline ulaşılır. Secde edildikten sonra da sağ kanat gecesinden başlayan bir dışarı çıkış, altın kapından dışarı çıkış tamamlanır ve sonra bir saf teşkil edilir. Tek bir saf, yatay bir saf, saf halinde zemin kattan birinci kata ulaşılır.
Birinci kata kadar ulaşmak imkanını bulan bu ruh ikinci kata yükselemez. Birinci katta herkesle beraber en son sırada secde edecektir. Ve orada da kalacaktır. Öndeki saflar ikinci kata doğru, oradan gene saflar halinde, yatay saf halinde yükselecektir. Ama o orada kalacaktır. Çünkü onun nefsi rehineliğin sadece birinci katını tamamladı. Buna zemin katın tavanına ulaştı da diyebiliriz. Sonra ne olacak? Rehine ikinci dünya üzerindeki bir apartmanın ikinci katına geçti. Hala rehine ama ikinci kata ulaşan bir rehine. Nefsinin kalbinde yeniden nurlar birikimi başladı. %1 merdivenin birinci basamağı, %2 ikinci basamağı ve yeniden bir %7 nefsi devamı oluşuyor. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَّامِتِ. O levvami nefse kasam ederim. Kişi mürşidinden ve Allah'tan utanıyor. Nefsindeki afetlerin kendisine kötülükleri yaptırdığının farkında bütün gücüyle önlemeye çalışıyor, başaramıyor. Hala nefsine kurban gidiyor. Dehşetli huzursuz, devamlı tövbe ve istiğfarda bulunuyor. Yaptıklarından pişmanlık duyuyor. Ama ne yazık ki hataları da işliyor. Nefsini devamlı kınayan bir insan. İşte burada da yeniden %1, %2 nur birikimi başlar. Zikir arttıkça nur birikimi de ikinci katın için %1, %2, %3 derken bir gün %7'yi bulur. O zaman rehine ikinci katın tavanına ulaşmıştır. Dünyadaki bir apartmanın rehine olduğu apartmanın üst boyutuna, ikinci katın tavanına, o anahtarla ikinci katın tavanını açıp da üçüncü kat için hazır hale geldiği zaman, yani ikinci katın tavanına ulaştığı zaman o kişinin ruhu da yukarıdaki ikinci katın anahtarı da ele geçirildiği için rehine tarafından emanetin ikinci bir katına ulaşması söz konusu olur. Ve bundan itibaren birinci kata kadar çıkmakta olan bu ruh da ikinci kata kadar yükselmeye başlar. Nefsi levvami burada tahakkuk eder. Nefsin kalbinde iki tane %7, hatta %2 de vücuda alınan ruhla beraber o ikiyi sonra da hesaba katılır. İki tane %7 nur birikimi tamamlanmıştır. Ruh mu artık ikinci bir katındadır. Yani emanet sırayla katları biraz biraz aşıyor. Neye bağlı olarak? Nefsin rehineliğinin kademe kademe tamamlanmasına bağımlı olarak. Kat karanlık odalar aydınlanıyor. İlk %7'yi teşkil eden oda artık aydınlandı. Afetlerin hepsinin uzantısı o odada da var. Ama o odadaki %7'ler tamamlandı. Böylece ikinci kattaki %7 tamamlandığı zaman ruh ikinci gökyüzüne ulaşacak. Orada suvarılma havuzlarında, onun içinde hazır olan havuzda gerekeni yapacaktır. Arkadaşlar izleyecektir. Önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber zamanın imamının eli öpülecektir. Oradan secdeye geçilecektir. Ondan sonra suvarılma havuzlarında ruhun, bütün ruhların suvarılması tavsiye edecektir. Bu arada söz konusu olan ruh da aynı suvarılma işleminin sahibi olacaktır. Suvarılma bu noktada başlar ve nefsin üçüncü kattaki yeniden %7'nin birikimine kadar da suvarılma işlemi ikinci katta devam eder. Ne zaman nefsimiz bir üçüncü yüzeydi nur birikimini tamamlamışsa, birinci oda nasıl aydınlanmışsa, en alttaki oda, ikinci oda da aydınlanmıştır, nefsi levhamede. Üçüncü odanın da tamamen aydınlandığı yer, yeni bir yüzeydi nur birikimiyle nefsi müslümeyi ifade eder. Allah-u Teala diyor ki, ona şeytanın çocuğu da, Allah'ın takvası da ilham edilir. İşte böyledir İlhamın
tahakkuk ettiği noktada Allah Teala'nın o dizaynı söz konusu. İlham. Fe elhamaha fücraha ve takvaha buyuruyor Allah Teala. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Artık Allah'tan ilham almaya başladığımız nefsimizin kalbinin %21'inin aydınlanmış olduğu, 3 tane %7'lik kutunun aktif olarak aydınlanmış olduğu ama geri kalan 4 oda hala karanlık. Devam ediyor. Ruhumuz 3. kata ulaştı. 3. kattaki 2 katlık bir yerin üst katında secdeye giriyor, namazı kılıyor diğerleriyle beraber. Ama üst kata çıkamıyor. Nefsin kalbinde yeniden %7 nur birikimi olması lazım. 3. kata burada ulaşan ruhumuz 4. kata henüz yükselemiyor. Ne zaman ki nefsimizin ulaştığı 4. odada da 7 tane basamağın tamamı Allah'ın nurlarıyla dolar, bütün odanın nurlarıyla dolar, %7 tamamlanır. O zaman onun üst kata bağlandığı kapının anahtarını açan rehine ruhumuza da 4. gök katının ulaşımını sağlar. Ve mihenk menfezinden yola çıkan ruh da 4. kata ulaşır. Beytül Makdes'in aslına ulaşır. Orada yapılan secde ve namazda o ruhta bulunacaktır. Ama üst kata çıkamaz. Yeni bir aydınlanma süreci tamamlanana kadar orada kalacaktır. İşte burası nefsi mutmainnedir. Ya eyyetühen nefsin mutmainneti buyuruyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir mutmainne işleminin dizayn edildiği bir ortamda oluyor ve bir üst katın kapısını açıyor. Burası 5. katı ifade eder. Beytül Haram'ın aslı. Ruhumuz artık oraya ulaşıyor ve Beytül Haram'ın aslı onun ulaştığı bir yerdir. Her gün hac ibadetlerini orada tamamlıyor. Ve nefsimizin kalbinde bir yeni %7 nur birikimiyle ruhumuzun 6. katı ulaşması söz konusu. Burada kapı değişik bir insan vücudunun şeklini almış ve kim oradan içeri girerse onun şeklinde aralıyor, kapı büyüyor, küçülüyor, içerisi aydınlık, dışarısı nur. Oraya girenler buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan nurlarla aydınlanıyorlar. Yüzleri beyaz, açık yeşilimsi bir renk oluyor ama çatlıyor. Çatlamalar devam ettiği sürece o ruh orada. Bu süreç içerisinde kişi Allah'tan razı olmuş. Radiye kademesi, Fecr 28. Ve bir gün o derileri çatlayan ruhlardan birinin ki çatlamıyor. İşte o gün onlara bir kılıç veriliyor. Elbiseleri Kafkas oyunlarını oynayanların elbiselerine çok benzeyen bir şekilde değiştiriliyor, çevriliyor. Ve oradan evli besmeleri eline kılıcı alarak yukarı doğru kaldırarak 7. kata yükseliyor. Neyle mümkün? 6. kattaki 6. defa temizlik ameliyesinin tamamlanmasıyla mümkün. İşte bu 6. apartman katının da 7 ayaklık merdiveninin tamamen nurla dolmasına bağlı ve 7. katın kapısı orada açılıyor. Bu fetih kapısıdır. 7 tane mermer merdivenden oluşan ve merdivenlerin iki trabzanından 5. basamakta 7 tane baklanın birbirine bağlandığı bir özelliği ifade ediyor bu. Arkasında da zemin kattaki altın kapının aynı var. 4 metre yükseklikte yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir kapı. İşte böyle bir düzeyde ruhumuz fethini tamamlıyor. Altın kapının önündeki altın zincire bir defa vuruyor kılıçla.
altın zincir ikiye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki altın kapı açılıyor. Ruh oradan uçarak içeriye giriyor. Allah da bizden razı olmuş ve bundan sonra da tezkiye kademesi tamamlanmış. O kişinin ruhu 7. kata ulaşmış, fethini tamamlamış. İlk kesim kader hücreleridir. Ondan sonra ümmi kitaptır. Ondan sonra 7 alimin diğerleri, bunlardan sonuncusu da zikir hücreleridir. İşte buradaki tecrübe tamamlanınca o kişinin ruhu sütüt-i mizaya ulaşacaktır. Kim zikrini tamamlarsa zikir hücrelerinde, onun ruhu sütüt-i mizaya ulaşır. Varlıklar aleminin en üst noktasında. Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah 7. işlemden bahsediyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için bunu yapmıştır. Yani nefsinin Allah'a verdiği nefs tezkiyesi konusundaki yemin sebebiyle, üzerine 3 defa farz kılınan yemin sebebiyle rehine bunu yapmıştır. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne gördük? Birinci kata insan ruhunun ulaşması nefsi emarede gerçekleşiyor. %7 ilk nur birikimiyle en alttaki oda aydınlanıyor. Üstteki bütün odalar kapkaranlık. Sonra ikinci odanın tamamen ayrılması, ikinci gök kapısının anahtarıyla rehinenin ikinci gök kapısını açması. Sonra nefsi mülkime, üçüncü odanın aydınlanmasıyla üçüncü katın anahtarının açılması, üçüncü katın kapısının açılması, hem dünya üzerindeki o misal olarak verdiğimiz hayali apartman odaları, ama gerçek olan ruhun Allah'a doğru yaptığı işlem. Bu hayali odalarının bütününü nefsinizin kalbi kabul edin. Nefsinizin kalbi sanki 7 katlı bir apartman gibi şekillenmiş. En alt katı nefsi emareyi temsil ediyor. Ve o katın anahtarına sahip olmadıkça yine hiçbir zaman emanet birinci kata yükselemiyor. Birinci gök katının anahtarı nefsinizin kalbindeki birinci %7 nurun tamamlanmasına bağlı. Sonra ikinci %7 nur tamamlanıyor. İkinci defa bir ikinci katın anahtarı söz konusu, ruhunuz ikinci kata kadar yükseliyor. Sonra bunun adı nefsi levvame. Birincisi nefsi emmare, ikincisi nefsi levvame. Sonra nefsinizin kalbinde bir üçüncü %7 nur birikimi, üçüncü odada tamamen nurlanıyor. Rehine üçüncü katında tavanına ulaşıyor. Ve üçüncü gök katının tavanının anahtarı aynı noktadan ayarlanıyor. Ve açılıyor. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşmaya başlıyor. Sonra nefs-i mutmainne, ruhunuzun dördüncü gök katına ulaşması, yani doyuma ulaşan bir nefs kalbi var sizde. Artık Allah'ın verdiği her şeyin sizin için yettiğine kâni oldunuz. Bunun mutluluğunu yaşıyorsunuz. Huzurunu yaşıyorsunuz. Sonra nefsi radiye, Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz da beşinci gök katına ulaşıyor. Sonra nefsi mardiye, Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz altıncı kata ulaşıyor. Sonra nefsi tezkiye, nefsiniz tezkiye oluyor. Ne demek bu nefs tezkiyesi? Yani nefsinizin kalbinde 7 tane %7 nur birikimi tamamlanmış. Üst üste olan 7 tane odanın 7'sinin de tavanının anahtarı rehine tarafından alınmış. Onu hak etmiş ve rehinelikten kurtulmuş. Onun rehinelikten kurtulduğu yerde ruhunuzun 7. gök katına ulaşması,
Sonra 7 tane alemi birer birer açıp sesinin tayı ulaşması, orada da Allah'ın zatına ulaşması var. Allah'ın zatına ulaştığı zaman ne olur? Emanet, emanetin sahibine ulaşmıştır. Emanetin sahibinde yok olacaktır. İfna olacaktır ruhunuz, Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı Kur'an tabiriyle ruhunuza, yani emanete sığınak olur. Emanet, emanet verene geri döndü. Emanet veren emanetini aldı, kabul etti ve onu sinesinde yok etti. İşte Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vallahi innehu hüsnül meab." And olsun ki, yemin olsun ki Allah kendi katında, Allah'ın katında en güzel sığınaktır. Kimler için? Emanetler için. İşte emanet sahibine ulaştı. Rehine, rehinelikten kurtuldu. Kurtulursa ne olur? Emanet hüviyetini alır. Ama bu emanetin emanet hüviyetini yok edebilmesi daha bir hayli zaman ister. Bir insanın velayetin birinci kademesinde, fena makamında ruhu, yani birinci emanet Allah'a teslim olmuş, kişi emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmiş ve konuyu tamamlamıştır. Öyleyse rehine ile emanet arasındaki, birinci emanet arasındaki ilişki burada tamamlanıyor. Ruh ne oluyor? Allah'tan geldi, Allah'a geri döndü. Allah-u Teala'nın da ruhu misilecek, işte bu. Allah'ın zatına biz hayattayken ölmeden geri dönmesi. Öyleyse rehine ile emanetler arasındaki ilişkinin sadece birinci safhasını bu konumuzda tamamlayabildik. Sadece nefsimiz rehine olmaktan birinci safhada kurtuldu ve ruhumuz onun rehinelikten 7 kademede kurtulmasıyla 7 tane gök katını açtı, Allah'ın zatına ulaştı, emanet sahibine iade oldu ve sahibinde yok oldu. Velayetin birinci makamındayız. Fena makamı, Allah'ın zatında ifna olma makamı. Allah'ın zatı kendisinden bize verilen emanete meab oldu, sığınak oldu, emanet yerine ulaştı. Evet, hepinizin bu emaneti sahibine mutlaka teslim etmenizi ve böylece Allah'ın cennet saatine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Hola.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur. Üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse. İşte Allah Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış oluruz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça, daha etraflı tanıdıkça kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi o bize ait. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımız hep ona dua etmekle geçer. Her an onunla kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Yani kalbimiz bizden ziyade Allah için çarpar. Hayattayken de, bu dünya hayatındayken de bu böyle olacaktır. Öldükten sonra da gene Allah için var olmakta devam edeceğiz. Sadece Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah ile onun kulu olan, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. İnsan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir, Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ucibu davete da'i iza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Allah Teala buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada oluşsun, irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah Teala, bizim davete icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Allah Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Dalalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar, mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah-u Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler, çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı. Onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet, evet, yanılmadınız, yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleredir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki
sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namaz

isterse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar, o şeytanla ilişki kuranlar, şeytanın aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara olmadık işkenceler uygulayanlar, asıl büyük azaba duçar olanlar, kıyamet günü onlar olacaklardır. En azgın cehenneme, gaya kuyusuna, o şeytanla işbirliği yapmak suretiyle insanlara azap edenler, insanları rahatsız edenler, onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Bizse Allah'ın uşağı değiliz. Daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan, her açıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sebebinde hem duacıyız, hem günü geldiğinde metaldar olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Dua yoksa biz insanlar yokuz Allah'ın indinde. Allah Teala dilediği zaman toplumları yok eder.

dilediği zaman yerlerine başkalarını getirir. Ama hep Allah'a müracaat eden, yalvaran kulların var olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın, sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki karbondioksidi dışarı veririz. Karbondioksit bizim artık maddemizdir. Oksijen ise hayati maddemiz. Hayatımız onunla kaim. Ya bitkiler ne yapıyor? Bitkilerin yeşil yapraklarındaki klorofil sebebiyle klorofil özümlenmesi yapması söz konusu. Fotosentez yoluyla bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi ve güneşin enerjisini kullanarak köklerinden aldıkları suyu da reaksiyona sokarak karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını oluştururlar. Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yere, yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah-u Teala onların karbonhidratları yapmasına gerek görmezdi. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir.

bitkiler de besleyecektir. Karanfil var ağzımda. Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı biz insanlar yaşayamazdı. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç. İnsanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği takdirde bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse insan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi de onun için ol demesiyle olur. Dileseydi, sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi. Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi, el-adl esmasının sahibi, adaleti mutlaka sağlar. El-hak esmasının sahibi, hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız,
o esmayı onun sayısınca çekerek Allah-u Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli zikir yapmaktır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız bunun gayretinde olmak durumundasınız. Gayret, himmet ve nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. İhtiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de bu ikinci üçlüyle birinci üçlünün bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. Ama bu standartta konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz iştiyak duyuyorsunuz. Bu iştiyak sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşat makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah-u Teala'dan dua edecek. İhtiyakın sahibi olan kişi nasıl bir ihtiyakın içindedir? İhtiyak nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar
iştiyakin sahipleridir. İştiyak sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur, talepte bulunur. Ya Rabbi benim gayretimi arttır. Senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi, ben Allah'a beni başarılı kılması sebebinde dua ediyorum. İştiyakimin artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı. Daha büyük bir sahayı ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı en üstteki kişiye, devrin imamına vermiştir. Öyleyse böyle bir durumda irşat makamının kişisel talebi kendi talebini de ekleyerek Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ona dua talep eden kişiye Allah'ın yardım etmesi için irşat makamının talebi de eklenir. Allah Teala hem dua eden kişinin talebini almaktadır, hem de irşat makamının o kişinin duasına ilave olan, ek olan Allah'ın o duanın gereğini yerine getirmesi konusundaki daveti ihata eder. İşte neden irşat makamı davet için önemlidir? Çünkü Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet edilmez. Dalalette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? O'dur. Devrin imamının ruhu, kimin başının üzerine Allah Teala onu getirmişse o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane ihsanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir. Getirmişse ne olur? Getirmişse şu olur. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimlerin? Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilen kişilerin diyor Allah Teala. Kim tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O ruh devrin imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar. Kalbin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur?
yazarsa kişi mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine icabet ettiği kullarının mutlaka yardımcısı o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlak olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Mümin kim müminse, müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine Allah Teala icabet etmiyor, öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor? Onun da duasının ilavesiyle. Kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor. Bir defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması. Bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine imanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah Teala'nın böyle bir insana, onun duasına ve devrin imamının duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz. Yani duasını kabul ederiz. Ama eğer o kişi mümin olursa. Biz kendimize düşeni yaparız. Ama o da bizim söylediğimizi yaparsa. Başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa. Bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa. İşte böyle bir statüyle işe başlayan kişi mümin olup da devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşmişse o kişinin irşada kadar ulaşacağını Allah Teala ifade ediyor Bakara 186'da. Ya lehum mürşidin diyor.
umulur ki irşada ulaşırlar. Lealekum yarşudun. Umulur ki irşada ulaşırlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların irşada ulaştığı bir nokta var. Bütün insanlardan neyi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ulaşmaları, eğer yollarına devam ederlerse, vazgeçmezlerse, ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar, mutlaka ulaşacaklardır. Kendilerine düşeni yapıp da daimi zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, vuslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır. Dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor, bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor, bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah Teala diyor ki, kim bizden dünya malını isterse
bu konuda bize dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilirim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer bir Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin ya Rabbi bana dünya içinde hasene ver, ahiret içinde hasene ver demesi Allah Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa ya Rabbi bana dünya için hasene ver, bana helal para kazandır ve o parayı nasıl harcayacağım konusunda ben senden emir bekliyorum. Bana o parayı nerede, nasıl sarf edeceğim konusunda emirlerini ver ve beni imtihan et. Acaba ben gerçekten sana itaat eden bir kulun muyum? O zaman haseneyi hak etmiş olur muyum? Yoksa ben senden sırf nefsime hizmet için mi para istiyorum? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayrımı Allah-u Teala yapar. O Allah'tan dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isteyenlerin istediği şey ne? Nedir dünya için hasene? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler, dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah-u Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa
Ahiret için haseneyi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor. Olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde. İşte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, ister kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez. Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah-u Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle, bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi, bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi, zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır. Bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi, hayatını hep mutlulukla geçiren bir insandır. Ama bunu arttırmayı başarırsa ve o işlevin dışında yani virdin dışında da kalp zikri yaparsa, elinin nabzına koyup zikir yaparsa, saatin sesine göre zikir yaparsa ve zikrini daimi zikre doğru ulaştırmak konusunda azami gayreti sarf ederse Allah'ın nusreti mutlaka ona yetişecektir. O kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ama bu noktaya kadar ciddi bir gayretin sahibi olmak mecburiyetindesiniz ve onu başaramadığınızı görüyorum. Bu tabiatıyla bizi gönlümüzden yaralıyor. Bizim kardeşlerimiz büyük oranda daimi zikre ulaşanlar olmalı diye düşünüyoruz. 21. asra hidayeti taşıyan sizlersiniz. Hidayet asrının
mimarlarısınız, vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek. Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kanetin kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle o kişiye iştiyakin artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nüsretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati arttırması, liyakatin mükafatı arttırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Sizlere Allah'tan bahsetmek istiyorum. Coşkuyla, övünçle ona hayran olurum. Bilin ki Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'ın yoluna girerseniz önce onu seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Ve bütün ömrünüz hayran olmakla geçecek. Bilin ki Allah'ın yolunda sevgiden başka bir şey yoktur. Herkes, her şey sevgi üzerine örülmüştür. Allah'ın yolunda olanlar için nefrete yer yoktur. Allah-u Teala hepinizin sonsuz bir saadete ulaşmanızı, bu hedefe ulaşmak için de muhakkak nefsinizin afetlerini yok etmenizi hedef gösteriyor. İşte nefsinizin afetlerinden en önde geleni nefrettir. Ruhunuzun hasretlerinden en önde geleni de sevgidir. Bu iki faktörden sevgiye ne kadar yer verirseniz, nefretin yeri o kadar küçülür. Bu iki faktör, sevgiyle nefret, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında bir denge unsurudur. 10 puanlık bir sistem içerisinde iki tarafa da Allah-u Teala'nın ortalama 10 puan vereceğini hesap ederseniz nefsinizin afetleri ve ruhunuzun hasretleri istikametinde bir insanda nefret 5 puansa yani o kişinin 10 puanlık nefret statüsü 5 puan ise buna karşılık sevgi 10 puan değil, ondan 5 faz olarak 15 puandır. Böylece gördüğümüz o ki, nefret azaldıkça sevgi çoğalır. Nefretin 3 puan olduğu bir yerde, sevgi 17 puanla yükselmiştir. Nefretin 12 puan olduğu bir yerde, sevgi 8 puana düşmüştür. İkisinin toplamının daima 20 etmesi kaydıyla hesaplarınızı ona göre yapın. Bir insanda nefret ne kadar azalırsa, sevgi o kadar çoğalır. Sevgi ne kadar azalırsa nefret o kadar çoğalır. Öyleyse nefs durumu arasındaki bütün ilişkilerde durum böyledir. Bir insanın hasisliği ile cömertliği arasındaki ilişkilerde hasislik çoğaldıkça cömertlik azalır. Cömertlik çoğaldıkça hasislik azalır. Bir insanın isyanla itaat unsurları arasında nefsin isyan afetiyle ruhun itaat hasreti arasında ilişki gene aynı standartlardadır. Bu standartlar hiç değişmez, en iyi yedirlidir. Allah-u Teala'nın hedefi nefsin bütün afetlerini yok etmek ve ruhunuzun bütün hasretlerini, bütün güzelliklerini nefsinize monte etmek ve nefsinizi de bir ruh haline getirmektir. Yalnız Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğe kavuşturmak. Yani nefsinizi ruh hüviyetine sokmak. Biliniz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ıslah müessesesinden bahseder. Islah müessesesi yalnız nefsiniz için geçerlidir. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir ayette ruhun ıslahına dair bir işaret bulamazsınız. Çünkü ruhunuz programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan tamamileşmiş bir özellik. İşte ruhunuz budur. Allah ne emretmişse %100 onu yerine getirir. Allah neyi yasaklamışsa asla yasak edilen bir fiili işlemez. Nefsiniz mi? Nefsiniz aman Allah'ım. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister. Allah neyi yasaklamışsa onları da özellikle yapmak ister. Dikkat edin, nefsinizin ilişkisi şeytanlıdır ve gene dikkat edin, ruhunuzun ilişkisi Allah'ladır. Öyleyse Allah ne ister sizden? Mutluluğunuzu ister. Ruhunuz da sizi mutlu etmek için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemez. Çünkü sizin mutluluğunuz bunların böyle yapılmasına bağlıdır. Nefsiniz mi şeytandan aldığı taktikler neticesinde Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmayı marifet zanneder. Emrettiklerini yerine getirmez. Yasak ettiklerini de özellikle işlemeye çalışır. Çünkü şeytan doğuşunuzdan itibaren nefsinize tesir etmek için hazır vaziyette beklemektedir. Ve muhtevasına aldığı her şey Allah'ın emirlerine itaatsizlik şeklindedir. Yasaklarını mutlaka işlemek şeklindedir. Şeytan insanlara ne yapar? Allah'ın bütün güzel şeylerini, güzel emirlerini, ki bütün emirleri eğer emretmişse Allah-u Teala mutlaka bir güzelliktir, insanlara çirkin göstermeye çalışır. Madde bir. Bir de Allah neyi yasak etmişse onları da süslü göstermeye çalışır insanlara. İnsanları onları yapmaya davet eder. Hayatı, sonsuz hayatı kandırmakla geçecektir. Şeytan insanlık tarihi kadar eski bir varlıktır. Yaşamasına hala devam eder. Kıyametten sonra da devam edecektir. Kıyamete kadar da bütün Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini, yani sizleri Allah'ın yolundan çıkarıp şeytanın yoluna, kendi yoluna almak için gayret içinde olacaktır. Şimdi sahneyi beraber hatırlayalım. Neydi sahne? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Sonra ona ruhundan üfürüyor. Canlandırıyor. Ve bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin bakalım şimdi. Çünkü ben ona ruhumdan üfürdüm. Dikkat edin, secde aslında Adem Aleyhisselam'a yapılmıyor. Secde Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde meknuz olan ruha yapılıyor. Ruh ise Allah'ın insana verdiği bir emanettir. İnsanı mukaddes kılan da sadece o ruhtur. Bizim fizik vücudumuz Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzla birlikte olduğu zaman bir mukaddes hüviyet taşır. Hele kim o Allah'a ait olan ruhu Allah'a iade etmeyi başarırsa, Allah'a ulaştırmayı başarırsa, sağ iken, yaşarken, hayattayken, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın indinde mukaddes bir insandır. Böylece Allah-u Teala'nın indinde evliya olmak, temel standartlara ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla teşekkür eder. Ruhun Allah'a ulaştırıldığı noktaya dikkatle bakalım. Bu nokta orta noktadır. Başlangıç noktası. Nefsinizin %100 karanlık olduğu, ruhunuzun %100 aydınlık olduğu bir nokta. Bu işe ruhu karıştırmayalım. Çünkü ruh daima %100 aydınlıktır. Hiç değişmez. Hiçbir kuvvet yeryüzünde ruhu onun nurlarını azaltmak istikametinde bir tesirin altına asla alamaz. Hiçbir zaman ruhunuz Allah'ın nurlarından bir fedakarlık yapmaz. Hiçbir zaman hiçbir ruhun nuru azalmaz. Bütün muhtevası nurdur ve her güzellik ruhunuzun hasletleri arasındadır. Haslet adını da kullanabilirsiniz. Fazilet adını da kullanabilirsiniz. Her ikisi de Allah-u Teala'nın güzelliklerini temsil eder. Ruhunuzda bunların hepsi yerleşmiştir. Sevgi de bunlardan en üst seviyedeki Allah'ın değer verdiği bir haslettir.
1: Allah.
0: İşte ruhunuz böyle bir statü içinde. Yani ruhunuz yaratıldı ve programlandı. Programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemesi mümkün değildir. İşte ahsenin manası bu. Eğer lügat manasına bakarsanız sıfat olarak güzellerin en güzeli demektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözünü şimdi beraberce hatırlayalım Kur'an-ı Kerim'den. Ne diyor? Aranızdan ahsen olanı seçmek üzere biz 6 zaman parçasında kainatı yarattık diyor. Seçmiş mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahsen tabiri sadece onun için kullanılıyor. Bütün insanlık tarihi içerisinde Allah'ın ahsen kabul ettiği en büyük insan gelmiş geçmiş ve gelecekler içerisinde en büyük insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse ruhunuza ve nefsinize dikkatle bakın ki bu iki düşman kardeş bir gün büyük dostlar olacak. Hepiniz onu gerçekleştirmek üzere yoldasınız. Şimdi üç tane noktaya bakacağız beraberce. Başlangıç noktası bir, orta nokta iki, son nokta üç. Başlangıç noktasına bakıyoruz. Nefsinizin kalbi %100 karanlık. Yalnız karanlıklardan örülür. Karanlıklardan başka, afetlerden başka hiçbir şey yok bünyesinde. Yalnız karanlıklar bütün boyutlarıyla nefsinizin kalbini doldurmuş. Kapkaranlık bir kalbiniz var. Yalnız sizin değil. Bütün dünyada ve kainatta yaşayan bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Yetmez. O kişi nefs tezkiyesine başlayana kadar şeytan o kalbin karanlıklarına daha kim bilir ne kadar karanlık katacaktır. Ömür boyunca kişi nefs tezkiyesi yapmadı. Kalbi her gün kararır, yetmez ve sertleşir. Allah-u Teala böyle olan kalplere kasiyet bağlamış kalpler diyor. Yani kararmış, yani sertleşmiş. Taş kadar sert, aynı zamanda da karanlık gece, yıldızsız, aysız bir gece kadar karanlık. Hiçbir ışık sızmayan bir bodrum kadar karanlık. İşte başlangıç noktası bütün nefsler için, nefslerin kalpleri için böyle. Yalnız karanlıklardan oluşuyor. Bir numara başlangıç noktası bütün insanların nefsleri sadece karanlıklardan ibaret. Kişi mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademlerin tamamı.

iyiliği yasak eden bir nefs kalbinin durumu. Son noktada ise bunun tam tersi söz konusu. Sadece nurlardan oluşan, tamamen nurlardan oluşan, bünyesinde hiçbir karanlığa yer vermeyen, afetlerin %100 temizlendiği bir nefs kalbi bu. Yerini Allah'ın rahmetinin, fazlının, salavatının aldığı, tamamen nurlardan örülmüş, hasletlerden ve faziletlerden oluşan bir muhteşem kalp hali. İşte size üç nevi kalp durumu. Başlangıç noktası %100 karanlık, orta noktası yarı yarıya karanlık, yarısı karanlık, yarısı aydınlık, son noktası baştan aşağı aydınlık, nurlardan oluşmuş bir nur kalbi, nefs kalbi. Bu neye benziyor? Ruhun kalbine benziyor. Bütün ruhların kalbi %100 hasletlerle örülüdür. Yani sadece nurlarla doludur. Allah'ın bütün güzellikleri ruhun kalbine Allah-u Teala tarafından doldurulmuştur. Hasretler ve faziletler olarak. İşte nefsiniz de bir gün o vaziyete gelsin diye yaratılmış ve hedef gösterilmiş. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. Sonra diyor biz onu esfeli safhinde gönderdik diyor. Ahseni takvim. Bir zaman parçasının sonunda ahsen olabilecek özelliğe sahip bir kalp. Nefsinizin kalbi. İşte o nefsinizin kalbinin hedefi ıslah olmaktır. Bütün kalplerin, nefs kalplerinin ıslahının tamamlandığı nokta, ıslahın tamamlanmış olduğu salah noktasıdır. Kim mürşidine ulaşır da ıslah olursa, onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Islah olmak demek ki öyle bir nokta ki fevzül azim, yani azim olan mükafat o kişinindir. Nerede azim kelimesi görürseniz orada son işareti vardır. Yolun sonu. Nefsin kalbinin son ulaşacağı nokta neresidir? %100 nurlardan, faziletlerden, hasletlerden oluşan bir nefs kalbi. İşte burası müntehadır, son noktadır. Son nokta ahsen noktadır. Bir insanın nefsinin kalbinin ahsen olduğu noktada o nefs karanlıklardan, yani afetlerden tamamen kurtulmuştur. Hasletler, faziletler, nurlar, ki hasletlerle faziletler nurlardan, nurlarla temsil edilirler. Aydınlıklarla temsil edilirler. Nurlar o nefsin kalbini %100 doldurmuştur. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır. İşte bütün insanların hedefi bu noktadır. Bu nokta ihlas noktasıdır ve ıslahın tamamlandığı yerde de, yani tövbe-i nasuh'tan sonra da salah noktasıdır. Islahla salah arasında sadece %9'luk bir, ıslahla hullerbap arasında sadece %9'luk bir nur farkı vardır. Daimi zikre ulaştığınız gün nefsinizin kalbindeki nurlar %91'e kadar yükselmiştir. Karanlık %9 kalmıştır. Çok kısa bir zaman parçasında bu %9 karanlıklar da yok olur. Ve nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burası ihlas noktasıdır. Yani halis olduğunuz nokta. Ve bundan sonra Allah-u Teala'nın size bu kalbinizin mutlak aydınlanmıştığı noktaya itibaren gösterdiği 7 tane gök katı boyunca durumunuz değişmez. Hep aynı parlaklıkla, daimi zikrin sahibi olarak nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşarak hayatınıza devam edersiniz. Öyle bir gün gelir ki 7 gök katının da görmüşsünüzdür. 7. gök katının 7 tane alemini de görmüşsünüzdür. İşte sona ulaştınız. Burada Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh daveti sizin ıslahınızın tamamlandığını, salihlerden olduğunuzu gösterir. Ve o zaman nefsinizin kalbinde %100 aydınlığın yanı başında bir de başınızın üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Ve bu nur 30 santime kadar küçülebilen, en büyük salonlar genişliğine kadar büyüyebilen bir özellik taşır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da başında

0: böyle bir nur vardı, salah nuru. Ve onu görenler bulut olarak vasıflandırıyorlardı. Kalp gözüyle görebiliyordu. Ve hep onun başında bir bulut olduğu, onu güneşten koruduğu söylenir. Gerçekten Allah Teala'nın nuru böyle bir bulut görünümünde de çekilen birçok fotoğraf böyle olduğunu gösterdi. Öyleyse nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O kapkaranlık kalbi Allah'ın nurlarıyla doldurmak sizin esas vazifeniz. Nefsinizde afetler duruma hakim oldukça ne olur? Çok basit. Sadece mutsuz bir insan olursunuz. Her huzursuzluk sizi bulur. Her an sıkıntıların içinde yaşarsınız. Ve hep etrafınızdaki insanlardan şikayetçisiniz. Falanca bana öyle davrandığı için huzursuzum. Feşmeken bana böyle kötü sözler söylediği için huzursuzum. Beni adam yerine koymadıkları için huzursuzum. Anlaşamadığım için huzursuzum. Vesaire vesaire. Ama dikkat edin. Hakikati söylemiyorsunuz. Çünkü huzursuzluğunun sebebi, huzursuzluğunuzun sebebi o insanlar değil. Sizsiniz. Sadece sizsiniz. Etrafınızdaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, bunlar sizi huzursuz etmeye yeterli değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıkları değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıklarından etkilenme oranınızdır. Onların davranış biçimlerinden yüzde ne kadar etkileniyorsunuz? İşte o kadar huzursuzsunuz. Yolunuza devam ederseniz, engellerden yılmazsanız, Allah-u Teala'nın koruyuculuğu altında, mürşidinizin de bir vekil sıfatıyla koruyuculuğu altında bir yol kat edeceksiniz. Bu yolun sonunda nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmayacak. Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. Ne olacaksınız? Eskilerin tabiriyle insanı kamil olacaksınız. Kemal sıfatlarını bütünüyle bünyesinde barındıran, nefsini ruh hüviyetine getirmiş olan, iki tane ruhu olan bir insan olacaksınız. İç dünyanızda iki güneş birden oluşacak. Birisi nefsinizin güneşi, iç dünyanızda birisi ruhunuzun güneşi dış dünyanızda. Dikkat edin, ihlasa ulaştığınız zaman iç dünyanız tamamen nur olmuştur. Salaha ulaştığınız zaman dış dünyanız nur olmuştur. Başınızın üzerinde de daire şeklinde bir salah nuru oluşmuştur. Şimdi Yunus'u hatırlayın. Ne diyor Yunus? Belki bizim Yunus da bir gün söylemeye başlar bunları. Ne diyor? İçim dışım pür nur oldu diyor. Hem içi nur olmuş, nefsinin kalbi %100 nur olmuş, hem de dışı, başının üzerinde de kocaman bir nur oluşmuş. Yunus salaha ulaştı mı? Ulaştığı kesin. Çünkü diyor ki ben ne dersem o da tutar diyor. Bir insanın Allah Teala ile bu kadar sıkı ilişkiye girilmesi ancak salah makamının muhtevası içindedir. Hatta salahın da Eylül noktalarından ikincisini ifade eder bu. Bir insanın Allah'a söylediği her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi hali herkesin ulaşamayacağı bir noktadır. Ama Yunus'un buraya ulaştığı kesin. O ne derse ben yaparım, ben ne dersem o dost tutar diyor. Demek ki öyle bir ilişkileri var ki, öyle bir içli dışlı olmuşlar ki Allah-u Teala'yla, zaten Yunus Allah-u Teala'nın kölesi, ben diyor onun kölesiyim. Yani Allah-u Teala ne emrederse Yunus'un onu yapmaması tabii düşünülemez. Ama Allah'ın sizin dediklerinizi anında yapması diye bir olay söz konusu değil. Siz talep ettiğiniz şeyin olgunluk seviyesinde değilseniz Allah Teala size evvela o olgunluk seviyesine çıkaracaktır. Ondan sonra talep ettiğinizi gerçekleştirecektir. Eğer o olgunluk seviyesindeyseniz o zaman onu hemen verir. İşte salah makamının en üst boyutuna doğru yaklaştığınız zaman öyle bir olgunluk seviyesine ulaşırsınız ki neyi talep ederseniz zaten ona layıksınızdır. Allah-u Teala anında verir. Bakınız, Allah-u Teala ihmal etmez, imhal eder. Yani süreyi uzatır. Diyelim ki henüz sahip olmadığınız, Salah makamının bir yetkisini Allah-u Teala'dan istediniz. Allah-u Teala onu size verecektir. Eğer siz onun bedelini ödemeye hazırsanız, yani hayatınızı size Allah'ın ihsan ettiği, aslında Allah'a olan sizin de sizin zannettiğiniz her şeyi o hedefe ulaşmak için harcamaya hazırsanız, bunun gereklerini, elinizdeki her şeyi Allah için harcayarak gerçekleştirirseniz, adım adım o istediğiniz hedefe yaklaşacaksınız ve bir gün 12'den vuracaksınız. Bir gün o hedefin sahibi olacaksınız. Ne zaman? Ne zaman onun bedelini bütünüyle ödeyebilirseniz. İşte bu seviye farklılığını bir anda gidermek mümkün değildir. Mesela bir kişi düşünün, fizik vücudunu Allah-u Teala'ya daha yeni teslim etmiş ama salahta olmak istiyor. Ne olması lazım? Evvela ullelbap olacak. Daimi zikrin sahibi. Ondan sonra muhlis olacak. Nefsindeki bütün afetler yok olacak. Ondan sonra tövbe-i nasuha davet edilecek ve salah makamının sahibi olacak. Salah makamının da 7 tane makamı var kendi içerisinde. O 7 tane faslın 6.sında ulaşamayacağı bir şey istemiş Allah Teala'dan, hedef istemiş. O hedefe ulaştırmak için Allah Teala bunların hepsini ona mutlaka sağlayacaktır. Şartı ne? Kişi Allah'ın kendisine o hedefe ulaşmak için ihsan ettiği her şeyi o hedefe ulaşmak için kullanmanın standardı içine girmek mecburiyetinde. Mutlaka kullanmayı şiar edilmiş olacak kendisine. Kalbiyle ve bütün vücuduyla bunu yapmak isteyecek ve Allah Teala her halinden bunu görecek. İşte bu kişi mutlaka o makamın sahibi olacaktır. Ne zaman? Adım adım oraya ulaşacaktır. Önce ulul-erbab olacaktır. Sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra salah makamının sahibi olacaktır. Salah makamında da 6. makama kadar çıkacaktır. Adım adım çıkacaktır. Bütün o makamları ona çıkartan Allah-u Teala'dır. İşte iradenin bağlanması, iradenin refi ve tasarruf. Tasarruf her devirde bir kişiye Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Onun bir altındaki makam iradenin ref edilmesidir. İradenin bağlanmasından sonraki son makam. İşte orada bütün insanlar Allah-u Teala'ya çok yakın bir ilişkinin içine girerler. Böyle bir ilişki bütün insanlar için geçerlidir. Ve bu muhteşem hedefe bir insanın ulaşabilmesi bütün boyutlarıyla o kişinin Allah yolunda saadeti yaşaması anlamına gelir. Mutluluğunuz bilin ki kalbinizin, nefsinizin, kalbinizin durumuyla %100 orantılıdır. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi sağlayabilirseniz o kadar mutlusunuz. %50 nur birikimi sağladınız, yarı yarıya mutlusunuz. %90 nur birikimi sağladınız, %90 mutlusunuz. %100 nur birikimi sağladınız, %100 mutlusunuz. Biliyorsunuz ki mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk diye üç ayrı cephede oluşması lazım gelen bir vetiredir. Madde bir. Sonsuz bir vetiredir. Bitmesi mümkün olmayan, kesintisiz bir vetiredir. Madde 2. İşte hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamaktır. Hepiniz Allah'ın bu mutluluğu yolunda lazım gelen bedeli ödemeye hazırsanız o hedef sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın unutmayın hepiniz için sözü var. Diyor ki ucibu davete da'i iza de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine mutlaka icabet ederim. Allah-u Teala'nın beni davet ettikleri zaman dediği zamanı ben tayin ederim demek. O tayin eder. Liyakatinizle, dikkat edin kanuna, liyakatinizle Allah'ın mükafatı daima birbirine eşittir. Öyleyse mevcut olduğunuz, sahip olduğunuz liyakat seviyesinin ötesinde bir mükafat istediniz. Liyakatiniz bu, mükafatınız bu. Allah-u Teala liyakatinizi o mükafatın seviyesine yükseltecektir. Ulaştığınız anda mükafatı hemen teslim edecektir. Buradan, bulunduğunuz noktadan o mükafatın seviyesine ulaşabilmeniz için sizin iştiyakinizin var olması lazım. Başkalarından farklı, normal bir insandan, alelade bir insandan farklı bir yapının, Allah'a hizmet açısından başkalarından farklı bir yapının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu size kimi hatırlatmalı? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlatmalı. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Öyleyse ne demek bu zekat ne? Sizin kazandıklarınızdan %5'i, 2 tane %2,5'u, 2 tane 40'ta 1'i size helal değil. Onları vermek mecburiyetindesiniz. Mutlaka vereceksiniz. Vermediniz, Allah Teala kat kat sizden onları alır. İster verin, ister vermeyin. Deneyin. Vermediğiniz zaman sizden nasıl bunların Allah Teala tarafından alındığını, başka insanlar vesile edilerek alındığını kendiniz yaşayın. Beklemediğiniz sebeplerle nerelerde neler kaybediyorsunuz birer birer görün. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde her şey size bağlıdır. Bütün sonuçları vücuda getiren başkaları değildir, sizsiniz. Bir insanın size kötü davranmasının arkasında sizin belki başka birisine yaptığınız kötü bir davranış, yanlış bir davranış yapmaktadır. Her fatura ödenir. Dışınızdaki insanlardan A'ya yaptığınız bir kötülüğün karşılığını B'den geriye alırsınız. Ama mutlaka alırsınız. Eşitlik hiç bozulmaz. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tek bir yolu var. Bir tek yolu var. Siz başkalarına daima onların huzuruna huzur katacak olan bir davranış biçimi uyguladığınız sürece çevrenizdeki insanlardan da size aynı şeyler geri dönecektir. Dikkat edin, Allah'ın kanunu başkasına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olmaktır. Öyleyse eğer siz başka insanlara huzursuzluk veriyorsanız, sıkıntı veriyorsanız, ne bekliyorsunuz başka insanlardan? Belki sizin huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz insandan değil. Ama başkalarından otomatik olarak Allah'ın kanunu hükmünü yürütecektir. Size başkalarına yaptığınız kötülükler aynen geri dönecektir. Men dakka dukka. İşte böyle söylüyor Allah-u Teala. Men dakka dukka. Türkçesi mi? Çalma kapını. Çalarlar kapını. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Ne demek bu? Yani kime ne kadar kötülük edersen arkadaş, onun bedelini geriye alırsın. Onun karşılığı da var tabii. Kime ne kadar iyilik edersen, onun bedelini geriye alırsın. Birinde insanlara yaptığınız kötülüğün karşılığını kötülük olarak alıyorsunuz. İkincisinde insanlara yaptığınız hayrın karşılığını gene hayır olarak alıyorsunuz. Güzellikler güzelliklerle, çirkinlikler çirkinliklerle demiş. Böylece gördüğümüz odur ki Allah-u Teala'nın indinde kanunlar var. Elbette insanlar başlangıçta bu kanunları bilmedikleri için hep huzursuzluk çekerler. Bir takım insanlar zannederler ki ben enerjik olursam, güçlü olursam, insanları kuvvetimle ezerim ve de kendime bir dünya yaratırım ki ben bu dünyada mutlu olurum. İşte en çok mutsuz olan bu zavallılardır. Çünkü başkalarına yaptıkları her zorbalığın bedelini başka insanlardan ve başka şekillerde Allah-u Teala onlara aynen iade eder. En mutsuz olan bu insanlardır ki her an bir düşmanın tehlikesinden tedirgindirler. Her an düşmancı bir davranış beklerler. Neden? Teyakkuzdadırlar. her an bir saldırıya uğrayacakları korkusundadırlar. Neden? Çünkü kendileri başkalarına devamlı kötülük etmektedir. İç dünyalara onlara onun karşılığının mutlaka geleceğini, kendilerine de aynı kötülüklerin ulaşacağını söylemektedir. Bu tedirgin dünyada bu insanların hayatları bir zehirdir. Bir insan düşünün, hayatı her gün başkalarına bir şeyler yapabilir miyim diye, bir kötülük yapabilir miyim diye geçiyor. Bu insanın bütün hayatı zehirdir. Her an acaba benim yaptığım kötülüğün karşısında kim bana başka bir kötülüğü getirecek diye huzursuzluk içinde, insanların intikam almasının kaçınılmaz olduğunu bilmenin sıkıntısı içerisinde bu insanlar yaşarlar. Niçin? O başkalarının kapısını çalmış. Mutlaka onun da kapısını çalacaklar. Allah Teala'nın bir sözü var. Su testisi su yolunda kırılır. Hani okuyorsunuz gazetelerde. Falanca kabadayı öldürüldü. Neden? Kim bilir kaç kişiyi öldürmüş. Bir gün onun da sonucu bu. Öldürülecek. Yaptıklarının bedelini bu dünya üzerinde de ödemek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse mutlu olmanın yolu var mı? Elbette var. Siz etrafınızdaki insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız, onlardan da size mutlaka sizi mutlu edecek davranışlar geri dönecektir. İşte bir insanın salah makamında sonsuz mutluluğa sahip olmasının sebebi budur. Bu insanlar sadece başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Ve şu kanunu en iyi bilenlerdir. Başkalarına mutluluktan yana ne verebiliyorsanız toplumdan onu mutlaka alırsınız. Neden hep mutludurlar? Hep başkalarına bir şeyler verdikleri için. Hep o güzellikleri, Allah'ın kendilerine verdiği güzellikleri başkalarıyla paylaştıkları için. Hep vermenin almaktan daha mukaddes olduğunu bildikleri için. Ve Allah Teala onlara öyle şeyler yaşatır ki onlar başkalarını mutlu etmenin mükafatını Allah'ın kendilerine ihsan ettiği sonsuz mutluluk denizinde hep yaşamaya devam edenlerdir. Kanunu öğrenmişler ve tatbik etmişlerdir. Kanun nedir? Başkalarına verebileceğiniz mutluluk kadar mutlusunuz. Her zaman diyorum ki sizlere dikkat edin üç rakamına. Bir, sizsiniz. İki, başkaları. Üç, Allah. Başka bir şey yok. Siz bir numarasınız. Başkaları, bütün sizden başka olan her şey numara iki ve onları hepinizi yaratan Allah numara üç. İlişkiler sizinle başkaları arasında, sonucu tayin eden Allah. Başkalarına kötü şeyler veriyorsunuz. Onları huzursuz ediyorsunuz. Başkalarına size kötü şeyler dönecek, siz de huzursuz olacaksınız. Başkalarını mutlu etmek için kendinizi seferber etmişsiniz. Onlardan size geri dönen şey de mutluluktur. Her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarını severseniz her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarından nefret ediyorsunuz, başkalarına kötü davranıyorsunuz ve ondan sonra da onların size iyi davranmasını bekliyorsunuz. Bunun adı kurt masalı. Hani şu attan tekmeyi yiyen kurt gibi her zaman düşmanlarınızın çiftelerini yemekle hayatınız geçer. Siz onlara ne kadar kötülük edersiniz, aynı kötülükler mutlaka toplumun bir başka kesiminden size geri döner. Ve eşitlik hiç bozulmaz. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Bütün davranışlarınızın sonucu bu. İşte bunun için Allah Teala bütün emirler Allah'a döner diyor. Allah'a da sıfırlanır, tekrar size geri döner. Ne kadar güzel bir dizaynı var Allah-u Teala'nın. Dikkat edin, kainatın merkezi sizsiniz. Hadi bir nebze size merkez efendimden bahsedeyim. Sümbül Efendi bir gün talebelerin arasında bir gencin geldiğini görüyor. Bakıyor, bir köşede durmuş suspus, şeyin arkasında saklanmış sütunun, dinliyor. Ama daha evvel kaç defa Sümbül Efendi ona görünmüş rüyasında, gel bakalım demiş, gel bekliyorum seni. Ve diyor ki, orada gidiyor, sütunun arkasındaki diyor. Şimdi diyor, size ben bir şey anlatacağım diyor. Anlattığım şeyi diyor, hem siz anlayacaksınız diyor, hem diyor sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Anlatıyor. Şimdi anlatacağımı diyor, siz anlamayacaksınız, sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Ve anlatıyor. Yüzü kıpkırmızı bir halde, şimdi diyor çık ortaya, sonradan Merkez Efendi adını alacak olan daha çaylak talebe, ne deniyor onlara? İşte daha yeni girenlere bir isim verilir. Eskiden o isim verilmiş, şimdi hatırlayamıyorum ne isim verildiğini. Belki hatırlarım. Çıkıyor. Ve ihvanın arasına karışıyor. İhvan. Bu tabire dikkat edin. İhvan, kardeşler demek. Bütün tarikatlarda bu isim kullanılır. İhvan, kardeşler demektir. Uhuvvet, aynı kökten gelir. Kardeşlik demektir. İşte Allah-u Teala'nın bu Merkez Efendi adını alacak zat yıllar sonra bir imtihana tabi tutuluyor hocası tarafından. Bütün oradaki tarikat mensuplarına hocaları Sümbül Efendi diyor ki, bugün diyor çıkacaksınız piyasaya. İstanbul sizi diyor. İstanbul kazan, siz kepçe, her tarafı dolaşacaksınız diyor. Bütün haksızlıkları, yanlış davranışları diyor, kaydedeceksiniz. Bana getireceksiniz. Bu kayıtları en iyi yapan diyor, benim postuma oturacak diyor, ben rahmetli olduğum zaman. Herkes neler yazmışlar, mahkemelere gitmişler. Bütün haksızlıkları birer birer dile getirmişler. Bu haksızlık demişler, şu haksızlık demişler. Ve hepsi okumuş hocalarına birer birer. Bizim Merkez Efendi'de tıs yok. Hiçbir şey söyleyemiyor hocası ben. Hocası diyor, sen diyor bir şey söylemiyor musun? Efendim diyor, ben bütün İstanbul'u dolaştım diyor. Ama size getirebileceğim özellikle diyor, hiçbir şey bulamadım diyor. Her şey diyor, merkezinde diyor. Ne demek istemiş? Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakıyoruz beraberce. Ne diyor? Birinci mısra, hak şerleri hayr eyler. İkinci mısra, zannetme ki gayr eyler. Üçüncü mısra, görelim Mevla neyler. Dördüncü mısra, neylerse güzel eyler. Ne demek istiyor acaba? Şerler var ki Allah Teala hak şerleri hayr eyler diyor. Ama sonuç, sonuç hep hayır. İşte hak şerleri hayr eyler diyen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri iki ayrı görüşü temsil ediyor bu sözleriyle. Bir insan bize bir kötülük yapıyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Bu bir şerdir diyoruz. Neden? Çünkü üzüldük. Bize göre hayrı ve şerri birbirinden ayıran sistem bizi üzmesidir. Eğer bir olay bizi üzüyorsa bu şerdir. Bizi sevindirmesidir. Bir olay bizi sevindiriyorsa bu da hayırdır. Öyleyse hayrı ve şerri muhtevasını yerlerine oturttuğumuz zaman biz insanlara göre tarif edelim. Hayır, bizleri sevindiren şeyler olarak tarafımızdan ifade edilir. Şer, bizleri üzen şeyler. Külliyen yanlış. Allah-u Teala Bakara Suresi 216. ayet-i kerimesinde diyor ki, olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki onların bir kısmı şerdir. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Şöyle demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman kesin bir olguyla karşılaşacaksınız. Sizin yüzden olaylar değil, size derecat kaybettiren olaylar şerdir. Sizi sevindiren olaylar değil, size derecat kazandıran olaylar hayırdır. Öyleyse bunun ışığı altında bakalım. Birinizin bir şeyini bir hırsız çalmış. Hırsız seviniyor çaldığı şeyle. Bir otomobil çalmış mesela. Sevinç içerisinde o otomobille gezeceğini düşünüyor veya satacak arabayı. Para kazanacak diye düşünüyor oradan. Sevinçli hırsız. Halbuki hırsızlık yaptı. Allah'ın yasak ettiği bir fiil işledi. İslam'da olsa elini kesilmesi lazım. Şer işlemiş adam. Ama seviniyor. Öyleyse olay var ki şerdir. Şer olduğu kesindir. Derecat kaybettiriyor. Ama hırsız seviniyor. Kişi seviniyor. Şimdi çalınan kişi için düşünelim. Arabası çalınan kişi için. Ne oldu? Hırsız arabasını çaldı. Hırsız derecat kaybetti. Ama kul hakkı doğdu. Hırsızın kaybettiği bütün derecat hırsızdan alındı. Arabası çalınana verildi. Hırsız kimdir? Zalimdir. Zulmetmiştir. Arabanın sahibine. Arabanın sahibi kimdir? Mazlumdur. Kendisine zulmedilendir. Daima mazlumdan zalime bir akış vardır. Mazlumdan zalime bir akış vardır. Pozitif bir akış. Zalimden mazluma bir akış vardır. Negatif bir akış. Yani mazlumun negatif dereceleri, zalimin negatif dereceleri mazluma gelir pozitif olarak. Ve de o zaman neye sevinmemiz lazım, neye üzülmemiz lazım, bu konuya biraz daha dikkat etmemiz lazım. İşte lazım olanları bir araya getirdiğimiz zaman bundan çıkan sonuç zannettiğimizin değil, Allah'ın yazdığının doğru olması. Bakınız ne diyor Allah Teala, onlar kitabı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. Kendi yazdıkları kitaplara tabi olurlar. Onlar zanlarıyla hareket edenlerdir. Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. O hakikatlerin yanında insanların da zannı var. Hep bize bir şey söyledikleri zaman yeni duyduğumuz bir şey hayırdır inşallah deriz. Hakkımızda bir şey söyleyecektir hayırdır inşallah deriz. Ama hayrı nasıl değerlendiririz? Bizi mutlu edecek olan şeyler. Hep insanlar evlenirler ve de hayır mıdır, şer midir diye bir kafa var. Kafaların hep sual var. İşte hayırlıysa olsun. Hayırlıysa olsun sözünün arkasında yatan Allah'ın hakikatini biliyor musunuz? Hayrın oluşması sizin üzülmenize bağlıdır. Ne zaman başka birisi sizi zulmederse o sizin için bir hayırdır. Ne zaman başka biri size bir kötülük ederse o sizin için bir hayırdır. Derecat kazanırsınız. Ne zaman siz başkasına bir iyilikte bulunursanız o sizin için bir hayırdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hep sizin fedakarlıklarınızla alakalı konular sizin için hayırdır. Öyleyse işte kızımız evlendi falancayla, acaba bir hayır mıdır, bir şer midir? Anlamı ne? Yani benim kızım nefsinin istikametinde mutlu olsun. Ben ona hayır telakki ederim. Eğer eşi ona zulmediyorsa bundan daha büyük şer olamaz. O anne baba için. Ama aslında zulme uğrayan kişi zulme uğradığı için hayır kazanmaktadır. Öyleyse hayrı ve şerri onun ait olduğu istikamette yerine oturttuğunuz zaman hayır ve şer hakkında ne kadar zanla hareket ettiniz, sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerine gelelim. Ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Ne yaptı? Hırsız bir şeyinizi çaldı. Üzüldünüz, bu bir şerdir dediniz. Ama aslında ondan derecat kazandınız. Öyleyse sizin şer zannettiğiniz şeyi, olayı, ki olay aynı olaydır, olay değişmiyor. Sadece görüş değişik. Allah Teala hayra çevirmiş oluyor. Şerri hayra çevirmiş oluyor. Zannetme ki gayreyler diyor. Ne kadar üzülürseniz üzünün arkasında hayır yatar. Sonra görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bu ne demek? başka bir insan sizden sadece iki tür davranışta bulunabilir. Eğer bir olay başka birisi tarafından gerçekleştirilmişse ve size bir tesir icra etmişse bunun adına Kur'an-ı Kerim kader diyor. Eğer bir olayı siz vücuda getirmişseniz bunun adına da kaza diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi başka birisi bir olay vücuda getiriyor, size tesir ediyor. İki sonuç var. Size bir zarar verebilir, birinci alternatif. Size bir fayda sağlar, fayda verebilir olay, ikinci alternatif. Zarar verdiği takdirde üzülürsünüz. Olayı şer olarak değerlendirirsiniz. Oysa ki zarar verdiği zaman o sadece sizin için bir hayırdır. Öyleyse önemli olan şu yaşadığınız dünya hayatındaki sonuçlar mı? Yoksa sonsuz hayatınız için gerekli olan sonuçlar mı? Buna siz karar vereceksiniz. Bu dünya hayatı mı değerli? 100 sene yaşayın, isterseniz 200 sene yaşayın. Yoksa 200 trilyon sene, belki de ondan çok daha uzun, sonsuza kadar yaşayacağınız cennet hayatı mı değerli? Unutmayın. Sizi cennete götürecek olan şey kazandığınız derecelerdir. Cehenneme götürecek olan şey kaybettiğiniz derecelerdir. Öyleyse burada hayrı ve şerri yerliğine oturalım. Güzelliği ve çirkinliği burada yerliğine oturalım. Eğer güzellik ve çirkinlik dediğinden müesseseler şu dünyaya göre tayin edecekse, o sizin nefsinizin ölçüsü. Cennete göre tayin edecekse, o sizin ruhunuzun ölçüsü. Ruhunuz yalnız güzellikleri temsil eden müessesedir. Nefsimiz yalnız çirkinlikleri temsil eden müessesedir. Birisi Allah'a dönüktür, birisi şeytana dönüktür. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne bakalım. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İşte burada iki tane bakış karşılaşıyor ve çapraşık bir hal alıyor. Birinci bakış, ben diyor güzelliği bu dünya için isterim. Bana göre güzellik bu dünyada istediğim gibi yaşamaktır. Yaşadı, nefsinin istikametinde Allah yetek etti, her şeyi yaptı. Güzel bir şey yaptığını zannediyor. Halbuki her şeyle, yaptığı her davranışla değer kaybetti kişi. Güzellik telakkisi, kaybettiği değerlerle değerlendirdiğiniz zaman bir çirkinliğe dönüşüyor. Şer olaylar işlemiş oluyor kişi. O zaman Allah Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın. Eğer siz hayır işliyorsanız, derecat kazanıcı davranışlarda bulunuyorsanız, işte o hayırdır, o güzelliktir. Eğer derecat kaybeden sonuçlara ulaşıyorsunuz, işte o şerdir, o güzelliği çirkin hale getirmektir. Öyleyse ayrı ayrı açılardan meseleye baktığımız zaman farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Olay aynı olay. Hırsızın arabayı çalması şerdir. Ona sevinç verse de. Arabasının çalınması kişinin hayırdır. Ona üzüntü verse de. Arabası çalınan kişinin arabasının çalışması bir güzelliktir. Ona üzülse de. Arabayı çalan adamın araba çalması bir çirkinliktir. Ona sevinç verse de. Öyleyse güzelliği ve çirkinliği Allah'a göre değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ya da şöyle söyleyelim. Hangi olayı şeytanın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir çirkinliktir. Hangi olayı Allah'ın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir güzelliktir. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne dikkat edin. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah güzel eyler. Eğer bir olay Allah'ın istediği istikametteyse Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Şeytanın istediği istikametteyse şeytanın yardımıyla gerçekleşir. Öyleyse Allah neylerse güzel eyler deyince dört dörtlük olarak her şeyi yerlerine oturtmuş oluyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Ve asırlardan beri bu söylediğim dört mısra Allah'ın bütün evliyası tarafından söylenmektedir. Hak şerleri hayr eyler, zannetmek ilk hayr eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. yapmış Merkez Efendi? Efendim demiş, ben demiş her tarafı dolaştım. Size ulaştırabileceğim hiçbir şeye rastlayamadım. Her şey merkezinde demiş. Çünkü Allah Teala'nın hesapların anında ödendiğini göstermiş. Hırsızlığı yaptığı anda o kadar derecatı kaybediyor. Hırsızlığı yaptığı anda o derecat bir tarafa veriliyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Hırsızlığı yaptığı anda diğeri hırsızlık, 1000 derecelik bir hırsızlık. 1000 derece kaybediyor. Arabayı çaldı ama 1000 dereceyi kaybetti. Pozitifle, ona göre pozitifle negatif birbirini götürdü, sıfır. Şimdi geriye dönüyoruz. Arabası çalan adam, arabayı çaldırdı. Ölçülerine göre 1000 derecelik kaybı var. 1000 derece kazandı. Kayıpla kazanç birbirine eşit oldu. Gene sıfır. İki tarafta sıfır. Bu sıfırı negatife döndürmek elinde mi kişinin? Evet. Hırsızı yakalayıp da kısa tatbik ederse tekrar eski haline dönecek. Kazandığını tekrar kişi kaybedecek. Öyleyse pozitiflerle negatifler arasındaki dengeyi dünya malının dünya malıyla değerlendirilmesinde, kazancın da kazanılan derecatın kaybedilen derecatla değerlendirilmesinde bir defa daha gözden geçireceksiniz. Bir adamın arabası çalındı, araba gitti. Araba hırsızda. Hırsızdan araba geri alınıp adama verildiği zaman ne olur? Sıfırı sıfır, elde var sıfır olur. Hırsızdan onun parası alınıp arabanın sahibine verildiği zaman, diyeti alınıp arabanın sahibine verildiği zaman sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Ama bu Allah'ın koyduğu dengenin sıfırlanması anlamına gelmiyor. Çünkü arabası çalındığı anda adamın hırsızın arabayı çalmasıyla beraber hırsızdan arabanın değerine eşit bir derecat alınır ve arabanın sahibine iade edilir. Bu fizik bir malla kazanılan derecenin sıfırlanmasıdır. Eğer arabayı bulurlarsa, adam geriye alırsa, o zaman kazandığı derecatın tekrar iadesi söz konusu olacaktır. Öyleyse yeni bir sıfıra sıfır olayıyla karşı karşıyasınız. Ama bu seferki sadece dereceler arasında, kazanılan ve kaybedilen derecat arasında. İşte Allah Teala kazandığınız bir dereceyi tekrar kaybetmemeniz için Allah'ın evliyasına bir şart koşmuş. Kısas sizin için hayırlı değildir diyor. Ne demek istiyorum? Eğer size birisi bir tokat attığı zaman onun kaybettiği derecat 100 derecat ise siz o 100 derecatı kazanırsınız. Tokatı yemişsinizdir ama karşında 100 derecat kazanmışsınızdır. Şimdi ne oldu? Tokatı atan 100 derecat kaybetti. Onun defterine negatif yazıldı. Şerhanesine yazıldı. Ama sizin defterinizin pozitif tarafına yazıldı. Hayırhanesine yazıldı. Ne oldu? Tokatı yiyen taraf 100 derecelik bir kazancın sahibi. Sonra eğer mahkemeye müracaat ettiyse kişi, kadı efendi de kısas hükmettiyse, bu kişi karşı tarafın suratına tokatı yiyen bir tokat attığı zaman kazandığı 100 derece tekrar sahibine iade edilecektir. Yani kazandığı 100 dereceyi kaybedecektir. Sıfırlık, sıfır sonucuna ulaşmak, eşitlik temin edilecektir. Ama ondan evvelki noktada derecat açısından tokatı yiyen kişi kazançlıdır. İşte Allah-u Teala'nın evliyasına Allah-u Teala'nın emri affedin hükmüdür. Nefsine hakim olamayan kişi, Allah'ın evliyası olamamış olan kişi, yolda da olsa nefsinde hala afetler vardır. Tokatı yediği zaman mutlaka tokat atmak ister. Allah-u Teala buna müsaade eder. Kısas hükmünün gereği olarak. Ama kişi kazandığı 100 derecatı tekrar iade eder ve sıfıra ulaşır. Ama eğer kişi evliya mertebesine ulaşmışsa onun görevi affetmektir. Kazanır ve kazandığını mağfur eder. Ya daimi zikre ulaşmış olan bir kişi söz konusuysa onlar kötülüğe mukabele edenlerdir. Nasıl? iyilikle mukabele edenlerdir. İşte burada kazanç iki katına çıkar. Niçin? Kişi başka birisine bir tokat yedi, 100 derece at kazandı. Onu kısasla geriye alsaydı, o da ona bir tokat atsaydı 100 derece kaybedecekti. Öyle yapmıyor. Ona bir iyilikte bulunuyor. Kendisine kötülük eden kişiye bir iyilikte bulunuyor. O iyiliğin de 100 derece at ettiğini düşünelim. Ne oldu? 200 derece kazancı var. 3 ayrı kişi, 3 ayrı davranış biçimi. Dikkat edin, Allah'ın indinde kıymetli olan sizin bu dünyada mal kazanmanız değildir. Derecat kazanmanızdır. O kazandığınız derecelerle Allah'ın indinde kıymetli olursunuz. Ne oldu? Başkasının kadrini ulamış olan kişi bu kadir sebebiyle, kendisine yapılan zulüm sebebiyle derecat kazandı. Onu affetti. Kazandığı derecatı kaybetmemiş oldu. Ona bir iyilik yaptı. Bir defa daha aynı dereceyi kazandı. Eğer iyiliğin derecesi de ona eşitse, daha fazlaysa daha fazlasını da kazandı. Öyleyse Allah'ın muradı nedir? Allah'ın muradı sizin şu dünyadaki 100 senelik hayatınızda biraz üzülmemeniz değildir. Azıcık üzülmenizde fayda görür. Allah'ın güzelliklerini öğrenebilirsiniz diye. Ama kazancınızın hep sizi kurtaracak olan manevi değerlerdeki artış olması Allah'ın temel hedefidir. Öyleyse insanların felsefeleriyle Allah'ın Kur'an'daki öğretileri hiçbir devrede birbirine eşit olmamıştır. İnsanlar hep şu çok güvendikleri akıllarıyla hareket ederler. Öyle kardeşlerimiz var ki babaları onların tasavvufa girmeleri sebebiyle çok üzüntü duymuştur. Başkalarının oğullarına bak diyor mesela bir tanesi. Vurduğunu koparıyor çocuk diyor. Tuttuğunu koparıyor diyor. Dünyanın parasını kazanıyor. Peki o paraların bir kısmının haram olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet diyor, bir kısmı haram biliyorum ama diyor, ama diyor kazanıyor. Şimdi orada durun bakalım. Eğer bir insan kazanıyorsa, bu kazandığının bir kısmı haramsa orada durun. Onun o kişiye hiçbir hayrı olmaz. Sadece kaybettirir. İşte nefsinizde hırsla dövülen bir mevsize var ki o hırs sizi helal veya haram kazancın daha üst noktasına götürmek için mütemadiyen didikler. Götürmek isteyerek daha çok kazanmanızdır. Ama haram, ama helal. İşte burada çok dikkat etmeniz lazım. Haram ve helal mefhumlarına çok dikkat etmeniz lazım. Yalnız helalden hareket etmek mecburiyetindesiniz. Şimdi ona diyoruz ki, bak senin oğlun falanca okuldan mezun. Ama şu anda onun bulduğu iş, üniversiteden mezun olanların çok daha fazla para kazandığı bir iş. Öyleyse o insanların kazançlarıyla onun kazancına dikkatle bak. Sen onun babasının aynı mesleği icra ediyorsunuz. Onun kadar para kazanabiliyor musun? Hayır diyor babası, kazanamıyorum. E o zaman şikayetin ne kalıyor geriye? Eğer Allah'ın yoluna girmekten şikayet ettiği oğlu aynı meslekte olan babasından daha fazla para kazanıyorsa, daha o yaşta ve babası onun başkaları gibi vur adamın ensesine av ağzındaki lokmayı tarzında bir insan değilse, babasından üzüntü duyuyorsa, sadece babasının yanlış bir düşüncenin, zanna dayalı bir düşüncenin eseri olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse bütün güzellikler sizler için. Mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'ın yolunda sizin zanlarınızın ulaştığı noktaları yaşamak değildir. Allah'ın sizi yönelttiği hedeflere ulaşmanızdır. Bu hedefler zanlarla belirlenemez ve ayarlanamaz. O hedefler Allah'ın gösterdiği hedeflerdir. Anlayamazsınız başlangıçta ne olduğunu. Ama bu yolun içinde yaşadıkça mutluluğu tanımlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizin içinde mutluluk vardır. Öyleyse hepinizin Allah'ın sizi ulaştırmak istediği cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaşmanızı dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarımızla El Fatiha ve As Salavat.
1: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al. Fizik vücudunu da sana teslim etmemeyi nasip kıl. Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudunun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amini olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
0: Allahümme salli ala Muhammed seyyidim ilahimin eşşeytan ecam. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gâril maddûbi aleyhim gâlimîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bir defa daha sizlere Allah'tan bahsetmek üzere. Onun Kur'an-ı Kerim'den, onun kainattaki yegane dininden, onun ayetlerinden bahsetmek üzere. Konumuz Allah'ın seçimi. Bir Ramazan sohbeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ramazan bir başka olay. Bir güzellik, baştan aşağı bir mutluluk kaynağı, bir sevinç dizaynı. Bir başka oluyor insan Ramazan boyunca. Daha bir mutlu, daha bir huzurlu ve Allah'a galiba daha yakın. Ne diyorsunuz? Öyle mi hissediyorsunuz kendinizi? Allah'a daha yakın mı? Ramazan ayı boyunca, 11 ayın bir sultanı boyunca. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir aradayız. Allah da bizimle birlikte, daha ne isteriz ki? Ona sonsuz hamd ve şükrederek sözümüze başlıyoruz. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet kerimesinde buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kimler Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşaret son derece net olarak geliyor. Kim Allah tarafından seçilmişse bu seçimden sonra o insanlardan her kim Allah'a yönelirse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Vusat ayetlerinden belki en açık bir şekilde ifade edileni. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzun hidayeti neydi? Gelin bir defa daha bakalım. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'ye bakalım. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz üç hidayetten birincisiyle alakalı. Bugünkü saha burada bitiyor. Ama şunu bilelim ki ruhumuzun hidayetinin ötesinde fizik vücudumuzun hidayeti yer alır. Onun da ötesinde nefsimizin hidayeti yer alır. Ve nihayet İradeniz içinde Allah'a bağlanmak söz konusudur. Bu da irademizin hidayetidir. Öyleyse ruhumuzun hidayeti demek ki Allah'ın zatına ulaşmak. Ve Allah Teala bunu üzerimize 12 defa farz kılmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetekümün azâbe sümmelâtum sevim buyruluyor. Yani Allah Teala diyor ki üzerinize azap gelmeden önce ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, İkisi de gelmeden önce, yani dünya hayatını yaşarken Allah'a yönelin, ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarın, Allah'a ulaştırın ve sonra Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu teslim edin, fizik vücudunuzu teslim edin, nefsinizi teslim edin, yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkinci farz. Zariyat suresi 50. ayet-i kerime. Hücurat suresi 50. Diyor ki Allah Teala fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a ulaş. Allah'a sığın.

Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah bütün insanları hanif bir tarzıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik olmamıştır. Rabbine dön, Rabbine ulaş ve böylece takva sahibi ol. Rabbine dön, Rabbine ulaş ve münibine ileyhi ve yettekun. Rabbine yönel, Rabbine ulaş ve takva sahibi ol. Yani takva sahibi olmanın Allah'a ulaşarak gerçekleşeceği kesinlikle ifade ediliyor burada.

11. ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebiyla men enave ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani bana ulaşan yolunu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allah-u Teala buyuruyor Allah'ı yedu darüsselamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Kimi dilerse, kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse yani onu sırat-ı mustakim ulaştırır. Bu arada da Allah-u Teala selam yurdu demekle gene teslim yurdu olan kendi zatını kastediyor. Çünkü Nisa 175'te Allah-u Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Diyor ki Nisa 175'te kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah-u Teala Enam suresinin 87 ve 88. ayetlerinde de diyor onların babalarından, evlatlarından, kardeşlerinden seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki biz onunla insanları hidayete erdiririz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece görüyoruz ki Allah'ın hidayete erdirmesi söz konusu ve kendi zatına ulaştırması söz konusu. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Allah da o selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişileri kendi zatına ulaştıracağına göre, sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre demek ki söz konusu olan Allah'ın zatı. Allah'ın zatına ulaşmak. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskir ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismine zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Sevgili

0: dinleyenler.
1: Normal 7 tane ayet. Bir tane farz. 8. Farz Şura Suresinin 47. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki üzerinize ölüm günü değiştirmesi mümkün olmayan günü, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Neydi? Selam yurduna, teslim yurduna davet. Allah'ın davetine icabet et. Teslim yurduna ulaş diyor Allah Teala. 9. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi Allah'ın ruhun Allah'a ulaştırmasını emrettiğini açık bir emir olarak anlatıyor Allah Teala. Vellezine yasulune ma emer Allahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. 8. öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir şeyler var. Allah'ın Allah'a ulaştırmayı dilediği insanlar. Allah-u Teala kendisine ulaşmayı farz kılmış. 9 tane farz oldu. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 10. farzını söylüyor. Diyor ki bugün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de sizin üzerinize misakinizi yükledik. Misakinizi üzerinize vasiyet ettik diyor Allah-u Teala. Misakimiz ruhumuzun Allah'a ulaşması konusunda ezelde Allah'a verdiğimiz yemin. Allah-u Teala hepimiz de zamandan evvel Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini çıkarıyor. Bütün o zürriyetinden de kıyamete kadar gelecek bizim bütün zaman parçalarındaki insanları Allah-u Teala babalarının sırtlarından çıkartıyor. Ve hepimizi topluyor Allah-u Teala huzurunda. Ve buyuruyor ki Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sonra da galu dediler ki bela, evet evet dediler diyor Allah-u Teala. Hepimiz Allah-u Teala evet demeyiz. Sen bizim Rabbimizsin. Bunun üzerine Allah-u Teala diyor ki öyleyse ey nefsler, bana yemin verin teslim olacağına dair. Ey ruhlar, bana yemin verin teslim olacağına dair. Ey fizik vücutlar, bana yemin verin teslim olacağına dair diye. 3 vücudumuzdan da Allah-u Teala yemin verin, misak ve ahd olmak üzere 3 ayrı tür yemin oluyor. Ruhumuz bizden ayrılacak, Allah'ın zatına olacak, Allah'ın zatında kaybolacak. Fizik vücudumuz muhsinlerden olup Allah'a teslim olacak. Nefsimiz ahsen olup Allah'a teslim olacak. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

birlikte Allah Teala'nın bana yemin verin, misak verin, ahd verin demesi üzerine yemin, misak ve ahd veriyoruz Allah Teala'ya. Allah Teala diyor ki, sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. İtaat ediyoruz. Allah'a yemin, misak ve ahd veriyoruz. Sonra da Allah Teala diyor ki, bunu üzerinize vasiyet kıldım diyor. Vasiyet ettim diyor. Ve onuncu defa farz. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve bi ahdullahi efo diyor. Allah ile Allah'ın ahdini, Allah'ın vasiyetini, Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bu Allah'ın size vasiyetidir diyor Allah-u Teala. Ve üç yeminimizi de gerçekleştirmemiz, farz kılınıyor üzerimize. Daha nefesi, irademizi de Allah'a teslim etmemiz. Enam 151, Enam 152, 153. Ve 12. farz Nisa 53'te gerçekleşiyor. İnnallâhi ye'murukum en tu'addul emanâti ilâ ehlihâ diyor. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Unutmayın, 3 emanetiniz var. Ruhunuz, beşiniz, fizik vücudunuz. Emanet hüviyetine gelecek bir de iradeniz var. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması birinci faktör, 12 defa üzerimize farz kılınmış. Ve bu muhtevanın gerçekleşebilmesi için mutlaka Allah'ın bizi seçmesi lazım. Evvela bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmasını bir tarafa bırakın onun. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa gideceği yer cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde

الذين لا يرجون لقاءنا فراد بالحياة الدنيا واطمئن بها الذين هم عن آياتنا غافلون. Mülâike mevâhibinnâhu imâkânî sıvân. Onlar bize mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Gidecekleri yer cehennemdir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Bu gafletin muhtevasına dikkatle bakın. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezlerse Yunus Suresinin 8. ayet-i kerimesi, 28. ayetleri gereğince gidecekleri yer cehennem. Buradan evvele doğru yol alırsak, insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerinin evvelinde bir seçim olayıyla karşı karşıyayız. Konumuzun başında söylediğimiz Allah'ın seçimi. Şura Suresi 13. ayet-i kerime. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Aynı seçim olayı Enam 87'de de anlatılıyor. Onların babalarından, kardeşlerinden, evlatlarından seçeriz ve Sırat-ı Mustakim'e ulaştırırız. Sonra da tekrar diyebilecek ki Sırat-ı Mustakim ki bu insanları hidayete erdirdiğimiz yolun adıdır. Öyleyse Allah-u Teala insanlardan seçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece Allah-u Teala tarafından seçilenlerin arasındadır. Allah-u Teala'nın her seçtiği Allah'a ulaşmayı dilemez. İradeyi, serbest iradeyi Allah-u Teala kullarına vermiş. Seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşacak olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın seçimine dikkatle bakalım. Birinci basamakta 28 basamaklı bir İslam skalası üzerinde, İslam omurgası üzerinde birinci basamak olayları yaşamaktır. Herkes yaşar. Cennete girecek olanlar da olayları yaşar. Cehenneme girecek olanlar da olayları yaşar. Ve insanların yaşadıkları olaylardaki tutumuna göre, yaşadıkları olaylardan aldıkları kendi kafa yapılarına, düşünce sistemlerine göre, aldıkları izlenimlere ve derslere göre Allah-u Teala insanlardan seçer. Herkesi seçmeyeceği kesindir. Öyleyse bu seçtikleri ne olur? İkinci basamakta Allah
insanlardan seçer. İkinci basamakta insanlar ne yaparlar? Birinci basamakta yaşadıkları olayları değerlendirirler. Her değerlendiren mutlaka ikinci basamaktadır. Herkes değerlendirir. İşte değerlendirmekten değerlendirmeye fark var. Unutmayın, şeytan devamlı insanlarla meşgul olur. Onların, insanların değerlendirmelerini yanlış yapmaları istikametinde şeytan olağanüstü bir gayret sarf eder. Gayesi insanlara yanlış değerlendirmeler yaptırıp onların seçmesine mani olmaktır. Çünkü insanlar bir defa Allah-u Teala tarafından seçilirlerse onların büyük kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Öyleyse şeytanın bir bilgisi var. Nedir bilgisi? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka felaha erer. Yani o kişi sağ kalırsa Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. Bu felahın üçüncü mertebesidir. Kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an felaha erer. Birinci felah. Sonra 10 tane ihsan alır Allah-u Teala'dan. O 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır. İkinci felah. Sonra bu noktadan sonra ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü felaha ulaşır. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet. Cennetler yükseliyor yukarıya doğru. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Gülüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kurtulur. Nereden biliyoruz? Çünkü onlar Allah'a mülaki olurlar. Mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Nereden biliyoruz? Çünkü Vel Asr suresi amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka kurtuluş olacaklarını, cehenneme gitmeyeceklerini kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Vel Asr'a yemin ederim, innem insan edebilir, insanlar hüsrandadırlar. İllellezine aminum. Ama amin olanlar, hariç olanlar hüsranda değillerdir. Peki hüsranda olan insanların alışkanlıkları ne, muhtevası ne? Nasıl insanlar bu hüsranda olan insanlar? Hüsranda olan insanlar, cehenneme gidecek olan insanlar. Mü'minin suresi 103. ayet-i kerime. Kıyamet günü diyor, mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazla ise onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ama kim diyor Allah-u Teala Vel Asr suresinde amin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi hüsranda değildir diyor. Onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyor. Öyleyse amel olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine sokar. Bu suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka hidayete ereceklerdir. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a mülaki olmak
ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak demek. Ve böyle söylüyor Hazreti Nuh. Onların hepsi, amin olanların hepsi mutlaka enne kullanmış Allah-u Teala orada. Muhakkak Allah'a münaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a ruhunu ulaştıran kişinin ise cennete ulaşacağı kesin. Ne diyor Allah-u Teala? Fecr 27-28-29-30'da Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü ircihü ilâ rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fî ibadî ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtuldun. Allah'a kul oldun. Kullarımın arasına gir. Ve cennetime gir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Rabbine geri dönmüşse, rücu etmişse, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, Allah-u Teala o kişiyi garanti ediyor. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Ve cennetime gir diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir ortamda madem ki Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine götürüyor. Madem ki Allah-u Teala insanları seçiyor. Yalnız seçtikleri Allah-u Teala'yı dileyenlerden oluyor. Öyleyse seçim çok önemli bir konu. Acaba Allah-u Teala seçimini neye dayalı olarak yapıyor? İnsanların yaşadıkları olayları değerlendirmelerine göre. İnsanların kendilerine tayin ettikleri hedefler bu değerlendirmelerin onlara kazandırdığı şuurla gerçekleşir. Öyleyse insanlar vardır. Allah-u Teala tarafından seçilirler. İnsanlar vardır. Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Aynı olayı düşünelim. Bir hanım için bir evlat doğurmuş. Ama çocuk kötürüm. Hiç kımıldayamıyor. Ve hanım Ya Rabbi diyor, neye bana bu belayı verdin? Neden Ayşe'ye Fatma'ya vermedin de bana verdin? Benden başka üzecek insan bulamadın mı? Aynı standartları bir çocuğu başka bir hanıma da Allah layık görüyor. Liyakat, seçim Allah'ındır. O hanımsa şöyle söylüyor. Ya Rabbi, biliyorum ki bu çocuğu bana imtihan için verdin. Ben onun annesiyim. Gene biliyorum ki eğer bu çocuk normal bir çocuk olsaydı, benim ona bir anne olarak bakmamdan, kazanacağım derecelerden çok daha fazlasını verecektin bana, bu çocuk hasta diye. Ben, bana verdiğin, benim için uygun gördüğün bu çocuğa, senin emrettiğin en güzel standartlarda bakmak ve sana layık olmak istiyorum. Biliyorum ki, beni kendine layık kılmak için bana bu çocuğu verdin. Bu benim için senin bana verdiğin bir mukaddes emanettir. Ben onu en güzel şekilde inşallah bakacağım ve bununla sana layık olmaya çalışacağım. İşte iki ayrı tür insan. Birincisi seçilmiyor. İkincisi seçiliyor. Allah-u Teala şükreden insanlardan
bahsediyor. Küfreden insanlardan bahsediyor. Küfretmek, kafir olmanın ötesinde bütünü kavrayan bir faktör. İnsanların şükrünün gerçek anlamda kabul edildiği yer, o kişinin ameni olduğu nokta. Birinci anne küfretti Allah-u Teala'ya, şükretmedi haline, isyan etti. Allah isyan edenleri seçmez. İkinci anne bunun kendisine Allah-u Teala'nın bir lütfu olduğunu düşündü. Allah-u Teala adaletsizlik yapmaz dedi. Bana bunu verdiyse beni bununla imtihan edecek Allah-u Teala. Ben Allah'a layık olduğumu, bu çocuğa en iyi anne olarak bakmak suretiyle ispat etmeliyim. Allah'a layık olmalıyım. İşte birincisi isyanda, ikincisi itaatte. Öyleyse insanları düşünün. Allah-u Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı ruhunu Allah'a ulaştırmayı istemiyor. Bilmeyenler istemeyecekler tabii. Bilmeyenler için istememek son derece normal. Ama şimdi bu noktaya dikkat edin. İnsanlar Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı farz kıldığını biliyorlarsa ve buna rağmen ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemiyorlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cehenneme gitmeyi gideceğini bilmeleri gerekmiyor. Bilseler de bilmeseler de netice değişmez. Eğer o insanlar Allah kendilerine Allah'a ulaşmayı farz kılmasına rağmen onlar ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemiyorlarsa, Allah'a ulaştırmak istemiyorlarsa, buna karşı çıkıyorlarsa, hatta aksini iddia ediyorlarsa, bunların her biri bir safha. Onların hiçbirini Allah seçmez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Her güzelliğin Allah-u Teala indinde bir değerlendirmesi var. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, karşı çıkıyorlarsa, başka insanların da Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olabiliyor, mani oluyorlarsa, üç ayrı safa ama üçü de seçilmezler. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, buna karşı çıkıyor da başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorsa bunlar seçilmezler. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Nisa 167'de: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّنُ دَلَالًا بَع۪يدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler, başka insanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmasına
mani olurlar diyor Allah Teala. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Başka insanların hidayetlerine mani oldukları için. Allah Teala bunları seçmiyor. Kendileri Allah'ın yoluna girmedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men eden insanlar. Allah Teala bunları seçmiyor. Allah Teala yeryüzünde fesat çıkaranları seçmiyor. Konumuzla alakalı. Rad 21'de Allah Teala diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'a ulaştırılmasının emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Bir evvelki ayette Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ لِيَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Misaklerini naksetmezler. Yalanlamazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Bu insanlar seçilir. Zaten seçildikleri kesin ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse misaklerini bozmayanlar, nakletmeyenler. Peki Genel Suresinin 3 ayet sonrası 25. ayeti girmesini gelin beraberce bakalım. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah Teala. Yani sadece vuslatı kestiler, kendileri sadece cehenneme gidecekler, başkasının vebalini yüklenmeyecekler. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar yeryüzünde fesat çıkararak. Allah onları da seçmez. Allah Teala yeryüzünde fesat çıkaran bu insanları seçmez. Peki başka kimleri seçmez Allah Teala? Allah Teala'nın seçmediği insanlar Allah'ın ayetlerini naksedenler, yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini örtenler, küfredenler, inkar edenler. Ve hidayeti inkar edenler, yalanlayanlar, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını inkar edenler, Allah Teala onları seçmiyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala Maide Suresinin 105. 104. ayet-i kerimesinde, 103. ayet-i kerimesinde, onlar Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini küfrederler diyor Allah-u Teala. İnkar edenler ederler diyor Allah-u Teala. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar edenler diyor. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Hiçbir zaman onları seçmez Allah-u Teala. Allah Teala kimi seçmez?
Allah'a isyan edenleri seçmez. Allah'a isyan edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir.

muhtevaya baktığımız zaman Araf 186'da Allah Teala diyor ki Allah dilediğini velayette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. İşte insanlar Allah'a isyan ettikleri takdirde onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Öyleyse bu isyanın muhtevasına bakalım. Ne görüyoruz? Allah-u Teala

Diría que kişinin Allah ile olan ilişkisinde Allah'ın bir emri var. 12 defa üzerimize farz kıldığı bir emri. Kim bu emri gerçekleştirmeyi istemezse o Allah'a isyan etmiştir. Allah'ın emrine açıkça cephe almıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir muhteva kazandırması söz konusu insanlara. Öyleyse

isyanının Allah'a ulaşmayı dilememek olduğunu söylüyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o isyan etmiştir diyor. Allah'a ulaşmayı baya karşı çıkarsa o isyan etmiştir diyor. Allah'ın 12 tane farzına isyan etmiştir. Öyleyse Allah isyan edenleri de seçmiyor. Allah'ın ayetlerini nakşetmenin, inkar etmenin ötesinde daha ağır bir suç işleyenler de var. Hidayeti insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını nakşetmenin, yalanlamanın ötesinde gizleyenler var. Biliyorlar ki Allah Teala farz kılmış. 12 defa farz kılmış. Ve kendileri de bir iddiada bulunmuşlar ki Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşması mümkün değildir. Kendileri kibirleri sebebiyle hiçbir zaman bir müşriğin önünde tövbe etmeyi gerçekleştirmeyecekleri için, hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecekleri için bu hedefe ulaşmaları mümkün değil. Ama başka insanların bu hakikati öğrenmesine de mani oluyorlar ve hidayeti gizliyorlar. İşte Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, onlar ki biz insanlara indirdiğimiz kitaplarda ispat etmemize rağmen, ispat vasıtalarıyla ayetlerimizi söylediğimiz ve ispat vasıtalarıyla insanları hidayete çağırdığımız halde, onlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder diyor Allah Teala. Allah onları da seçmez. Öyleyse bir takım insanlar başka insanların şu veya bu şekilde cehenneme gitmesine sebebiyet verirler. Bunun en başındaki, en basit hüküm Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmaktır. İşte Ashab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, cehenneme girecek olanlar derler ki, Ya Rabbi, biz devrimizin büyüklerine, küberasına ve saadatlarına, her konunun ileri gelenlerine ve dinin de ileri gelenlerine, devrimizde yaşayan onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. En büyük lanetinde onları lanetle. Ne yapmış bu insanlar? Bu lanetlenmesi istenen insanlar, insanları Allah'ın yolundan saptırmışlar. Sırat-ı müstakimden saptırmışlar. Onların Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olmuşlar. Onları Allah'a ulaşmanın dışındaki başka sahalara çekmişler. Ve onlar da itaat etmişler bu saadatlara ve Allah'ın yoluna girememişler, Allah'a ulaşmayı dileyememişler ve cehennemlik olmuşlar. Allah Teala cehennemden bir kesit veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Cehennemdekilerden bir kısmı ötekilere derler ki, biz sizlerin yüzünden buradayız. Sizler bizi saptırdınız. Sizler bizi Allah'a ulaşmaktan men ettiniz. İşte bu Allah'ın yolundan men edenler var ya, bu ayette belirtilen, onları Allah Teala seçmez. Allah Teala başka kimleri seçmez? Kalbinde hayır görmediklerini seçmez. Allah Teala diyor ki, Allah onların kalbinde hayır görseydi onları seçerdi.

Sevgili öğrenciler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kalbinde hayır görmediği kişiler, hayır nedir? Derecat kazandıran fiiller, şer nedir? Derecat kaybettiren fiiller. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, başkalarını da ondan men ediyorsa, dilememe sebebiyle kendisi cehenneme gidecektir. Başkalarını da ondan men ediyorsa, başkalarına karşı hayırlı değil, şerle davranan bir kişidir bu. Onları da seçmez Allah-u Teala.

0: öyleyse olayları insanların değerlendirmeleri farklı standartlarda cereyan ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek sadedinde değil, başka insanlara karşı onlar kendilerine falan kötülük yapmadan da başka insanlara karşı kötülük yapmayı dileyenler, hedefleri insanlara güzel davranmak değil, kötü davranmak olan, işlerinden gelen şeytanın telkinine ayak uyduranlar, onlar da seçilmez. İnsan vardır, kendisine kötülük edince şiddetli bir arzu duyar. O da intikam almaya bunu yapar. Sözümüz bu değil. Başka birisi ona kötü davranmıştır evvela, ondan sonra bunu yapmıştır. Bu insanın seçilmesi mümkündür. Ama bu kişi başka birisine hiçbir şey yapmadığı halde ona böylesine kötü davranan bir insan, yani haksız yere başkalarının hakkını yiyenler, haksız yere başkalarına kötülük edenler, başkalarını haksız yere üzenler, Allah Teala onlara kalplerinde hayır olmayanlar olarak bakıyor. Ya pozitif tarafı fazladır kişinin davranışlarında, başka insanlara karşı davranışlarında, ya da negatif tarafı başladır, fazladır. Bir insan özellikle başkalarına kötülük etmek için yaşıyorsa, hırsızlık etmek için yaşıyorsa, adam öldürmek için yaşıyorsa, bunu kendisine bir nevi meslek edinmişse, bunlar derece derece ağırlaştıran konular konuyor. Ama onların hiçbirisini Allah Teala seçmiyor. Allah Teala kalplerinde zevk olanları seçmiyor. Ne yapıyormuş bu kalplerinde zevk olanlar? Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesine göre bunlar müteşabih ayetleri kendi istedikleri tarzda tevil edip insanların arasına fitne sokuyorlar. Niyetleri kötü insanların, başka insanların mutsuzluklarına sebebiyet vermek. Allah Teala bunları da seçmiyor. Kalplerinde maraz olanlar Allah Teala tarafından seçilmiyor. Bir insanın kalbindeki maraz, onun Allah'ın yolunu seçmemesinin temel unsurudur. Kalbinde herkesin kasiyet vardır. Başlangıçtan itibaren insan zikir yapmadığı sürece kalbi kasiyet bağlar. Allah'ın yoluna girmedikçe kalbi kasiyet bağlar, herkesin bağlar. Ama bir kısım insanlar, kalbi kasiyet bağlı olanların bir kısmı kalplerinde maraz olanlar. İşte bu maraz başka insanların mutluluğuna mani olan, onları Allah'ın yoluna ulaşmaktan men eden insanlar. Bunların hiçbirisi Allah Teala tarafından seçilmez. Seçilenlerden kimler kurtuluşa erer? Allah Teala seçilenleri imtihan eder. Yılda iki defa, üç defa mutlaka imtihan eder. Musibetlerle. Kim bu musibetlere karşı derse ki, Ya Rabbi, ben muhakkak ki Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Musibetlere ulaşmasına rağmen bunu söyleyen insanlar, İşte onlar seçilenlerdir. Ve o insanlar seçildikten sonra bunları söyleyecekler ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bilin ki o seçilmişlerden bir tanesidir. Öyleyse bütün seçilenler Allah'a ulaşmayı diler mi? Sualinin cevabı hayır, dilemez. Bunlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Onlar o musibetlerle imtihanlarda bu başarıyı kazananlar olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vaktin nasıl bu kadar hızlı geçtiğini bir türlü anlayamıyorum. Sizlerle beraber olduğum zaman öyle hızlı geçiyor ki zaman. Hayatımız devamlı zaman adlı bir canavar tarafından yeniyor. Vakit devamlı yürüyor, zaman yürüyor. Ömrümüz hedefe doğru yürüyor. Onun için diyoruz ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanınızı israf etmeyin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Boş oturmayın, çalışın. Allah yolunda kendinize ve başka insanlara faydalı olmaya çalışın. Öyleyse Allah-u Teala kimleri seçer? Bu söylediklerimizin tamamen tersi olanları seçer. Kim başka insanları kurtarmaya çalışıyorsa, kim başka insanları mutlu kılmaya çalışıyorsa, kim kalbini bütün insanlığa açmışsa, işte onlar seçilenlerdir. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece seçmesi değil, seçmesini diledikten başka sizleri hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selamu ve rahmetullah ve berekatühü. Mükerim Efendimiz, mübarek ellerinizden.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinas sırâta'l-müstakîm, sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın bir güzelliğini bir mutluluk standardı içinde bir defa daha yaşamak üzere beraberiz. Takvimler 27 Mart 2001 olarak gösteriyor günü. Bugün başka bir gün. Bugün bir mutluluk günü sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugün 27 Mart 2001. Bugün Mihir Vakfı uyduya ulaşmış durumda. Artık bizi sadece radyonuzdan değil, televizyonunuzdan da izlemek imkanının sahibi olacaksınız. Bugün bu konudaki ilk adım bir deneme yayını. Bu güzelliği birlikte inşallah yaşayacağız. Radyomuz aynı frekanstan görevine devam ederken televizyonumuz başka bir frekanstan sizlere inşallah ulaşmış olacak. Şimdi olduğu gibi. Bu mutlu günü beraberce yaşamanın huzurunu ve sürurunu yaşıyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizleri yaratmış bir hedefe yönelik olarak. Bu hedef mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisi olduğunu görürüz. Allah-u Teala hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. İnsanı da öyle. Bugüne kadar birçok konularda birçok sözler söylenmiştir. Ama son sözü hep Allah söyler. İlk sözü ve son sözü her zaman birbirine eşittir. O, sonsuz zaman aralıklarının başının ve sonunun sahibidir. Zamandan evvel de Allah vardı. Zamandan sonra da, yani kıyametten, kainat yok olduktan sonra da var olmasına devam edecek. Öyleyse o Yüce Allah dedi, bizim bütün insanlardan, insan kullarımızdan istediğimiz şey sadece ve sadece onların mutlu olmasıdır. Biz insanları mutlu olsunlar diye yarattık. Ey insanlar diyor Allah Teala, sizden sadece mutlu olmanızı istiyorum. Biz de diyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizin ne namazınıza, ne orucunuza, ne zikrinize, ne de Allah için yapabileceğinizi düşündüğünüz herhangi bir şeyinize, aktivitenize, aksiyonunuza, faaliyetinize ihtiyacı yoktur.

düştüğünü söylüyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. وَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi diyor. Onlar için, insanlar için yarattım. Bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yaratmışsa, canlı ve cansız, insandan başka Allah'ın yarattığı canlı ve cansız her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk, meleklerden de, cinlerden de, aklınıza gelen her türlü canlıdan da daha kıymetli, en kıymetli mahluk, o mahluk insandır. O mahluk sizlersiniz. Ve sizler kainatın Allah'ın indindeki en değerli, Allah'ın en çok sevdiği, üzerine titrediği kullarısınız. Mahluklarısınız. Sadece bunun için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Madem ki bütün kainat insan için yaratılmıştır, öyleyse insan ne için yaratılmıştır? Ne için yaratılmıştır? Kim için yaratılmıştır? Cevap açık bir şekilde geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Allah için yaratılmıştır. İşte Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz. Yani muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Rabbimize ulaşacağız. Mutlaka Rabbimize rücu edeceğiz. Yani bizim ruhumuz Allah'tan geldi ve tekrar Allah'a onu rücu ettireceğiz. Biliyorsunuz rücu fiili aslına iade anlamına geliyor. Ait olduğu yere müracaat anlamına geliyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah-u Teala tarafından size üfürüldü. Sahibi siz değilsiniz. Sadece bir emanet taşıyorsunuz. A'raf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz emaneti göklere ve yerlere teklif ettik. Ama gökler ve yerler emaneti kabul etmediler. Onu yüklenmekten korktular, çekindiler. Ama insan yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki burada nefsin İki temel afetinden bahsediliyor. Cehalet ve nankörlük. Öyleyse emanetin verilmesi sırasında insan fizik vücuduyla ve insan nefsiyle birlikte bu ikiliye emanet tevdi ediliyor. İşte bu emanet ruhunuzdur. Ruhunuz da aslında fizik vücudunuzda, nefsiniz de, hatta iradeniz de bir emanettir. Ama olayın başlangıcında nefsinizin önce rehine olması söz konusu.

Sevgili kardeşlerim, nefsinizi ne bir emanet mi zannediyordunuz? Ne düşünüyordunuz bu konuda? Birçok insan hiçbir şey düşünemez. Çünkü onlara göre nefs ve ruh aynı şeyindir. Bir büyük yanlışlığın, hatanın kurbanı olan, bu tarzı düşünen düşünürlerimiz aslında nefs ve ruh arasındaki o Allah'ın son derece kesin olarak ayırt ettiği farklılıklardan haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bir, ruh Allah'tan üfürülerek bize ulaşmıştır. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi ve nefaha fihi ruhihi. Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Ondan sonra diyor ki, sonra hepiniz bize döndürüleceksiniz diyor. Burada ölümden sonra bütün ruhların Allah'a döndürüleceği kesinlik kazanıyor. Birçok insan zanneder ki ruh ancak ölümle Allah'a ulaşır. Oysa ki Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi insan ruhunun Allah'a dönüşünün bir defa değil iki defa olduğunu kesinleştiriyor. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine gelin beraberce bakalım ne göreceğiz. Allah Teala buyuruyor: "Vestainu bis sabrı ve salatı innaha lekebiretun illa alel haşiin ellezina yazunnuna ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Allah Teala buyuruyor ki sabırla ve namazla, hacet namazıyla bizden istihaneyi isteyin. Allah'tan isteyin. Zaten Fatiha suresinde ne diyorduk hatırlayalım. İyyâke nestaîn. Yalnız senden İstihane isteriz. İhtina sırat-el müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Sırat-ı müstakime ulaştır. Yani biz senden istihaneyi yalnız senden isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak için. Ulaştırman için. Öyleyse Vestayun kelimesi istihanenin istenmesini emrediyor. Allah'tan demek durumundayız. Namazla, hacet namazıyla. Ne diyor Allah Teala? Bu bir kebiretün iştir, büyük bir iştir diyor. Kebir bir iştir. Ama sonra da diyor ki ama huşu sahipleri için zor değildir. İlla alel haşiin. Hariç, huşu sahipleri hariç onlar için zor değildir. Nasıl bir insan bu huşu sahibi olan insan? İki özellik veriyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ Onlar çok büyük bir inancın, bir büyük zannın içindedirler. اَنَّهُمْ Muhakkak ki onlar لِكَائِ رَبِّهُمْ Rablerine mülaki olacaklardır. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ Onlar Rablerine mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel ona ulaştıracaklarına dair enne diyor Allah-u Teala. Kesin, muhakkak bir tahminin, bir inancın içindedirler.
ve ennehum ileyhi raciun. Ve onlar ona ruhlarının rücu ettirileceğine de aynı şekilde, kesin şekilde inanırlar. Öyleyse böyle bir dizaynı muhtevaya soktuğumuz zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsan ruhu hayattayken Allah'a ulaştırılmasını, Allah'ın 11 defa emrettiği bir emir silsilesi içinde Allah'a ulaşmak mecburiyetindedir. Ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken her şey din bunun üzerine kurulmuştur. İslam kelimesi, selam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, selamet kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Türkçedeki bunların hepsinin temel karşılığı teslim kelimesiyle anlatılabilir. Öyleyse sadece insanlık tarihi boyunca bir tek din oluşmuştur. Allah'a teslim olma dini. Hangi peygamberi düşünüyorsanız düşünün, bütün peygamberler Allah'a teslim olmuşlardır. Hazreti İbrahim de, Hazreti Nuh da, Hazreti Yakup da, Hazreti Lut da, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, ilk peygamber olan Hazreti Adem de, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de hepsi ama hepsi beraberindekilerle birlikte Allah'a teslim olmuşlardır. Bu teslim ruhların teslimi, vechlerin teslimi, neflerin teslimi ve iradelerin teslimi olarak dört safa içerir. Bunların üçü için ezelde Allah'a biz yemin, misak ve ahd vermişiz. Dördüncü için Allah Teala bizden bir yemin almamış. İrademizi Allah'a teslim edeceğimize dair bir yemin almak gereğini duymamış Allah Teala. Bunu bizim irademize bırakmış. Ne zaman ki biz Allah'a kul olmanın bize yetmediği, Allah'ın bize olan o muhteşem ihsanlarının yanında, bizim yapabildiğimiz zavallı şeylerin, Allah için yapabildiklerimizin sıfıra ne kadar yakın olduğunu hissettiğimiz zaman, onun ihsanlarının da, nimetlerinin de, bizim yapabildiklerimizin yanında ne kadar muhteşem bir büyüklüğü ifade ettiğini idrak ettiğimiz zaman, ikisi arasındaki mukayesenin bir kainatla bir mikrobun, bir tek hücreli bir mikroorganizmanın karşılaştırılması gibi olduğunu idrak ettiğimiz zaman Allah'a kul olmanın yetmediğini idrak ederiz. O zaman köle olmayı bizim dilememiz söz konusu. İşte Allah Teala Allah'a köle olmayı, yani iradeyi de Allah'a teslim etmeyi bu sebeple o teslim edilecek olan iradeye bağlamıştır. İrade
kendisini Allah'a teslim etmek üzere bir noktaya ulaşır. Allah Teala bu talebi mutlaka kabul edecektir. Çünkü bunu zaten o istemiştir. Allah Teala buyuruyor ki Ali İmran suresinin 132. ayet-i kerimesinde, ey ameni olanlar, ey Allah'a ulaşmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyen iman sahipleri, Allah'a öyle bir takva ile takva sahibi olun ki Allah'a karşı öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi olsun. Bir hakkın takva olsun. Yani Allah Teala diyor ki yani hakkul yakinin sahibi olun. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de 3 tane yakin kademesi geçiyor. Birinci basamaktan 25. basamağa kadar o da dahil olmak üzere ilmel yakin kademelerindesiniz. 26. ve 27. basamaklarda hikmet sahibi olursunuz. Aynen yakinin de sahibi olursunuz. 28. basamağın 4. mertebesine kadar böyle devam edersiniz. İrşada ulaştığınız noktaya kadar. Bu noktadan sonra iradenizi de Allah'a teslim etmeyi, Allah'a kul etmenin, kul olmanın ötesine geçmeyi, köle olmayı, ona esir olmayı dilerseniz eğer, Allah'ın iradesine ram olmayı dilerseniz eğer, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman Allah'a köle olursunuz. O zaman hakkul yakinin sahibi olursunuz. Allah'ı görmenizi engelleyen son perde kalkar. Rabbinizi açık ve kesin bir şekilde, hiçbir şek ve şüpheye mahal vermeyecek kesin şekilde görürsünüz. Ancak onu gördüğünüz zaman anlarsınız ki Allah insana benzer ama insan değildir. Cinlere insana benzediğinden çok daha az benzer. Başka bütün mahlukatından da farklıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyden evvel şunu bilmenizi istiyoruz ki Allah sizin gibi üç boyutlu değildir. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Siz görmek için gözlere muhtaçsınız. İşitmek için kulaklara muhtaçsınız. Konuşmak için dile, bir şeyi almak için ele. Her ihtiyacınızın tatmini sadedinde bir organın sahibi kılmış Allah Teala size. Oysa ki Allah her zerresiyle her şeye kadirdir. Onun için onun kımıldamasına, bir takım uzuvlarını kullanmasına hiçbir zaman gerek olmamıştır. Zamandan evvel de vardı, zamandan sonra da var olmakta devam edecek. Bu kurduğu, vücuda getirdiği kainattan evvel Allah vardı. Neredeydi? Yokluktaydı. Şimdi de var. Nerede? Gene yoklukta. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. Mekandan da, zamandan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi üç boyutlu zannedersiniz. Yükseklik, derinlik ve genişlikten oluşan
3 boyut. Oysa ki 5 boyutlusunuz. Hız ve zaman. 4. ve 5. boyutlarınız. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu kadar büyük güzelliklerin içinde insan nasıl Rabbine şükran duymaz, hayranlık duymaz. Hep hayretle müşahede ederim insanları. Onu hiç tanımıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'ı korkulması gereken, cehenneme atan bir yaratıcı zannediyorlar. Sanki Allah onları cehenneme atıp cezalandırıyormuş gibi. Sevgili kardeşlerim, zannediyor musunuz ki Mahkeme-i Kübra denilen bütün kainatta yaşayan insanların muhakeme edildiği gün Allah Teala sizi karşısına alacak da ey benim kulum söyle bakalım bugüne kadar neler yaptın? Bana itiraf et mi diyecek zannediyorsunuz? Hayır. Herkesin hayat filmi kendisine ne yaptığını açık ve kesin bir şekilde söyleyecek. Hem de taammüt ölçüsünün %100 doğrulandığı bir ortamda. Neden böyle söylüyorum? Çünkü sadece davranış biçimlerinizin, sadece yaptıklarınızın, fiili olarak yaptıklarınızın filmi çekilmiyor. Kiramen Katib'in melekleri sizin düşüncelerinizin de filmini alıyor. Bu 3 boyutlu bir filmdir. Hologram stili bir filmdir. O zaman neyi düşündünüz, ne yaptınız? Her ikisi de görünecek. Öyleyse vücuda getirdiğiniz bütün fiillerde düşüncelerinizin hangi ölçüde etkisi var? Hangi fiilinize hangi yüzde ile taammüt girmiş? Yani bilerek, isteyerek bir suçu hangi standartlarda yüzde ne kadar bilerek, isteyerek yapmışsınız? Ya da başka birisine bir zarar verdiğiniz herhangi bir olayda acaba gerçekten hiçbir hatanız yok mu? Bunların hepsini orada net olarak görürsünüz. Yetmez. Kainatın en şaşmaz terazileri size teslim edilecektir. O gün adına mizan denir. Kainatta mevcut olabilecek bütün suçları, hataları ve bütün güzellikleri muhtevasına alan muhteşem bir bilgisayar. Sünnetullah'ın bir muhteşem eseri. Bu bilgisayar öyle bir bilgisayar ki ne kadar çok kainatta ne kadar davranış biçimi varsa hepsini muhtevasına alır. Yetmez. Her birini taammüt derecelerine göre otomatik olarak ayrı bir dizayna tabi tutar. Ve kıyamet günü şunu göreceksiniz sevgili can dostlarım, gönül dostlarım. Kıyamet günü hayat filminize baktığınız zaman orada iki grup rakam göreceksiniz. Birinci grup yeşil rakamlar sağ tarafta görülürler. İkinci grup kırmızı rakamlar sol tarafta görülürler. Ve sağ taraftaki kiramen katibin meleklerinin görevi sadece derecat kazandığınız olayları kaydetmektir. Sol taraftaki kiramen katibin meleklerinin görevi de sadece derecat kaybettiğiniz olayları değerlendirmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Neyi merak ediyorsanız bize sorabilirsiniz. Allah Teala hepsinin cevabını Kur'an-ı Kerim'de yazmış. Nerede cevap verilmemesi gerekirse o işaretini verir. Biz sadece onları size söylemeyiz. Ama Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Kainatın en büyük ilim kitabı. Allah Teala diyor ki biz bu Kur'an'a her şeyi koyduk. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Allah Teala diyor ki Habibim sana sual sorarlar. Sana neyi sormuşlarsa biz bu kitabın içine hepsini koyduk. Hepsi bu kitabın içinde mevcut. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın onun dilini size öğretmesi söz konusu sadece. Sırlar mı? Allah'ın sırları. Açıklamalar ona ait. Öyleyse aslında şu dünya hayatı var ya, dinlerini hiç tanımayan insanların la rahate fid dünya dedikleri, dünyada rahat yoktur dedikleri o hayat, dünya hayatı aslında yaşanmaya değer muhteşem bir hayattır. Siz Allah'ın sizden ne istediğini öğrenebildiğiniz takdirde. Sevgili kardeşlerim, işte bu sebeple Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir, bir saadet reçetesidir ve bir saadet garantisidir. Sözlerimizin başında bunu söylemiştik. Sözlerimizin bir süre ilerisinde gene aynı şeyi söylüyoruz. Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir? Allah Teala bütün insanlardan ezelde yemin, misak ve ahd almış, daha ötesini de insanlardan istemiş. Farz kılmış. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmeyi, fizik vücudumuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştırmamızı ve nefsimizi gene aynı standartta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir ahsen hüviyete ulaştırmamızı ve irademizi de Allah'a teslim etmemizi, Allah'ın iradesine rağm olmamızı, teslim olmamızı Allah Teala üzerimize farz kılmış. Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki diyor, bu bir hakkın takva olsun. İşte o bir hakkın takva, takvanın sonu iradenizin de teslimini gerektirir. Kur'an-ı Kerim 7 ayrı tip takvadan bahsediyor. 28 basamağın 28'ini de ihtiva eden bir takvalar dizisi. Üçüncü basamakta amenular takvasında olursunuz. 14. basamakta müminler takvasında olursunuz. 21. basamakta evaplar takvasında olursunuz. 25. basamakta muhsinler takvasında olursunuz. 27. basamakta ahsenler takvasında olursunuz. Sekizinci basamağın dördüncü mertebesinde azim takvanın sahibi olursunuz. 28. basamağın yani salah makamının 6. mertebesinde bir hakkın takvanın hakkul yakine ait olan takvanın
sahibi olursunuz. Bir hakkın takva. 7 grup takva koymuş Kur'an-ı Kerim Allah Teala ve insanlar elinizdeki 23 adet Kur'an-ı Kerim mealinin 27'sinde de affedersiniz 23'ünde de meal vericiler hep aynı şeyi söylemişler. Nerede Kur'an-ı Kerim'de takva kelimesi geçmişse Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından 4 tane 7'li basamağından haberdar olmadıkları için, o öğretiyi Allah onlara öğretmediği için, takva kelimesini sadece lügat manasından hareketle Allah'tan çekinmek, sakınmak ve korkmak olarak değerlendirirler. Ve tabiatıyla Kur'an-ı Kerim'in temel mefhumlarını bütünüyle yok etmiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar asırlardan beri din öğrendiler. En çok önem verdikleri şey bugüne kadar takva olmuş. Ama takvanın ne olduğunu hiç bilmemişler. Ve bu önem verdikleri şey hakkında hiçbir şey bilmedikleri için hep yerlerinde saymışlar. Ve fıkıh müessesesi alabildiğine gelişmiş. Sevgili kardeşlerim, dünya hayatında nasıl davranmanız lazım geldiğinin işaretlerini fıkıh ilmi muhtevasında topluyor. Yani şer'i kaidelere göre neler yapmanız lazım. Bütün davranış biçimleri orada bütün detaylarıyla tespit edilmiş ve bir ilim oluşmuş. Bugün dünyamızda en çok din deyince değer veren şey o olmuş. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i öğrenin ve öğretin emrini vermesini sağlamış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenin, onu öğretmenin şeklini değiştirmişler 14 asırda. Kur'an-ı Kerim'in tilavetini öğrenmek, kıraatini öğrenmek ve öğretmek olmuş konu. Bugün yüzlerce Kur'an kursu, binlerce Kur'an kursu insanlara Kur'an-ı Kerim'in tecvidle nasıl kıraat edildiğini öğretiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, elbette çok güzel bir olay. Ama Allah'ın muradı bu değil. Bu da var muhakkak. Bunun da öğrenilmesi güzel bir olay. Ama Kur'an-ı Kerim'i en tecvidli okuyan bir insan, o Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına uygun hareket etmiyorsa kurtuluşu mümkün değil. Öyleyse bu muhtevada sonuca bakmamız lazım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonuç mutluluk açısından 3 ayrı hedefini gösterir Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim. Bir saadet davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah-u Teala insanlara takva sahibi olmalarını farz kılmış, madde 1. Allah'a kul olmalarını farz kılmış, madde 2. Allah'a teslim olmalarını farz kılmış, madde 3. Bütün bu güzel içerisinde bir mutlak muhteva görüyoruz. Allah-u Teala bununla kalmamış, bütün insanların dalaletten kurtulmasını, hidayet üzere olmasını, hidayete ermesini farz kılmış.
bütün insanların mümin olmasını farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın her koyduğu farz, insanların mutlak bir kurtuluşa, mutlak bir saadete ulaşmasını ifade ediyor. Böylece teslimlere baktığımız zaman, evvela kuvveden fiile çıkmayan, fikir platformunda oluşan bir başlangıç, teslime hazırlık safhası görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşmak, kuvveden fiile çıkmadan evvelki iki kademedir. 7. ve 14. basamaklar. Sonra 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefsimizin tezkiyesine, temizlenmesine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olan ruhumuz ait olduğu yere geri dönmüş, Allah'ın zatında ifna olmuş olacaktır. Fena fillah olacağız. Fena, ifna olmuş, yok olmuş, şey içinde Allah. Allah'ın içinde ruhumuz ifna olmuş, yok olmuş olacaktır. İşte bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. Böyle bir teslim, bir fiili sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşir. Sırat-ı müstakim deyince, zamanımızdaki insanlar, asırlar boyunca öğrendikleri emaniyenin tesiri altında, sırat-ı müstakimi hep tanımlarlar. Derler ki, sırat-ı müstakim doğru yoldur. Gerçekten doğru yoldur, tamam. Ama hiç mi açıklaması yok? Allah-u Teala Nisa 175'te buyuruyor ki, kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakime vasıl eder. Sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah'a ulaştıran yolun adı. Ruhunuzu Allah'a ulaştıran bir yol var. Adı sırat-ı müstakim. İki tane dikey şakuli, İki tane yatay ufki sebilden oluşur. Bu sebillerin en önemlisi tarik-i müstakimdir. Zemin kattan 7. gök katına kadar bütün katları o yol tarik-i müstakim ihtiva eder. Sırat-ı müstakimin 1. dikey şakuli yoludur. Sevgili kardeşlerim, o kadar değil ki. Fizik vücudunuz da bir sırat-ı müstakim üzerinde kemal derecelerinde olgunlaşacaktır ve muhsinlerden olacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya fizik vücudunuz ulaştığı zaman. Nefsiniz de bir sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a teslim olacaktır. Ahsen olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Ve ruhunuz 14. basamakla 21. basamak arasında 7 basamaklık bir süreçte göğün 7 tane katını tarik-i müstakimi aşar. 7 tane alem geçer 7. katta. Soldan sağa doğru bir yolculuk yapılır. En son ulaştığı yer Sittetül Müntehadır, varlıklar aleminin son noktası.
Ve Sitre-i Münteha'ya ulaştıktan sonra son bir şakuli dikey yolculukla ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. İşte bu Allah'ın zatında fani olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş. Allah'ın size emrettiği birinci teslim gerçekleşmiştir. Yani misakinizi yerine getirdiniz. Sonra mı beka makamının sahibi olursunuz. Beka billah olursunuz. Beka fillah değil. Allah'ın içinde baki olmak değil. Beka billah olursunuz. Allah'ın indinde Allah ile birlikte baki olursunuz. Yani ruhunuza yeni bir ruhunuzu vücuda getirerek Allah bir taht ihsan eder. İndi ilahide huzur namazının kılındığı indi ilahide Allah size bir taht ihsan edecektir. Bu bir altın tahttır. En çok sayıda taht en alt sıradadır. Yukarıya doğru yükseldikçe tahtların sayıları azalır. En üstte ise sadece bir tek taht vardır. Üzerinde sancak olan, livai hamd olan bir tek taht. Sevgili kardeşlerim, en alttaki tahtlar som altındır. Yukarıya doğru yükseldikçe mücevherler altınların üzerinde yerleşmeye başlar. En üstte mücevherler altın tahtları tamamen kaplamıştır. Altları altındır. Üstleri ise mücevherlerle süslenmiştir. İşte bu tahtlar Allah-u Teala'nın bir güzelliğini sizlere yansıtır ki burası beka makamıdır. O tahtlarda ruhunuz baki olacaktır. Huzur namazına oradan iştirak edecektir artık. Hani Yunus'un la mekana kavm oldum dediği yer mekansızlık. Neden mekansızlık? Çünkü varlıklar alemi indi ilahide Allah'ın indi ilahisinde huzur namazının kılındığı yerde varlıklar aleminin sonu söz konusudur. Tahtlarsa boşlukta durur. Arşa aittir. Ve onları boşlukta durduran kuvvet arşı tutan meleklerdir. Ümmül kitabı da boşlukta durduran kudret, arşı tutan meleklerdir. İkisi de arşın iki ayrı bölümünü içerir. Arşı tutan meleklerin etrafındaki kişi havlehu diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. O her devirde devrin imamıdır. Huzur namazının imamı tahtlara en yakın olan kişidir. Namazı kıldıran tahtlar onun ön tarafında ama solda kalır. Ümmül kitabın altında da gene aynı zatı göreceksiniz. Yani huzur namazının imamını etrafındaki 60 kişiye Ümmü kitap konusunda onları tecrübeli kılmak üzere bilgiler aktarır. Ruhların daha üst seviyede kemalatı söz konusu değildir. Sadece bilgi edinmeleri söz konusudur. İkinci katta gene aynı kişiyi vazifede göreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte. Sevgili öğrenciler,
öğrenciler, izleyenler, kayıt edilenler. Huzur namazında da beraberdirler. Ümmül kitapta da beraberdirler. İkinci kattaki su arılma havuzlarında da gene beraberdirler. Öyleyse Allah-u Teala ne istemiş? Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek. İrademizi Allah'a teslim etmekse bizim irademize bırakılmış. Allah teslimler üzerimize farz kılınmış. Peki ne olur? Teslimleri gerçekleştirdiğimiz zaman önce cennet saadetinin sahibi oluruz. Sonra da bölüm bölüm dünya saadetinin sahibi oluruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girmeyi hak eder. Evet, yanlış işitmediniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah'ın garantisi var. Onu mutlaka cennetine ulaştıracağına dair söz vermiş. Birinci sözü mürşidine ulaştıracağına dair Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. İkinci sözü kendisine ulaştıracağına dair

Ankebut suresi 5. ve 6. ayet-i kerimeler, Hud suresi 29. ayet-i kerime, Enam suresi 125. ayet-i kerime, Allah'ın sözlerini içeriyor. Allah'ın kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştıracağına dair. Ve Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri de kimin ruhu Allah'a ulaşırsa onun mekanının cennet olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala bir garanti veriyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın onu mutlaka cennetine alacağı kesin. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Ne olur? Böyle bir kişi birinci kat cenneti mutlak olarak hak eder. Hiçbir amelin olmadığını kabul edelim. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah o kişinin Allah'a ulaşma dileğini anında işitir, bilir ve görür, derhal faaliyete başlar. O kişinin kulaklarındaki vakayı alır, kalbindeki hikmeti alır, yerine ihfat koyar. Daha evvel zaten irşat makamıyla arasında bulunan hicab-ı mestur adlı bir perdeyi almıştır Allah-u Teala. Ne düşünüyorsunuz sevgili kardeşlerim? Böyle yaparsa ne olur? Böyle yapmakla kalmaz. İhsanlarını 10 tane ihsana tamamlar. Kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sizi huşu sahibi yapar. Ve sonunda da mürşidiniz size mutlaka gösterir. 10 tane ihsan alırsınız Allah-u Teala'dan. Çünkü siz insansınız. Bunları hak edenlersiniz. Düşünün bir defa, sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Başka bir şey yapmamışsınız. Bu 10 tane insanı Allah-u Teala ard arda size verecektir. Ve bunların neşi bir iki dakika içinde sonuçlanır. Mürşidinizi görebilmeniz için hacet namazını kılmanız lazım. Bu daha sonraki bir olgu. Ama 10 tane nimetin 8 tanesi birkaç dakika içinde ard arda gerçekleşir. Ne düşünüyorsunuz? Siz bir adım attığınız zaman Allah-u Teala'nın 10 adım atması söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka bu 10 tane ihsana kavuşur. Ondan sonra Allah'ın ona mürşidini göstermesi üzerine mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı anda da 10 tane nimet alacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Ama dünya saadetinden henüz nasibi yoktur. Çünkü nefs tezkiyesi, nefs temizliği başlamamıştır. Başlamamışsa iç dünyasında kavgalıdır. Dış dünyasında kavgalıdır. Allah ile olan ilişkilerinde kavgalıdır. Sevgili kardeşlerim, penis tasavvufa adım atmamış olanlar, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı henüz yaşamakta olmayanlar, sizlere sesleniyorum. Siz İslam'ı ne zannediyorsunuz? İslam sadece bir mutluluk vesilesidir. Bir düşünün. Allah-u Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Yapmanız lazım gelen ve sadece bir dilek.
Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi soruyorum sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala size daha ne yapsın? Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka birinci kat cennete ulaştırır. Sadece bir dilek. Ve Allah dilediğiniz anda işitir, bilir ve görür. Derhal insanlarını ard arda sıralar. Hiç beklemez. Birkaç dakikanın içinde bütün bu faktörlerin sahibi olursunuz. Farklı bir insan olursunuz. Birkaç dakikanın içinde cennete gitmenin oradaki ilahi kompütürle uyum haline gelmesini sağlar Allah-u Teala. Cehennemin kapıları öyle bir standartta Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş ki, kulağındaki vakıa alınan, kalbindeki hikmet alınan, yerine ihbat koyulan, kalbinin kapısı, nur kapısı Allah'a döndürülen, göğsünden kalbine yol açılan bir kişinin, her birinin oradaki ilahi kompütür sistemiyle ilişkisi var. İki nevi insan kıyamet günü ikisi de cehennemin kapısında olacaklardır. Kıyamet günü diyor Allah Teala Meryem Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde, o cehenneme kıyamet günü uğramayan hiçbiriniz olmayacaksınız diyor. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız diyor. Dikkat edin. Cehenneme girip orada kalacaksınız demiyor. Cehenneme uğrayacaksınız diyor. Öyleyse iki grup insan cehenneme geliyor. Bir, oradaki elektronik sistemlerin, oradaki ilahi kompütür sistemlerinin uçarak içeriye girmesine müsaade ettiği insanlar. Bunlar bu söylediğimiz farklılıklara kavuşabilmiş olan insanlar. Oradaki ilahi kompütür sistemi her birini ayrı ayrı tanıyor bu vasıfların. Kalbindeki ekinet alınmış mı? Kulağındaki vakıa alınmış mı? Kalbinin yerine o ihbatın, ekinetin yerine ihbat konulmuş mu? Mürşid ile arasındaki düşmanlığı oluşturan hicab-ı mestur adlı gizli perde alınmış mı? O kompütür sistemleri ona göre dizayn edilmiş. Böyle olmayan, bunların hepsinin alındığı, alınmadığı insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı denemeyenlerdir. Onların kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve cehenneme, diğerleri gibi, cennete girecek olanlar gibi uçarak giremezler. Şeffaf kapıların içerisinden uçarak geçemezler. Şeffaf kapılar, Allah'a ulaşmayı dileyenler için öyle bir dizayn edilmiştir ki oradan uçarak içeri girersiniz, şeffaf kapılar yokmuş gibi. Ama cehennemde kalacak olanlar uçamazlar. Cehennemin içine girmek üzere uçamazlar. Uçabilselerdi kapıya toslayacaklardı. O kapı onları içeriye bırakmaz. Kapı yukarıya doğru kaldırılacaktır cehennem bekçileri tarafından. Ve bütün cehennemde kalacak olanlar, ki bunun asgari ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilememektir. Kur'an-ı Kerim kesin bir şekilde hükmünü veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın cennetine giremez diyor Allah-u Teala. Ve 14 asır sonra bugünün insanı bu büyük hakikatten haberdar değil. Sevgili kardeşlerim, kendi kendinize sorun, ben neyim diye. Ne olduğunuzu sorun kendi kendinize. Bu suali en basit şekilde ben Allah'a ulaşmayı diliyor muyum, dilemiyor muyum diye sorun. Demin Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üç grup ayet-i kerime gereğince cennete geleceklerini, mutlaka geleceklerini söylemiştik. Bir dördüncü ayet-i kerime de Vel Asr suresinin 1 ve 2. ayetleridir. Diyor ki Allah Teala, Vel Asr, asra yemin ederim,
İnnel insane lefî hüsn, insanlar hüsnandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmeni olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar hüsnanda değillerdir. Yani gidecekleri yer cennettir. Yani ne demek hüsranda değillerdir? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi hüsranda olanları şöyle tayin ediyor. Mizanlarımızı kurarız kıyamet günü. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın tarifinde kimdir hüsranda olanlar? Cehenneme girecek ve orada ebediyen kalacak olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlardan olmak da elinizde, cehenneme girenlerden birisi olmak da elinizde, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Ne yaparsanız yapın, Allah'ın cennetine giremezsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şöyle buyuruyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde: "Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayati dünya ve tme'innu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun." Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Zaten gafil olmasalardı bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle, sadece dilemekle, gerçekleştirmekle demiyorum. Sadece dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini

insanları sadece cehenneme sürükleyen bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Ve bunu gerçekleştirmiştir Kur'an-ı Kerim'inde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala şunu söyletiyor. Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Öyleyse Allah Teala daha hangi kolaylığı versin size? Bir sorun bakalım kendinize. Neye layıksınız? Allah Teala size ne hediye veriyor? Hepiniz cennete girebilirsiniz. Hiçbiriniz bunun istisnası olamazsınız. Sadece Allah'ın o muhteşem kolaylığının dizaynının içine gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden biriyken, mutlaka cehenneme gidecek biriyken, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacaksınız. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şimdi sorun kendi kendinize bakalım. Ben size sorayım. Cennete girmeyi istiyor musunuz? Var mı aranızda istemeyen acaba? Hanginiz böyle bir şeyi kendi kendinize söyleyebilirsiniz ki ben cehenneme girmek istiyorum diye? Herkes cennete girmek istiyor. Öyleyse talep var. Herkes cennete girmek istiyor. Ama kişinin cennete girmek istemesi onu kurtarmıyor. Allah Teala kalbinizdeki cennete girme taleplerini görüyor. Ve cennete girme talebi o da bir dilektir. Cennete girmek herkes tarafından istenen herkesin talebidir. Öyleyse bu talebi, cennete girme isteğini Allah Teala'ya ulaşma isteği olarak değiştirdiğiniz an hepiniz için cennet yolu açılır. Sevgili kardeşlerim, bu devre, içinde yaşamakta olduğumuz bu devre Asr-ı Saadet adını veriyor Allah Teala. Asr-ı Saadet devrinin içine girmiş bulunmaktayız. Niçin öyle söylüyor acaba Allah Teala? Neden? Neden Asr-ı Saadet? Çünkü insanlar 14 asırlık bir uykudan bugün uyanacaklar. Bugün öğrenecekler ki kurtuluş varmış. Şeytanın uydurduğu masallar artık onlara vız gelecek. Ne diyor şeytan? Ne cenneti diyor. Sahabenin bile 10 tanesine cennet vaat edilmiş. Onların da geri kalanı cehenneme gidecek. Böyle söyleyen zavallı insanlar var sevgili kardeşlerim. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin irşat makamına ulaştıklarını, hepsinin cennete gideceklerini, Allah'ın onlardan razı olduğunu, onların da Allah'tan razı olduğunu söylüyor. Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Onlar mürşittiler diyor. Onlara tabi'in tabi oldu diyor. Hepsi kurtuluşa ulaşmışlar. İşte Araf 157. Kim o ümmi nebi resule tabi olduysa tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, İşte bu kadar basit. İşte bu kadar güzel, bu kadar kolay. Allah Teala boşuna mı söylemiş diyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'e hangi hükmü koymuşsa %100 onu gerçekleştirecektir. O mutluluğu, huzuru yaşamak istemez misiniz? Öyleyse yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek.

zamanımızda herkes sahabenin yaptığını yapacak. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Siz de dileyin. Bu sizinle Allah arasındaki bir ilişki. Dilediğiniz an kalbinizdeki bu talebi Allah bir, görür. İki, işitir. Üç, bilir. Allahü Semi'ün Alim diyor Allah Teala. Allah işitir ve bilir. Allahü Basirün bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür. Allahü Basirün bi zatın sudur diyor. İnsanların göğüslerinin içinde olanı bilir. Sevgili kardeşlerim, şimdi samimiyetle kendi kendinize sorun. Bizi ilk defa görenler, dinleyenler, duyanlar, hiç böyle bir şey duydunuz mu? Size Allah'ı nasıl tanıttılar? İnsanları cehenneme atan, kendisinden korkulması lazım gelen bir Allah. Hayır. Allah Teala hiç kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Eğer Allah'ı dinleyecek olsalar, konunun hiçbir zorluğu yok. Sadece bir dilek, sadece dileyeceksiniz Allah'a ulaşmayı. Bitti. Birinci kat cenneti mutlaka elde ettiniz. Allah Teala sizi bu kadar çok seviyor. Öyleyse mutlu olmanız için ne kadar çok sebep var görmüyor musunuz? Allah sizi seviyor. Ne olursanız olun. Hangi standardın içinde yaşarsanız yaşayın. Ne kadar günahkar olursanız olun. Allah sizi bütün bunlara rağmen sever. Kurtuluş ümidini gene taşır. Sizden vazgeçmez. Ve sizden kainattaki en kolay şeyi istiyor. Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hayır, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bunu Allah Teala istiyor sizden. Ancak bununla kurtulursunuz demiyor Allah Teala. Kurtuluşunuz için diyor, benim cennetime gitmek istiyorsanız diyor, bana ulaşmayı dilemeniz kafidir diyor. Hiç düşündünüz mü? Hadi şimdi sorun bakalım kendi kendinize. Siz daha evvel Allah'ın sizi bu kadar sevdiğini biliyor muydunuz? Sizden vazgeçmeyeceğini, sizi mutlaka cennetine almak istediğini biliyor muydunuz? Yoksa size tanıttıkları gibi Allah-u Teala'yı korkulan bir Allah, insanları mutlaka cehenneme atacak olan, insanları cezalandırmakla görevli saymış kendisini bir Allah mı zannediyordunuz? Hayır, öyle değil. Düşüremeyeceğiniz kadar çok seviyor sizi. Sizden vazgeçmez. Öyleyse ona dikkatle bakın. O Allah'tır. Sizi yaratandır. Sahibinizdir. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Sizden vazgeçmez. Siz bilmiyorsunuz. İblis bütün peygamberlerden sonra kısa bir zaman aralığının arkasından insanları tekrar tuzağına düşürmeyi başarmış. Bugün din adına yazılan binlerce kitapta sadece emaniye bilgiler var. Allah Teala atlarına emaniye diyor. Onlar diyor kitabı Kur'an'ı bilmezler. Sadece zanlarına göre bir şeyler düşünürler, onları yazarlar. Sevgili kardeşlerim, zanla hareket etmeyin. Tahkik edin. Allah Teala körü körüne inanç istemiyor kimseden. Böyle insanları sevmez. Tahkik edeceksiniz. İnceleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim bir bütündür.
O bütünün muhtevasına baktığınız zaman bir muhteşem tablo görürsünüz. Allah sizinle beraber. Allah sizi bırakmaz. Mutlaka cennetini almak ister. Kardeşlerim, bilmenizi istiyorum. Allah hiç kimseyi kesin olarak cehennemine atmak istemez. İnsanlar kör kör parmağım gözüne bilerek, isteyerek Allah-u Teala'nın cehennemine adeta zorla atıyorlar kendilerini. Neden? Şimdi soruyorum size sevgili kardeşlerim, bu şimdiye kadar duymadığınız bu hakikati duydunuz. Şimdi aranızdan bir kısmı bu kadar Allah'ın cennetine girmek kolay olduğu halde gene de kör nefslerindeki gurur afeti yüzünden, kibir afeti yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Dilemeyecekler ve kendilerini cehenneme kendileri mahkum edecektir. Öyleyse Allah bundan sorumlu mu sevgili kardeşlerim? O kainatın en kolay metodunu, en kolay kurtuluş çaresini koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Size onunla sesleniyor asırlardır, 14 asırdır. Kıyamete kadar da sadece onunla seslenecek. Ötekilerin hepsi değiştiği için. Yoksa her devirde aynı şeyleri söylemiş Allah-u Teala. Hazreti Adem bütün evlatlarına, oğullarına, kızlarına, torunlarına, torunlarının oğullarına, torunlarına, torunlarına, torunlarına, torunlarına, 24 nesle ne söylemiş? Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Eğer dilerseniz mutlaka Allah Teala sizi benim geldiğim o cennete alacaktır demiş. Bir kısmı gerçekleştirmişler. Öyle olmakla kalmamışlar. Ta Salah'ın son makamına kadar gelmişler. Habil gibi evlatları. Bir kısmı hayır demiş. Ben senin söylediğini kabul etmiyorum. Ve cehennemlik olmuşlar. Kabir gibi olanları. Öyleyse bugün de iki nevi insan var. Ama insanların bugün yanlış din öğretisi sebebiyle bu hakikatleri bilmemesi söz konusu. Şimdi öğrendiniz. Şimdi ben size bir sual sormak istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Cehenneme mi gitmek istiyorsunuz? Yoksa cennete mi? Bana cevap verin. Eğer cennete gitmek istiyorsanız, cennete gitmeyi dilemeniz yetmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye, kim cennete gitmek istiyorsa o cennete gidebilir. Sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kim cennete gitmeyi istemez ki? O da diyor, beni sevmeyen cennete giremez. Ne demek istiyor acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Onu seven ondan soruyor. Ey Allah'ın Resulü, ben seni seviyorum. Söyle bakalım şimdi ben nasıl cennete gideceğim? Cevap veriyor Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir dilektir. Cennete ulaşmayı dilemek de bir dilektir. Ama cennete ulaşmayı dileyenler cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz Allah Teala neden size hep aynı şeyi söylüyor Kur'an-ı Kerim boyunca? Hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? Neden söylüyor? İşte insanlar görüyorsunuz din öğretiyorlar ama bilmiyorlar. Ve bütün insanları kendileriyle beraber cehenneme götürmek üzere bir faaliyet içinde insanlar. Hüsniyet sahibi değiller mi? Çok büyük bir kısmı hüsniyet sahibi.
Bir kısmı ne yazık ki hayır. Hakikati bildikleri halde kör burunları yüzünden, kibirleri yüzünden insanları cehenneme kendileriyle beraber götürmekte ısrarlılar. Sevgili kardeşlerim, sadece size Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini, sadece size bir tek dileğiniz üzere Allah'ın sizi cennetine mutlaka götürmeyi garanti ettiğini söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Cennetin garantisidir. Ve Allah garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse benim cennetime girer. Ve Allah garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilemezse ne yaparsa yapsın. 100 sene yaşasın. Bilmem 7 yaşından itibaren ibadete başlasın. İslam'ın 5 tane şartını ömrü boyunca 80 sene, 90 sene yerine getirsin. Ama o kişi Allah'ın cennetine giremiyor. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar yanlış öğrenilmiş, ne kadar yanlış öğretilmiş ve insanlar Allah'ın bütün kolaylık göstermesine rağmen, insanlara karşı o sonsuz sevgisine rağmen İblis'in devreye girmesi yüzünden Allah'ın bütün güzelliklerini unutmuşlar ve şeytana ram olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyen kişi ne yaparsa yapsın kurtulması söz konusu değildir. Biliyorum içinizden birçoğunuz şimdi hadi canım sen de böyle şey mi olur? Bir insan 70 sene, 80 sene ibadet etsin de Allah'ın cennetine girmesin. Bir tek dilekle insan Allah-u Teala'nın cennetine girsin. Olur mu böyle şey? Öyle diyorsunuz değil mi? Sizinle beraber Kur'an'ı öğrendikçe Kur'an'ın Allah'ın ne kadar büyük bir sevgisini taşıdığını, Kur'an'ın insan sevgisini bütün boyutlarda terennüm ettiğini, o melodiyi taşıdığını adım adım öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, bugün biz de size şu İlahiyat Fakültesinden mezun olan sevgili kardeşlerimiz gibi İslam'ın 5 tane şartını öğretecektik. Topunuzu birden cehenneme götürmek üzere bir gayretin içinde olacaktık. Ve sizi cehenneme değil cennete götüreceğimizi zannederek bunu yapacaktık. Zannederek diyorum. Onun için din adamlarımızın çok büyük bir kısmı doğruyu yaptıklarını zannediyorlar. Ben de bundan eminim. Gerçekten öyle zannettiklerini biliyorum. Bir küçük kısım var sadece. Bilerek bunu yapıyorlar ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar için acı şeyler yazıyor. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyeti o değil mi? Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Ne yapmış Allah Teala? Daha kolay ne olabilir? Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda Allah derhal harekete geçer. Sizi mutlaka Allah'ın cennetine girecek özelliklere kavuşturur. Bu sizi birinci kat cennetin sahibi yapar ama dünya saadetinin sahibi yapmaz. Peki sonra
10 tane irşad aldığınız zaman irşat makamına ulaştıracak sizi. Siz isteyeceksiniz. Çünkü Allah Teala irşat makamı ile aranızda bulunan hicabı meseleyi alacak. Gizli perdeyi alacak sizden, nefret sevgiye dönüşecek. O gösterecek kime ulaşacağınızı. Diyelim ki Allah'a ulaşmayı dilediniz ve ertesi gün öldünüz. Gideceğiniz yer kesinlikle Allah'ın cennetidir. Çünkü bu işlemler sizde yapılmıştır. Yani 10 tane ihsanın 8'i üzerinizde birkaç dakika içinde gerçekleştirilmiştir. Siz Allah'ın cennetine ulaştırmayı dilediği birisiniz. Allah'a ulaştırmayı dilediği birisiniz. Bunun için mutlak olarak Allah sözünü tahakkuk ettirecektir. Sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah sözünü verdiği zaman mutlak olarak bunu gerçekleştirir. Şimdi sevgili kardeşlerim, siz sadece bilmiyordunuz. Ama şimdi öğrendiniz. Şimdi size soruyorum. Hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Cennetin sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Cennetin anahtarı mürşit değildir. Mürşit ikinci anahtardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, 10 tane ihsan alanlar mürşide ulaştıkları takdirde ikinci kat cennetin sahibi olurlar. Ama dünya saadetleri hala mevcut değildir. İşte la rahate fid dünya dedikleri sadece iki tane grup var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve mürşide ulaşıncaya kadar olan safhayı 14 tane basamağa geçenler. Ama mürşitlerine ulaştıkları gün bu insanlar mümin olurlar. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir büyük hatanın içine düşürmüş. Şimdi insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve mümin olmanın birinci safhasına, amel olma safhasına ulaşıyorlar. İkinci aşamada Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesine göre sahabeye ihsanla tabi olanlar gibi Allah'tan aldıkları 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşan insanlar. Gururları ve kibirleri bir mürşidin önünde tövbe etmeyi, onlara katlanılması zor bir şey olarak göstermesine rağmen bunu yapabildikleri gün ikinci kat cennetin sahibi olurlar. Yetmez. Çok önemli bir olay olur. Mümin olurlar. Şimdi birçok kişi bize bu sebeple çok fena kızıyor. Yani biz mümin değil miyiz diyorlar. Diyoruz ki Allah'a inanıyorsunuz, tamam. Ama kalbinize Allah imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Ve Allah Teala
başlarının üzerine devrin imamının ruhunu göndermedikçe o kişi mümin olamaz diyor. Kalbine onun imanı yazmayız diyor. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hurafelerle yaşadınız. Emaniyelerle yaşadınız. Artık emaniye yok. Artık asr-ı saadet var. Artık Kur'an-ı Kerim'in hakikati var. Hepinizin elinde Kur'an-ı Kerim. Evet, biliyorum siz de herkes gibi Kur'an-ı Kerim'in için bir tane torba yaptınız. Cüz kesesi. Onu duvara bir çivi çekip duvara astınız. Kim ölürse alıp Yasin okuyacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in fonksiyonu bu kadar da sizin için. Hayır, artık öyle olmayacak. Kur'an-ı Kerim şu kainattaki en büyük ilim kitabıdır. İlmin ulaşabildiği yerin çok daha ötesi Kur'an-ı Kerim'de hep var olmuştur. Bütün kutsal kitaplarda her devirde var olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mürşidinize ulaştığınız zaman ki herkese bu konu yapılmaması lazım gelen bir şeymiş gibi, çirkin bir şeymiş gibi, insanları esaret altına alan bir olaymış gibi gösterilir. Allah'ın emirlerinden haberdar olmayan insanlar mürşidi bir umacı gibi görürler. İnsanları emri altına alan, esaret altına alan, onları sömüren onları kendi menfaatleri için kullanan bir insan olarak değerlendirmeye çalışırlar. İblis devamlı bu temayı işletir onlara. Ama mürşidi yakından tanıyanlar bu temanın nasıl bir sahtekarlık olduğunu yakından anlarlar. Onu tanıdıkları zaman. Sevgili kardeşlerim, iblis hiç boş durmaz. Kim kurtuluşa, insanların kurtuluşuna neden olacaksa onun bir numaralı düşmanıdır. Şimdi bugün bir perde açıldı önünüzde. Daha konunun başlangıcındayız. Bu perde sizi cennet müjdesiyle müjdeliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bütün sahabe dilemişler, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki bugün sizlere televizyondan hitap etmek imkanını buluyoruz. Bu uydudan sizlere seslenmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti, ihsanı diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, bütün bilmeceleriniz bugünden itibaren çözüme kavuşacak. Hangi konuda neyi sorarsanız bütün suallerinizin cevabı mutlaka buradan verilir. İşte şu yakın geçmişte başladığımız suallerin cevapları, üç bin sualden çok daha ötede bir kadar sualler sorulmuş. Hepsinin cevabı verilmiş. Artık sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki sözlerimiz suya yazılan yazılar gibi unutulmayacak. Çünkü hepsi bilgisayarın hafızasında muhafaza altına alınıyor.
hem görüntülü olarak muhafaza altına alınıyor, hem de metinler olarak, yazılı metinler olarak, ister yazılı metini alın, download edin, elinizde dilli olarak bulunsun, ister görsel yayını takip edin, tekrar tekrar dinleyin, hangi suali isterseniz sadece bir düğmeye tıklamanız yeterli. O zaman neyi söylüyorsak size buradan, o söylediğimiz şeyin Kur'an'daki ispatını göreceksiniz orada. İtiraz edenlerin itirazı her zaman kabul edilir buyursunlar. Diledikleri konuları diledikleri şekilde konuşalım. Ve biz sadece delillerle konuşuruz. Delil Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. İşte burada bir güzelliği yaşamanın huzuru ve sururu içindeyiz ki bu ilmi bize Rabbimiz öğretti. Bu büyük bir mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hadi canım sen de diyen birçok insan var aranızda. Görüyorum. Ama Halep oradaysa aşım burada. Neyi söylüyorsak ispatını orada göreceksiniz. Yarın görmeyeceksiniz. Gelecekte söyleyeceğimiz sözler değil. Hepsi söylendi. Neyi söylüyorsak hepsini orada net olarak göreceksiniz. Bilgisayarın hafızası artık bir hazinedir. Geleceğe mal olmuş bir hazine. Her şey ispat edilmiş durumda. Ne söylüyorsak orada onun ispatını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, size masal anlatmıyoruz. Söylediğimiz her şey harfi harfine Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Eğer size diyorsak ki Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bu size inanılmaz gelebilir. Çok haklısınız çünkü size dininiz hiç öğretilmedi. Herkes kendilerinden evvel insanların yazdığı kitaplardan dinini öğrenip onu din zannetti ve insanları sadece cehenneme getirebilecek olan bir dizi sistemi isteseniz de istemeseniz de sadece o olduğu için kabul etmek durumunda kaldınız. Ama şimdi dikkat edin. Artık Allah'ın hakikatleri var. Sevgili kardeşlerim, 400'den fazla video kaseti, teyp kaseti, bütün suallerinizin cevaplarını orada alfabetik bir dizayn içerisinde size sunuyor. Öyleyse A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim'in esasını, merkebini teşkil eden 28 basamağı orada göreceksiniz. Artık evet ama biz bunları hiç kimseden duymadık demeyin bana. Tabii duymayacaksınız. Duymanız zaten mümkün değil. Ama onların birer hakikat olduğunu adım adım kendi kendinize ispat edeceksiniz. Aksini söyleyenler oradan 400 küsur kasetten cevabını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı yerlerde bu hazineyi muhafaza ediyoruz. Ve hazine emin ellerde. Öyleyse hangi sualiniz varsa biz açıkız. Ne zaman isterseniz bu istikamette ne söylüyorsak hepsinin ispatı
Gelecekte söyleyeceğimiz sözler, biz bunu yakın gelecekte ispat ederiz. Hayır, böyle demiyoruz. Hepsini ispat ettik. Hepsi şu anda sizi bekliyor. Orada hazine, neyi soracaksanız sadece bir düğmeye tıklayacaksınız. Tıkladığınız düğme sizi oraya ispatını istediğiniz neticeye götürecek. Bir değil, birçok cevap bulacaksınız. Ayrı ayrı cephelerden, her bir açıdan incelenmiş ve asırların birikimi orada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece hiç unutmayın söylediğimi, Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. İşte bunun için hepinizi mutluluğa davet ediyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim niçin bir saadet davetiyesi? Allah Teala diyor ki, bana ulaşmayı dileyin, bunu üzerinize farz koydum. Farz kıldım. Ve diyor ki, dilerseniz mutlaka benim cennetime girersiniz, cennet saadetini mutlaka yaşarsınız. Öyleyse Allah Teala sizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ettiğine göre, bu ise sizi mutlaka Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında Allah'ın cennetine götüreceğine göre, bunu garanti ettiğine göre Allah Teala, öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil midir? Yetmez. İkinci kademeye de davet ediyor Allah Teala. O zaman kalbinize iman da yazılıyor. Cennetin ikinci katına ulaşıyorsunuz. Ve ondan sonra nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Ruhunuz sizi terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Allah'a ezelde verdiğiniz misakinizi gerçekleştirdiniz. 3. kat cennet sizin. Ve dünya saadetinin %50'sinden fazlasına sahip oldunuz. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası buraya kadar mutlaka yok olur. Yaptığınız zikirle Allah'tan gelen faziletler nefsinizin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak orada yer işgal ederler. Ve nefsiniz her gün biraz daha ruhunuzun özelliklerini kazanmaya devam eder. Faziletler nefsinizin kalbindeki sizi devamlı huzursuz eden afetleri adım adım kapı dışarı edecektir. Yerlerini işgal edeceklerdir. Karanlıkların yerlerini nurlar, afetlerin yerlerini, ki afetler karanlıklardır, faziletler alacaktır. Ve daha 33 bin zikre ulaştığınız zaman ruhunuz Allah'a ulaşmış, Allah'ın evliyası olmuş olacaksınız. Birçok insan için evliya olmaktan bahsedildiğinde, evliya mı? O eskiden varmış. İşte o gördüğümüz türbelerde o yatanlar var ya, onlar evliyaymış. Artık bu zamanda da evliya mı olurmuş? Evet. Bu zamanda da evliya var. Bizim aramızda yüzlerce. Sevgili kardeşlerim, biz sayısı çok olan bir topluluk değiliz. Ama Kur'an'ı hamdolsun ki biliriz. Ve söylediğimiz gibi ne söylüyorsak orada hepinizin istifadesine sunulmuş durumda. Kimin hangi itirazı varsa bize ulaştırsın, cevabını verelim. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki faziletler %50'den daha fazla oluyor. Bu sizin dünya saadetinin %50'sine sahip olduğunuzu gösterir. Sonra beka makamının, evvela fena makamının sahibi oluyorsunuz. Sonra beka makamının sahibi oluyorsunuz. Allah-u Teala taht ihsan ediyor size. Sonra günlük zikriniz
günün yarısını geçiyor ve zühd sahibi oluyorsunuz, zahit oluyorsunuz. Daha sonra da 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. 25. basamak, 4. kat cennet. Dünya saadetinin %90'ından fazlası. Ve bir gün daimi zikir. Bunun manası nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin %100 yok olmasıdır. Ve 27. basamakta nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. O zaman nefsinizin de Allah'a teslim olması söz konusudur. 5. kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Artık dünya da sizin için bir cennet olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunu herkese öğretebilmek için Allah'ın üniversitesini kurma emrini aldık ve kurduk. Orada derslerimizi inşallah devam ettiriyoruz. Öyleyse bir üniversitemiz var. Orada dünyanın bugün ulaşamadığı ilimleri sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse bütün güzellikler beraberce yaşayacağımız güzellikler olacak. Sevgili kardeşlerim, bu güzellikler demetinde beraber olacağız. Ve 5. kat cenneti kadar size işaretler verdik. Ne zaman Allah Teala size sitesin müntahaya kadar olan 7 tane gök katını birer birer gösterirse, gösterir mi? Elbette kalp gözünüz o açacak. Bizlere nasıl gösterdiyse sizlere de gösterecek. Gördüğünüz zaman güzelliğine hayran olacaksınız. Allah'ın yarattıklarının, gök katlarının. Her şey ayrı bir güzellik. Tay mekanı yaşayacaksınız bir gün. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah-u Teala gök katlarını gösterecek. Kalp kulağınız açılacak. Onu işiteceksiniz. Onun söylediklerini kalbinizle duyacaksınız. Ve irşada ulaştığınız zaman 6. kat cennetin sahibisiniz. Zaten dünya saadetinin %100'ü çoktan sizin olmuştu. Allah Teala dünya saadetinin sahiplerine Hazzül Azim'in, sonsuz hazzın sahipleri diyor. Bütün sahabeye bunu söylüyor Allah Teala. Onlar Hazzül Azim'in sahibi olmuşlar. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim etme sizin içinizden gelecek, teklif edeceksiniz Allah Teala'ya. Onu teslim ettiğiniz zaman Hakkül Yakin'in sahibi olacaksınız. Ve son bilmece o zaman çözülecek. Rabbinizi göreceksiniz. Onu görmeyenler herkesin görmeyeceğini zannederler. İddia da ederler. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aksini söyler. Allah'ın görülebileceğini ve Hakk'a şahadet edenlerin, onu görenlerin var olduğunu Allah Teala açık bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. İspatlar orada. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne söylüyorsak onun bir hakikat olduğunu Kur'an'da mutlaka
bir bazı mevcut olduğunu bilmenizi istiyorum. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse artık Allah'ın iradesine bağlanmış olur. Onlar bir hakkın takvanın, onlar hakkı yakinin sahipleridir. Burada 7. kat, son kat cennet, peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrolunan, aynı cennete girecek olan insanların makamıdır. Velayetin en üst derecesi, hakkı yakin kıdemesi. Hakkın zatına aşina olmak, onu görmek şerefine ermek. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, size nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Ama Rabbimin gösterdiği yol üzerinde bugüne kadar bütün Kur'an hakikatlerini sizlere ispat edebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu hamdolsun ki bizim tarafımızdan söylenmiş bir iddia değil. Hepsinin ispatı hamdolsun ki orada sizleri bekliyor. Çok basit. www. www.mihir.com. Gene çok basit. www.universityofallah.org. Organization'ın orgu. Sadece bunu yazacaksınız bilgisayarınıza, düğmeye tıklayacaksınız. Hangisinden giderseniz gidin, aynı hazineye ulaşırsınız. Neyi sormak istiyorsanız orası sizin. Tatmin olmadığınız neresi varsa hemen bize ulaşın. Haftada 3 gün hep sual açıklaması yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, başkaları ne yapar biz bilmeyiz ama 6 saatle 10 saat arasında bir açıklamalar dizisi haftada 3 gün devam eder. Size de cevap veririz. Buyurun. Her şey sizlerle güzel. Mutluluk mu? Sizi bekliyor. Ne kadarını isterseniz Allah o kadarını size vermeye hazır. Ama sözlerimizi dikkatle dinleyin ki sonuca ulaşasınız. Bize kalsa tekrar tekrar dinleyin deriz. Hamdolsun ki üniversitemizin 1. sınıfının dersleri sonuna doğru yaklaşıyor. 2. semestrinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ve gelecek ders yılında 2. yılın derslerini vermeye başlayacağız. Bunlar hafızada kalacak. 1. sınıftan başlamak isteyenler o derslerden başlayacak. Mutlaka zaman sömestrisi diye bir şey yok sevgili kardeşlerim. Üniversite bütün insanlara açıktır. Ve buradaki gaye Allah'ın güzelliklerini, mutluluğu herkese anlatabilmektir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki özellikle şeytanın adamları var artık dünya üzerinde. İnsanlara zulmani ilimleri öğretenler, 8 tane uydudan dünyaya yayın yapıyorlar. Bu insanların başında maharişi var. Üniversiteleri var birçok. İşte asıl tehlike orada. Şeytanı adeta adamlar ilahlaştırmışlar. Büyü,
Fiddam hipnotizma, manyetizma, şeytanın devreye girdiği ne kadar alan varsa hepsinde bu insanlar var. Zülvani Tayyi Mekan da öğrettiklerini söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer okültizm diye bir şey duyarsanız, bilin ki bu şeytanın kültürüdür. İşte bu insanlar bütün dünyada bunu öğretiyorlar. Ve bunu yaparken de biz ilim yapıyoruz diyorlar. Artık hastanelerde transandantal meditasyon ve yoga bir öğretim ünitesi olmuş. İnsanlar Allah ile ilişkilerini kuracakları, kendilerini sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan zikir yapmak yerine onun bir sahtekarlığı olan transandantal meditasyon yapıyorlar. Bunu yapanlar da arkadan duydukları stresi insanlara hiç söylemiyorlar. Neden zikir yapanlar sadece mutluluğu yaşıyorlar da transandantal meditasyon yapanlar o stresi hissediyorlar? Neden zikir yapanlara Allah'ın katından gelen nurlar yukarıdan aşağı kalplerine girerken, transandantal meditasyon yapanlara ayaklarından yukarıya doğru çıkan karanlıklar giriyor kalplerine? Hiç insanlar bunlar hakkında bilgi sahibi değil. Sevgili kardeşlerim, 2 saat uzun bir süre değil. Bu 2 saatin nasıl geçtiğini biz hiç fark edemeyiz. Saatler böyle geçer bizlerle sizin aranızda. İşte bugün gene 2 saat aşağı yukarı doldu. Allah'ın bir güzelliğini daha beraber yaşadık diye düşünüyorum. Birbirimizi henüz tanıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın güzelliklerini yaşamak, her şey öylesine güzel ki. Biz ona hayranız. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. 2. Sonra Allah'a aşık olursunuz. 3. Ama sonunda hayran olursunuz. Dikkat edin, hayran olunan daima üst makamın sahibidir. Hayran olan daima alt makamın sahibidir. Biz Rabbimizin kölesiyiz. Onun azapsız kölesi. Kainatın en büyük mutluluğunu bununla yaşarız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizin en büyük mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Berhan.
1: Allah'a teslim olduktan sonra hiç küfrü emreder mi? Öyleyse burada bir şirk söz konusu. Allah Teala hiç şirki emreder mi? Peygamberler de Resuller de sadece birer vasıtadır. Allah'la insan arasında ve beraberce Allah'a ibadet etmek için birer vasıtadır. Allah'ı tek kılmak için birer vasıtadır. Allah'a şirk koşulmasını önlemek için birer vasıtadır. Bütün peygamberler, yani nebiler, bütün resuller, bütün evliyalar bu hedefe yönelik olarak vardırlar. Ve insanlarla beraber onların imamı olarak hep beraber Allah'a tapmak için, Allah'a ibadet etmek için, Allah'ı yegane tek Rab edinmek için. Bu ayet-i kerimede de Allah-u Teala'nın bildirdiği gibi Allah bunu emreder. Allah'ın bu emri bu kadar açık ve kesinken zamanımızda bir takım din adamları Allah'ın evliyalarının, Allah'ın mürşitlerinin ve zamanımızdaki resullerin kendilerini insanlara Rab gibi kabul ettirmek istediğini ve Allah'a insanların şirk koşmasına sebep olduklarını söylüyorlar. Allah'ın oysa ki Allah Teala insanların şirkten kurtulması için Resulleri var etmiş. Ne demek istiyoruz? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri, yani gizli şirke düşenleri görüyor musun? Onları, onların ilimleri üzerine dalalete bıraktık. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani onlar kafirlerdir, diyor Allah-u Teala. O zaman ne demek istediğine bakalım. Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim eğer senin davetine, yani gelin bana tabi olun ki sizi Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar sana değil, kendi hevalarına, nefslerin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır, diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın koyduğu kaide açık. Ya kişi ömrü boyunca hevasına tabi olacak, hevasını Rab yerine koyacak, hevasının emirlerini yerine getirecek, ya da mürşidine tabi olacak ve tabiyetten sonra doğru yola Allah'ın sıratı müstakimine ruhu ulaşacak. Aynı zamanda mümin olacak, aynı zamanda zararten kurtulacak. Ama hepsinden önemlisi gizli şirkten kurtulacak. Görüyorsunuz ki nefslerini kendilerine Rab edinenler, ilah edinenler ne yapıyorlar? Allah neyi emretmişse onu yerine getirmiyorlar. Allah'ı emir ve kumanda mevkii olan Rab mevkiinden indiriyorlar. Yerine nefslerin afetini oraya geçiriyorlar. Ve nefslerinin afetinin emrettiği şeyi gerçekleştiriyorlar. Öyleyse hevalarını kendilerine ilah ediniyorlar, Rab ediniyorlar bu insanlar. Yani Allah'a her bunu yaptıkları zaman, nefslerinin hevasına her tabi oldukları zaman bu muhtevayı gerçekleştiriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman bir muhteva var. Böyle bir dizaynda Allah Teala için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın indinde insanlar ya gizli şirktedirler ya da açık şirktedirler. Açık şirkte olanlar kendilerine putlar yapan, o putlara tapanlardır. Ama kim hangi olayda Allah'ı Rab mevkiinden indirmişse o kişi

23. ayet-i kerimesi gelince de gizli şirkten onlar kurtulmuşlardır. Allah razı olsun. 81. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve iz ehadallahu misaken nebiyyine lema ateytüküm min kitabin ve hikmetin sümme caiküm resulün musaddikun lima meaküm le tuminun nebihi ve letensirunnehu kâle eakrartüm ve ahastüm ala zâliküm isri kâlu akrarna kâle feşhedü ve ene meaküm mineş şahidin. Allah Teala diyor ki hani bir zamanlar Allah peygamberlerin, nebilerin misakini almıştı. Demişti ki andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sizlerden sonra sizinle beraber olanı yani Allah'ın nebilerine verdiği, sizlere verdiği kitapları tasdik eden bir Resul gelince, öyle bir Resul gelecek. Hepinizden sonra, bütün nebilerden sonra bir gün böyle bir Resul gelecek diyor Allah Teala. Ona mutlaka iman edecek ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. Her ikisini de le kullanmış Allah-u Teala. Manayı kuvvetlendirmek üzere. Bunu bir zorunluluk olarak söylüyor. Mutlaka bunu yapmak mecburiyetindesiniz diyor. Ve diyor sizden bunun için misak istiyorum. Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana misak vereceksiniz diyor Allah-u Teala. Bunu ikrar ettiniz mi? Dilinizle de tekrar ettiniz mi? Ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Diye soruyor Allah Teala. Onlar da cevap veriyorlar. İkrar ettik. Dediler. Öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada duralım. İslam dininin bugünkü öğreticileri diyorlar ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebiydi ama aynı zamanda da son Resul'dü. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ne nebi ne de Resul gelmeyecektir. O son nebi ve son Resul'dür. Yani ondan sonra gelecek olan bir Resul, bir Mehdi Aleyhisselam hiçbir zaman olmayacaktır diyorlar. Bu ayet bunun varlığının kesin delilidir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu iddianın sahipleri, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul ve Nebi de gelmeyecektir diyenler, bir sözlerinde Nebi gelmeyecektir sözünde tamamen haklıdırlar. Gerçekten Kur'an-ı Kerim diyor ki, o Muhammed, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir, mührüdür, sonuncusudur. Resullerin sonuncusudur demiyor. Nebilerin sonuncusudur diyor. Yetmez. Burada görüyorsunuz ki Ali İmran Suresinin bu 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün nebileri huzurunda toplamış ve hepsinden bu misaki almış sizlerden sonra diyor. Bütün nebilerden sonra gelecek o diyor.

0: Şimdi bizim sevgili din adamlarımız derler ki hayır, öyle değil. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hariç bütün öteki nebileri toplamış. Ve onlara demiş ki sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. İşte o da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor. Bizim sevgili dostlarımız. Ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bir sözünü unutuyorlar. Allah-u Teala diyor ki sana ne sorarlarsa onların hepsinin cevabını biz bu Kur'an-ı Kerim'e koyduk. Bir şey daha. Biz bu Kur'an-ı Kerim'e her şeyi koyduk. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada eksik olan ne? Bu konunun ispatı. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim biz Hazreti İbrahim'den, Yakup'tan, bütün nebilerden misak aldığımız zaman senden de almıştık diyor. Yani sen de oradaydın diyor. O misakta sen de vardın. Bunun manası ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o hitap ettiği, Allah'ın hitap ettiği nebilerin içinde ve o Resul bütün peygamberlerden sonra gelecek olan Resul'ün işaretine dikkat edin. Onun Allah-u Teala nebi olduğuna dair hiçbir işaret vermemiş. Sadece onun Resul olduğunu söylüyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu. Ondan sonra geleceğine göre nebi olması mümkün değil. Allah-u Teala da bu sebeple burada açık ve kesin bir şekilde o gelecek olanın nebi olmadığını, Resul olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, hak ile batıl Kur'an-ı Kerim'de kesin standartlarda ayrılmıştır. Ama bir kısım din adamları hakkın yerine batılı iddia etmektedir. Bu ayet hiç kimsenin ve Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi hiç kimsenin itiraz etmesi mümkün olmayan bir standartta kesinlikle bütün nebilerden sonra bir Resul'ün geleceğini söylüyor. Aslında birçok Resul gelecek. Her kavimde zaten Resul var. Gerek Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde, gerek Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah bütün kavimlere Resul gönderdiğini söylüyor. Ve bunların ard arda gönderildiğini, aralarında fetret devirleri olmadığını da her hikayede de kesinlikle ifade ediyor. Yetmez. Nahl 36'da da gene bütün kavimlere Resul gönderdiğini Allah-u Teala bir defa daha buyuruyor. Öyleyse bütün kavimlere devamlı olarak, kesintisiz olarak Allah-u Teala Resul gönderiyor. Biri ölünce yerine başka bir Resulünü, hayatta olanlardan birini vazifeli kılıyor ve kıyamete kadar da bütün kavimlerde bu Resuller yaşamaya devam edecek ve şu anda da bütün kavimlerde bu Resuller mevcut. Ama bunlardan bir tanesinden bahsediyor Allah-u Teala. O Mehdi Resul'dür. İkinci asrı saadeti gerçekleştirecek olan kişidir. Yetmez, dinlerin birleştirilmesini sağlayacak olan kişidir. Ve ondan Allah-u Teala Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde de bahsediyor. Habibim diyor, o günlere, gelecekteki o günlere bak. O günleri gözetle ki o günlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor bunu. Kendisinden sonraki bir devrede olduğu kesin, olacağı kesin. O günlere bak diyor, gelecekteki o günlere bak ki bir gün diyor gökyüzünü kesif bir duman kaplayacaktır. Ve bir takım insanlar diyecektir ki ya Rabbi bizden bu azabı aç çünkü biz müminleriz. Nerede onlarda ibret almak? Kendilerine apaçık Allah'ın bir Resulü geldi de ona öğretilmiştir dediler. Delidir dediler. Mecnundur dediler. Sevgili kardeşlerim, Duhan olayı oldu mu? Evet. Kuveyt'i işgal eden Irak orduları Kuveyt'ten çekilirken rafineleri ateşe verdiler. ve günlerce geceye gündüzün ayrılmayacağı kadar kesif bir duman bütün gökleri kapladı. İşte bu Duhan olayıydı. Ve o devrede Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı bir Resul deli ilan edildi. Hatta bu deliyi deliler evine koymak için televizyonda açıkça talepte de bulunuldu. Ve iddia edildi ve halk inandırıldı ki o bir delidir, mecnundur. Yetmez, ayrıca 4 kişilik bir çete bunu yapan, ayrıca o Resul'ün Resul olmadığı, bir sahtekar olduğu, bir deli olduğu ve ayrıca da şeytandan ilham aldığı söylendi ve halkı buna inandırdılar. Oysa ki o Allah'ın Resulü'ydü. Ve onların söylemeleri, söyledikleri şeyler onu hiç alakadar etmiyordu. O topluma bir mesaj veriyordu. Tam 7 defa bu mesajı verdi. Din elden gitmiştir. İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşmayı dileme safhası, mürşide ulaşma safhası, ruhun Allah'a ulaştırılma safhası bütünüyle dinden kaldırılmış, yok edilmiştir. Allah'ın 11 defa farz kılmasına rağmen. Bunu söylüyordu. Allah'a teslimin son 2 safhasını teşkil eden fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi de yok edilmiştir. Cennet saadetine ulaştıracak olan farzlar kaldırılarak İslam'ın bacakları kesilmiş, dünya saadetine ulaştıracak olan farzlar yok edilerek İslam'ın kolları da kesilmiş ve İslam bitkisel hayata atılmıştır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam arasında bu kadar büyük farklılıklar vardır. İnsanları İslam'ın 5 şartının kurtarması mümkün değildir. Bu hakikatler mutlaka insanlar tarafından öğrenilmelidir. Bunları söyledi. Onların kendileri hakkındaki iftiraları ona hiç alakadar etmedi. O biliyordu ki o Allah'ın muhafazası altındadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o günler çok uzaklarda değildir. Dünya dinlerinin birleştirilmesi ve yeni bir asr-ı saadet. İşte o hedefe yönelik olarak bir gayretin içinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah neyi emrettiyse o mutlaka olur. Bu ayette Allah-u Teala açık ve kesin olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde bir Resul'ün mutlaka geleceğini söylüyor. Bütün Resullerden bahsetmiyor. O Resullerden sadece bir tanesinden bahsediyor. Duhan suresinin 10 ve mütakip ayetlerinde de aynı Resul'den bahsediliyor. Mehdi Resul'den. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir iddianın sahibiyse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık Resul gelmez diyorsa, ona bu 2 grup ayeti gösterin. Ve o zaman görecektir ki Allah-u Teala'nın bahsettiği açık bir şekilde ortaya koyduğu bütün peygamberlerden sonra gelecek olan bir Resul Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Dünya üzerinde de şu anda yaşıyor. Allah razı olsun. Âl-i İmrân suresinin 82. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Femen tevella ba'de zalike fe ulaike humul fasikun. Artık bundan sonra Allah Teala 81. ayetteki Resul'den bahsettikten sonra kim yüz çevirirse, yani bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır diyor Allah Teala. Resulün inkarı söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir olguyla karşı karşıyayız. Allah Teala burada açıkça hükmünü koymuş. Diyor ki, biz Resullerimizi itaat edilsin diye göndeririz. Resul'e itaat, Allah'a itaattır. Ve Allah Teala bu açıklamayı yaptıktan sonra, o Resul'den bahsettikten sonra, hakkındaki açıklamaları da ifade ettikten sonra, diyor ki bu noktadan sonra kim tabi olmazsa, ondan yüz çevirirse o fasıklardandır. Bu ayet ve bundan sonraki iki ayet fısk meselesini ifade ediyor. Allah Teala bu ayetten sonra 82. ayetten sonra 86. ayette ve 87. ayette ve 88. ayet kerimesinde fıska düşenlerin durumunu anlatıyor. Konu yine devam ediyor 89'da. Fısktan sonra kurtuluş, 90'da fasıkların üçüncü fısktan sonra kurtuluşlarının artık mümkün olmadığı ifade buyuruluyor. Öyleyse bugünkü konular fıskla, fasık olmakla alakalı. Demek ki Resul Allah-u Teala tarafından beyan edildikten sonra ona tabi olmayanların hepsi için Allah-u Teala diyor ki artık kim yüz çevirirse ondan, onlar fasıklardır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki onlar adaleti getirirler. Ve dünyanın en çok adalete muhtaç olduğu bir noktaya doğru dünya gidiyor. Ve Allah Teala ölçülerini her zaman tam yapar. Ama insanların iradesine karışmamak onun temel prensibidir. Şartlarını söyler. İnsanların neler yapması lazım geldiğini açıkça ortaya koyar, tarif eder. Sonra mı ne yapar? Sonra insanların iradesine bırakır. Kim isterse şükredenlerden olur, kim isterse küfredenlerden olur. Bütün fasıklar aynı zamanda kafirdir. Bütün fasıklar ve kafirler aynı zamanda dalalette olanlardır. Öyleyse böyle bir dizaynı ayet olduğu yere oturtalım. Ayetlerimize devam edelim, açıklamaları ayetlerin içinde ifade edelim. 83. ayet-i kerimesi Âl-i İmrân suresinin. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Efe gayra dinillahi yebgune ve lehu esleme men fissemavati vel ardı tav'an ve kerhan ve ileyhi
1: yurcevun.
0: Onlar diyor Allah-u Teala, bu fıskta olanlar, tabi olmayanlar, Allah'ın resmini reddedenler, onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar diyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine yeni bir din uydurmuşlar. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Cennet saadetini elde ettiler. Kainatın en büyük meşhede ulaştılar. İkinci safa. Ruhlarını Allah'a hepsi ulaştırıp teslim etti. Üçüncü safa. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Dördüncü safa. Nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Beşinci safa. İrşada ulaştılar. Altıncı safa. Allah'a köle olmayı başardılar. Allah'ın mürşidi olmayı hak ettiler. Hakkül yakin seviyesine ulaştılar. Yedinci safa. Ama aslında bunu yuvarlak standartlarda nefsin teslim edildiği beşinci safa olarak, şu son üç safayı bir safa olarak kabul edebiliriz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar gerçek anlamda bütün boyutlarıyla İslam oldular. Bugün İslam'ın her şeyi inkar ediliyor. Allah Teala buyuruyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme girer. Kimsenin umurunda değil. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Din adamlarından insanlara Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diye bir talep, bir bildiri ulaşmıyor. Hatta inkar ulaşıyor. Öyle bir şey yoktur diyorlar. Mürşit mi diyorlar? Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de artık yoktur diyorlar. Ruhun Allah'a ulaşması ölmeden evvel mümkün değildir diyorlar. Çünkü bize hayat veren ruhtur. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı anda ölürüz diyorlar. Fizik vücudunun teslimi mi? Hiç böyle bir teslim söz konusu değil diyorlar. Nefsin teslimi mi? Hayır diyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ve İslam Allah'a teslim demektir zaten. Kim İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirirse işte o Allah'a teslim olmuştur. Deyip bütün insanları, bunlara inanan zavallı tertemiz insanları cehenneme mahkum ediyorlar. İşte bu açıdan son derece önemli bir suali var Allah-u Teala'nın burada. O Resul geldikten sonra diyor, o tabi olmayan, ondan yüz çeviren insanlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar diyor o insanlar. Zaten Allah'ın dininden başka bir din bu insanlar kendilerine oluşturmuşlar. Din diye dinsizliği yaşıyorlar. Allah'ın bütün farzlarının yok edildiği bir din anlayışı, amaçların hepsini ortadan kaldıran, insanları araçlara bağlayan bir zavallı din anlayışı, insanları cennet yerine, cehenneme ulaştıracak olan bir zavallı din anlayışı bütün İslam alemine hakim olmuş durumda. İşte Allah Teala bunun üzerine söylüyor. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, yalnız şu dünyamızda hayat olduğunuzda neden başka gezegenlerde hayat olmadığınızda nedenlere hitap olunur? Göklerde ve yerde kim varsa hepsi isteyerek tav'an veya istemeyerek kerhen ona teslim olmuştur. Ya insanoğlu ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder, arkadan fizik vücudunda nefsini de teslim eder. Bu bir insanın tav'an Allah'a üç cesedinde teslim etmesi halidir. Ya da insanlar teslim olmayı istemezler. İstemezler ama bir şey ifade etmez o. Çünkü öldükleri zaman, öldükten sonra vücutlarından ayrılmak mecburiyetinde kalan ruhlarını Cebrail Azrail aleyhisselam alır, gene Allah'a götürüp teslim eder olur. O ruhlar Allah-u Teala'ya teslim olur. Ama kişinin iradesi bunu istememiştir. Bu yüzden Allah Teala bu tarzı bir teslimi kerhen teslim addediyor. Kainatın neresinde insanlar yaşarsa yaşasın, hangi gök katında yaşarsa yaşasın ya da yıldızların hangisinde yaşarsa yaşasın netice değişmez. O bizim dünyamıza göre göklerde yaşayan o insanlar ya kerhen ya da tavan mutlaka ruhlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Tavan teslimde 3 teslimde var. Kerhen teslimde sadece ruhun teslimi var. Ama mutlaka var. Allah razı olsun. Her halükarda ona geri döneceklerdir diyor ruhlarını mutlaka. Ya Azra Aleyhisselam ya kendileri Allah'a ulaştıracaklardır. 84. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul amennâ billahi ve mâ unzile aleyna ve mâ unzile alâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Esbat'a ve mâ utiye Musa ve İsa ve nebiyyûne min Rabbihim. La nüferrüku beyne ahadin minhum ve nahnu lehu müslümun. Peki biz, yani ben ve bana tabi olanlar de diyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne o ve sahabesi biz Allah'a iman ettik. Bir, bize indirilen Kur'an'a iman ettik. İki, İbrahim'e, Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakub'a ve onların oğullarına ve torunlarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya verilene, Hazreti İsa'ya verilene, yani Tevrat ve bize bu Tevrat ve İncil'e iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Bütün peygamberler bizim için Allah-u Teala'nın peygamberi olduğu için değerlidir. Bütün bu peygamberleri birbirlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona, Allah'a teslim olanlarız. Öyleyse dikkat edin, bu teslim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber alıyor sahabeyi. Yani Âl-i İmrân suresinin 84. ayet-i kerimesindeki teslim peygamberlerin de yaptığı teslim. Yani ruhun da veçhin de mutlaka nefsin de teslimi kesin burada yetmez. Ta sonuna kadar gidişte söz konusu. Buradaki teslim 7 kademelik bir teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve irşad olarak 4. kademe bir teslim ve nihayet iradenin teslimi 7. kademede 5. teslim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın burada ne söylediğine dikkatle bakın. Âl-i İmrân suresinin 84. ayet-i kerimesiyle bütün sahabe sadece ruhlarını, beşlerini Allah'a teslim etmiş değiller. Nefslerini de teslim etmişler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi teslim etmişler. Yani hepsi o noktaya ulaşmış olanların hepsi hakkül yakin kademesine ermişler. Rablerini görmüşler. Zaten Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi bu ayetle beraber onu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere Allah'ı kalp gözümüzdeki basar hastasıyla görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Basiretle Allah'a çağırdığımız yol, kalp gözüyle görerek Allah'a çağırdığımız yol, Allah'a kalp gözümüzle görerek çağırdığımız yol, kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur. Öyleyse hepsi Allah'a köle olmayı başarmışlar. Burada da bu kesinleştiriliyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in teslimiyle sahabenin teslimi arasında burada farkların ortadan kalktığını görüyoruz. Yani burada bir başka açıdan Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesine atıf var. Ne diyor Allah Teala? Biz salihleri, has olanları, şehitleri ve siddikleri peygamberlerle beraber haşrederiz. Onlar ne güzel arkadaşlarlar. Onların cennetine girerler. Peygamberlerin cennetine girebilenler sadece 5., 6. ve 7. salah kademesini, salah mertebesini elde edenlerdir. Allah'a köle olanlardır. Allah'ı görenlerdir kalp gözleriyle. Öyleyse nasıl arada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber aynı cennete girebilecek olanların bir panoraması çizilmiş. Burada da aynı şey var. Biz de diyor ona. Ben ve bana tabi olanlar. Biz hepimiz. Sana teslim olanlarız. Burada sahabenin teslimi de onları mürşit mertebesine çıkaran, irşada memur ve mezun kılınmalarını temin edecek olan, irade bağlanmasını da, irade refini de içine alan, hakkul yakin kademesinde bir teslim söz konusu. Yani sahabe 7 safhalık bir İslam hayatı yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, 2. ruhun Allah'a ulaştırılarak teslimi 3, fizik vücudun Allah'a teslimi 4, nefsin Allah'a ilk aşamada teslimi 5, irşat makamında nefsin tesliminin üst boyutunu yaşamak, yani irşada ermek ve neticede 7. safa Allah'a köle olmak, peygamberlerle, siddiklerle ve şehitlerle beraber haşredilmeyi oluşturmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, son mertebe Allah-u Teala'nın emri değil, kişisel dileğe bağlı. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 85. ayet-i kerimesinde diyor ki وَمَنْ يَبْتَقُ غَيْرَ الْاِسْلَامِ Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَبْتَقُ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْكُمْ وَهُوَ فِي الْاَهْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslam'dan başka bir din dilerse, isterse, iktiga ederse, ondan bu din kabul edilmez. Ve o kişi ahirette hasirinden olur diyor. Hüsrana düşenlerden olur. Kim bu hüsrana düşenler? Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme giderler. Ebediyen cehennemde kalırlar. İşte onlar hüsranda olanlardır diyor. Hasirindir diyor. Öyleyse kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olan, cehenneme gidecek olan, ebediyen orada kalacak olanlar. Allah'a teslim olmanın dışında bir din hiç olmamış. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın, Yakub'un bütün nebilerinin Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve kendisinin de sahabeyle beraber aynı şeyi gerçekleştirdiğini kesinleştiriyor Allah-u Teala. Çünkü onların aralarında fark gözetmeyiz sözünü söyletiyor ona. Ve görülüyor ki hepsine verilenler, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Yakub'a verilenlerin hepsi, ama hepsi aynı şeyi emrediyor. Allah'a teslim olmak. Burada son derece açık bir olay var. Kim Allah'a teslim olmanın dışında bir din ararsa o din ondan kabul edilmez. Çünkü öyle bir din yok. Hiç olmamış. Allah Teala hangi nebisine kitap vermişse, ki bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor, hepsine o yazdırdığı kitaplarla, verdiği, indirdiği kitaplarla Allah Teala hepsine aynı şeyi emrediyor. Allah'a teslim olmak. Bu Allah'a teslim olan dininin Arapça ismi İslam. Her dinde bunun bir karşılığı var. Öyleyse İslam dini Allah'a teslim olmak dinidir. Ve o dinden başka bir din hiç olmamıştır. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar o peygamberlerin zamanında mutlaka Allah'a teslim olmuşlar. Ve kim ben Allah'a teslim olmam, onun dışında bir din istiyorum derse o din ondan kabul edilmez diyor Allah Teala. Şu anda dünyaya bir bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hristiyanlık dininin çok büyük bir kısmı, Yahudilik dininin çok büyük bir kısmı, İslam dininin çok büyük bir kısmı Allah'a teslim olmayı unutmuşlar. Aralarında küçük gruplar Allah'a teslim olmayı yaşıyorlar. Sadece İslam'da değil, Hristiyanlığın içinde de, Yahudilerin içinde de, İslam'ın içinde de küçük gruplar İslam'ı yaşıyorlar. Allah'a teslim olmayı hedef edinmişler kendilerine. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya din açısından gerçek anlamda acınacak durumda. Böyle bir dizaynda ne kadar yazık ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey unutulmuş. İslam'ın bacakları kesilmiş, İslam'ın kolları kesilmiş. Büyük kitleler İslam'ı unutmuşlar. Bizim gibi bir avuç insan dünyanın her tarafında İslam'ı yaşamaktalar. Kur'an'daki İslam'ı, Tevrat'taki İslam'ı, İncil'deki İslam'ı, asıllarından bahsediyorum tabi Tevrat'ın ve İncil'in ve bütün nebilere indirilen bütün kitaplardaki yegane din olan İslam'ı Allah'a teslim olmayı unutmuşlar. Allah Teala 86. ayet-i kerimede diyor ki keyfe, Bismillahirrahmanirrahim, keyfe yehdullahu kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidu ennen resule hakkun ve caihumul beyinat. Vallahi la yehdi kavmez zalimin. Allah Teala diyor ki kendilerine beyinler, Allah'ın ispat belgeleri geldikten sonra ve hiç şüphesiz ve muhakkak ki Resul'ün hak olduğuna şehadet getirmelerinden ve imanlarından sonra kafir olan, yani fasık olan kavmi Allah nasıl yeniden hidayete erdirir? Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Biliyorsunuz ki hidayet, ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi ve cin hidayeti ve cin Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi şeklinde tecelli eden 3 tane hidayet faktöründen oluşuyor. Ve eğer insanlar Resulü reddetmişlerse o zaman onların hidayete ermeleri artık hiçbir şekilde mümkün değildir. Resulün hak olduğuna şahit olduktan sonra bundan ayrılanlar, işte bunlar fıska düşenler olarak değerlendiriliyor. Yeniden hidayet erdirmek söz konusuysa tekrar kafir oluyor insanlar fıska düştükleri zaman. Sonra da Allah Teala onları yeniden tabi olurlarsa yeniden mümin kılıyor ve yeniden hidayet için hazır hale getiriyor. Öyleyse burada bir olay var. Allah Teala burada çok açık bir şekilde diyor ki Resul'ün hak olduğuna şahit getirmelerinden dedikten sonra ve imanlarından sonra kafir olan, yani tabi olmalarından sonra gerçekleşen bir olgu diyor Allah Teala. Tabi olmalarından sonra. Öyleyse burada tabiyet gerçekleşmiş. Tabiyetten sonra küfür tekrar söz konusu olduğuna göre açık bir şekilde Resul'den şüpheye düşmüşler. Tabi oldukları kişiden ve fıska düşmüşler. İmandan sonra küfür sadece bu anlama geliyor. Tabi olmuşlar, sonra fıska düşmüşler. Artık ondan sonra kavim olarak olan hepsini Allah Teala hidayete erdirmez diyor. Ama bunun istisnasını biraz sonra göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. 87. ayet. Ülâike cezâühüm enne aleyhim lanetallâhi vel melâketi ven nâsi ecmain. İşte onların cezaları Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin onların, fasıkların üzerinde olmasıdır. Ayet 88. Bismillahirrahmanirrahim. Hâlidîne fîhâ. Orada ebediye kalacaklardır. La yuhaffifu anhumul azabe ve lahum yunzarun. Onlardan azap affedilmeyecek ve onlara nazar edilmeyecektir. Ve ayet 89. Bismillahirrahmanirrahim. İllellezine tabu min ba'di zalike ve eslahu fe innallahi gafurun rahim. Ancak bundan sonra tövbe edip islah tezkiye olurlarsa o başka. O zaman Allah Teala Gafurur Rahim'dir. Ve 90. ayet-i kerime. İnnel Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine keferu ba'de imanihim. Sümmezdadu küfran len tukbele tövbetühüm ve ulaike hümüddallün. O kimseler ki iman ettikten sonra kafir oldular ve sonra da küfürlerini arttırdılar. Hiç şüphesiz onların tövbeleri üçüncü defa fıska düştükleri için kabul edilmeyecektir. İşte onlar dalalette olanlardır. Onlar fıskı olanlardır ve dalalette olanlardır diyor. Bu ayetten çıkan sonuç şu. Bir evvelki ayeti de devreye aldığımız zaman daha evvelki işaret ettiğimiz ayetle birlikte üç ayet oluyor. Bütün insanlar başlangıçta fıskta. Resul belli, Allah tarafından ortaya konmuş. Tabi olmuyor insanlar. Tabi olmayanların hepsine fıskta diyor Allah Teala 81. ayet-i kerime. Sonra eğer bu insanlar tabi olurlarsa fıskları bitiyor. Kişiler hidayete eriyor. Ruhları Allah'alaşıyor. Önce mümin oluyorlar. Sonra teslim gerçekleşiyor. Ama ruhu Allah'a teslim ettikten sonra bu kişiler irşat makamından şüpheye düşerlerse tekrar fıska düşüyorlar. Ve her şey tersine dönüyor. Kalbin mühürü açılıyor. İçerideki iman kelimesi Allah-u Teala tarafından alınıyor. Kalbin içine tekrar küfür yazılıyor. Kişinin ruhu iade ediliyor. Başın üzerindeki devrin imamının ruhu alınıyor. Ve kişi tekrar kafir oluyor. Fıska düşmüş oluyor. İkinci fısk. Bundan sonra kişinin aklı başına gelirse tekrar bu kişi Allah'ın güzelliklerini yaşayabilir. Tekrar fısktan hidayete ulaşabilir. Böyle bir şey gerçekleştiği zaman kişi ikinci defa hidayete ermiş olur. Tekrar Allah'a kalbindeki mürşidine tabi olduğu anda tekrar kişinin kalbindeki mührü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini ikinci defa oradan alır. Kalbin içine yeniden imanı yazar. Ruh Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah'a mutlaka gene ulaşır. İkinci defa ulaşma. Başın üzerindeki kişinin devrin imamının ruhu var. Ve kişi mümin. Ve ruh Allah'a ulaştığı için hidayete ermiş. Eğer kişi bundan sonra bir defa daha fıska düşerse, bir defa daha irşat makamından şüpheye düşerse, işte onun kalbindeki küfür artmıştır. Yani artık öyle bir küfür kelimesi oraya yazılmıştır ki, bu üçüncü defa yazılan küfürdür. Bütün insanların kalplerinde küfürle doğmaları söz konusu ve mürşitlerine ulaşıp tabi oldukları an küfür olayı bitiyor, mümin oluyor kişi. Ruh Allah'a ulaşıyor, kişi tekrar fıska düşüyor. İrşat makamından şüpheye düşmek suretiyle. Fıska düşen bu kişi için söz konusu olan şey, tekrar küfre geri dönmesi, kalbindeki iman kelimesi alınıyor, kalbine tekrar küfür yazılıyor, ruh tekrar kendisi iade ediliyor, başın üzerindeki devrin imamın ruhu tekrar alınıyor. Eğer bu husus iki defa tahakkuk etmişse, yani kişi hidayete iki defa ermiş, ikinci hidayetten sonra da tekrar fıska düşmüşse, üçüncü defa bu hak ona tanınmıyor. Çünkü her ne kadar hidayet iki ise de fısk üç. Kişi başlangıçta fasık ve birinci hidayetten sonra ikinci fısk, ikinci hidayetten sonra üçüncü fısk tahakkuk etmişse, üçüncü fısktan sonra Allah-u Teala tekrar kabul etmiyor kişiyi. Hidayete ehil görmüyor. İşte bir kişinin küfrün artması bu istikamette geçerli. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bu muhtevada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada herkes için aynı şey söz konusu. Sadece üç defa fısk mümkündür. Başlangıçta herkes fasıktır. Allah Teala her devirde mutlaka Resulünü vazifeli kılar. Bütün kavimlerde mutlaka Resul bir kişi doğduğu andan itibaren vardır. Olmadığı bir devir yoktur. Bütün kavimlerde Resul vardır. Öyleyse kişi o Resul'e tabi olmadıkça fıskadır. Birinci hidayete erdikten sonra tekrar fıska düşerse bu ikinci fısktır. İkinci defa hidayete erdikten sonra tekrar fıska düşerse üçüncü fısktır. Ve bir defa daha hidayete ermesi Allah-u Teala tarafından kabul edilmiyor. Âl-i İmrân suresinin 90. ayet-i kerimesine göre. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dilekleriyle, dualarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.
1: salat ala seyyidina ve aleyhim la ilahe ve aleyhim ve estağfirullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere. Bir tasavvuf sohbeti yapmak üzere. Konumuz velayet makamları, yani evliyalık makamları. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nedir evliyalık? Velayet nedir? Veli nedir? Kim ölmeden evvel bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi evliya olmak şerefine ermiştir. Türkçemizde evliya kelimesinin karşılığı ermiş kelimesidir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Ruhunu Allah'a ulaştırmış. Ölmeden evvel ruhu Allah'a ulaşmış kişinin ve böylece Allah'ın evliyası olmuş, ermiş olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Velayet 21. basamakta Allah'a ulaşmakla başlar. 21 basamağa sadece birer cümleyle bakalım. 1. basamakta olayları yaşarız. 2. basamakta olayları değerlendiririz. Seçilenler bu kademede seçilirler. Seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar 3. basamağa geçerler. Daha üst basamaklara çıkabilecekler sadece bunlardır. Allah-u Teala kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini görmüştür. O kişiye rahim etması tecelli eder. 4. basamak. 10 tane ihsan vermeye başlayacaktır o kişiye. 1. ihsanı rahim etmasıyla tecelliye başlamak. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesrenin alınmasını temin eder. 5. basamak. Kulaklarındaki bakranın alınmasını temin eder. 6. basamak. Kalbindeki ekinnetin alınmasını temin eder. 7. basamak. Ve yerine ihfat konulmasını temin eder. Sonra Allah kişinin kalbine ulaşır. 8. basamak. Kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. 8. basamak. 9. basamak. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. 10. basamak. Kişi zikir yapmaya başlar. 11. basamak. Ve bu zikir o kişiyi %2 nur birikimine huşu sahibi yapar. 12. basamak. 13. basamak. Ve kişiye Allah-u Teala talebi üzerine mürşidini gösterir. 13. basamak. Ve kişi mürşidine ulaşıp 10 tane ihsanla önünde diz çöker, tövbe eder ve tabi olur. 14. basamak. Kim 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa ve ona tabi olmuşsa
0: İşte o kişi, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o kişi velayet için hazırdır. O evliyalık makamlarının sahibi olmak için Allah'a doğru ruhunu yola çıkaracak olandır. Nefsini tezkiye edecek olandır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecek olandır. 14. basamakta bu kişi Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alır. Mümin olur. Ve 3 hidayete birden başlar. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Kişi evliya olacaktır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlayacaktır. Nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece 3 ayrı cephede 3 ayrı hidayet söz konusu olacaktır. Kişi böyle bir dizaynın sahibi olacaktır. Hidayet. Birinci hidayet ruhumuzun hidayetidir. Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'a teslim olur ve ruhumuzun hidayeti tamamlanır. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı zaman hidayete erecektir. Nefsimiz ise ahsen olduğu zaman yine aynı statüde olacaktır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Muhtevaya baktığımız zaman Allah ile olan ilişkilerimizde velayetin ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada tahakkuk ettiğini görürüz. Peki nasıl olacaktır? Kişi mürşidine ulaşmıştır. Kalbinin mührü açılmıştır. Kalbinin içindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbinin içine iman kelimesi yazılmıştır. Kişi böylece mümin olmak şerefine ermiştir. Ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefs, kişinin zikriyle tezkiye olmaya başlamıştır. Yani Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri, nurları kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve kalbin içindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılan rahmet, fazl ve salavat kişinin kalbine gelecek. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. Aslında iman kelimesinin çekim gücüne duyarlı olan, çekim gücüne kapılan ve iman kelimesinin etrafında toplanacak olan fazıllardır. Yani ruhumuzun hasletlerinin tam paralelinde olan, eşide olan faziletler. Nefsimizin kalbinde bu faziletlerin toplanması başlayınca yavaş yavaş %1, %2, %7 fazıl birikimi oluşur.

nefsimizin ilk yüzeyde nur birikimiyle birinci gökyüzünün kapısı açılır. Ruhumuz birinci gökyüzüne ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Allah-u Teala nefsimizin afetlerini, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiilleri işleyen bir hüviyette afetlerle doldurmuş nefsimizin içini. Nefsimizin afetleri bu standartlarda Allah'ın emirlerini kesinlikle işlemek istemeyen, yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise özellikle işlemek isteyen bir hüviyet söz konusu olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse burada bir olgu görüyoruz.

Nefsimizin kalbi %7 nur birikimiyle dolmuştur. Ruhumuzsa bizden ayrılmış, gök katlarından sıratımız hakim üzerinde birinci kata ulaşmıştır. Bir daha %7 nur birikimi gerçekleştirdiğimiz zaman daha çok zikirle ruhumuz ikinci gök katına ulaşacaktır. Nefsi, levvame. Nefsimizi kınadığımız bir kademe. Daha sonra bir daha %7 nur birikimi gerçekleştirdiğimiz zaman üçüncü gök kapısı da açılır. Ve ruhumuz üçüncü gök katına ulaşır. Nefsi mükemmel Allah'tan bu noktada ilham almaya başlarız. Sonra nefsi mutmainne geliyor. Doyuma ulaşmak. Allah'ın verdiklerinin bize yeter olduğunu Allah Teala bize ispat eder. Ve Allah'ın verdikleri gerçek anlamda bizim için yeterli olur. Böylece bu dizayn içerisinde dördüncü gök katına ulaşır ruhumuz. Sonra beşinci defa %7 nur birikimi ve Allah'tan razı oluruz. Ruhumuz beşinci gök katında. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da bizden razı olur. Ruhumuz altıncı gök katında sıfkatullah olur. Ve fetih kılıcı teslim edilir kendisine, kıyafeti değiştirilir ve fete doğru altıncı gök katındaki sıfkatullah olma salonundan, kubbesinden yukarıya doğru yükselir. Ve yukarıya ulaşır. Burası yedinci gök katıdır. Yedinci gök katının altın kapısına ulaşıp altın kapıya, kapının önünde bulunan yedi beyaz mermer basamaklı merdivenin üzerinde bir taraftan ötekine uzanan yedi baklalı bir zincire, altın zincire kılıcıyla bir defa vurur. Ve altın zincir ikiye ayrılır. Altın kapı açılır. Bu kapı baklava dilimlidir. Ve kapı eli filan yoktur. Tek kanatlıdır. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindedir. 1,5 metre genişliğindedir. Bu fetih kapısıdır. Evliyalığın, velayetin fethi. Yedinci kata ulaşan kişi yedi tane alemden geçecektir ruh olarak. Her birinde gerekli dersleri alacaktır. Tecrübe kazanacaktır.

Ve nihayet 7. alemin indir ayinin en yüksek noktasına Sıdret-i Müntaha'ya ulaşacaklar. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaklar. Allah'ın zatına ulaştığı zaman kişi evliyadan biri olmuştur. Allah'ın velisi olmuştur. Veli kelimesi dost anlamına gelir. Evliya ise veliler, dostlar demek. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil gibi kullanılarak girmiştir. Ve evliya dediğimiz zaman çoğu defa bir kişiyi kastederiz. Hacı Bayram Veli evliyadır deriz. Peki doğrusu ne? Evliyadandır demek doğrusu. Ama dilimize evliya kelimesi tekil gibi kullanılarak girdiği için o da dolaylı olarak doğru sayılabilir. Arapça açıdan doğru değil, yanlış. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil gibi kullanılmak standartlarında olduğu için Türkçemize göre doğru kabul edilebilir. Fakat kelimenin gerçek anlamı çoğuldur. İşte böylece kişi Allah'ın velilerinden, evliyasından biri olur. Arapça ifadesiyle, Türkçe ifadesiyle de Allah'ın evliyası olur. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra, ki burası 21. basamaktır, Allah'ın zatında yok olur, ifna olur. Bu kişinin kalbinde, nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Yani kalpte Allah'ın nurları karanlıklara, şeytanın zulmetine, Allah'ın faziletleri şeytanın afetlerine galip gelmiştir. 49'a 51. Afetler %49'a düşmüştür. Şeytanın kumanda edebildiği kesim %100'den %49'a inmiştir. Şeytanın tesir edebildiği kesim %100'den %49'a düşmüştür. Nefsin kalbinde başlangıçta Allah'ın nurları sıfırken, hiç yokken şu anda %51'e yükselmiştir. Ve hakimiyet Allah'ın nurlarına geçmiştir. İşte burası evliyalığın, velayetin başlangıç noktasıdır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizaynla konumuz başlıyor. Velayet makamları, birinci makam. Kim Allah'ın zatında yok olursa, kaybolursa, o zaman o kişi fena fillah olmuştur. Fena, ifna olma, yok olma manasına gelir. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Bu makamda bulunduğunuz sürece nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e kadar yükselir. Velayetin birinci makamı.

Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet kerimesinde diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a söz vermiştir tezkiye olacağına dair. Bu sözün adı yemindir. Ve nefs böylece tezkiye olmak standartlarına girer. Tezkiye olan nefsin arkasından Allah Teala diyor ki: "Ve ilallahil masir." O Allah'a doğru seyreder, Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır diyor Allah Teala ruh için. Kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o evliya olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir insan evvap olmuştur. Ruhu meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşmıştır ve sığınmıştır. Allah Teala diyor ki Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde: "Zalikel yevmül hakkı ve men şâ ittehâze ilâ rabbihi meâbâ." İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, yani Rabbine ulaşmayı dileyen kişi, kendine Allah'ı ulaştıran yolu, Allah'a doğru olan, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, yolu, bu yolu da sırat-ı müstakimdir. Yol ittihad etmiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın zatı bu kişiye meab olur, sığınak olur. İşte bu konuda Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve Allah'a yöneleni kendisine ulaştırır. Allah'ın zatına ulaştırır," diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu ulaşma tamamlandığı zaman kişi Allah'ın evliyası olur, birinci makamın sahibi oluyor, olur. Ruh Allah'ın zatında kaybolur. Makam fena filah makamı. %51 nurdan başlar, %61'e kadar devam eder. %61 nura ulaştığınız zaman beka makamının sahibi olursunuz. Allah-u Teala indi ilahide ki altın tahtlardan birisini size tahsis edecektir. Böylece mekansızlığın ahalisinden olacaksınız. La mekana kavm olacaksınız, Yunus'un tabiriyle. La mekan, mekansızlık demek. Mekansızlığın ahalisinden, kavminden olacaksınız. Allah Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah'ın önünde teslim yurdu vardır diyor. İşte Allah'ın önünde
ki bu teslim yurdunun adı Eraik'tir veya Sürur'dur. Bu bir altın tahttır ve Hind-i İlahi'dedir. Burada velayetin ikinci makamını yaşarsınız. Makamın adı Beka makamı. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den yukarıya doğru çıkarken bir gün günlük zikriniz günün yarısını aşar. Bir gün günlük zikriniz günün yarısını aşar. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman zühd makamının sahibi olursunuz. Allah Teala zühd makamı konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki kardeşleri Yusuf'u az bir bedele birkaç dirheme sattılar esir tüccarlarına. Çünkü onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Yani Yusuf'a değer vermiyorlardı. Onu değersiz bir metaymış gibi kabul edip az bir bedele sattılar diyor esir tüccarlarına. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Bu negatif zühd. Kur'an'daki negatif zühd. Ne zaman sizin zikriniz günün yarısını aşarsa o zaman pozitif zühdün sahibi olursunuz. Zühd makamının sahibi olursunuz velayette. Her gün eğer siz günün yarısından daha fazla zikrederseniz o zaman Allah-u Teala'ya ispat edersiniz ki siz zikre değer veriyorsunuz. Zikirsizliğe karşı ise zahitsiniz. Zühdünüz artık sizi pozitife yöneltecek bir hüviyet kazanmış. Negatife zahitsiniz. Yani zikirsizliğe karşı zühd makamının sahibi oldunuz. Allah'a ispat ettiniz ki siz her gün zikre değer veriyorsunuz. Değer verdiğinizi ise her gün günün yarısından daha fazla zikrederek Allah'a ispat ediyorsunuz. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, bedenleyenler. Bu dizaynda zühd makamı önemli bir yer tutar. Fizik vücudun teslimi için zühd makamını geçmek mecburiyetindesiniz. Hiç kimse fizik vücudunu zühd makamından evvel Allah'a teslim edemez. Beka makamında %71 nura sahip olan, 71'e kadar nura sahip olabilirsiniz. 61 ile 71 arasındaki nurlar beka makamına aittir nefsinizin kalbinde. 71'den sonrası 80'e kadar zühd makamına aittir. Günün yarısından daha fazla zikri gerektirir. Kendinize mi değer veriyorsunuz? Allah'a mı değer veriyorsunuz? Bu kesin bir işaret taşır. Fizik vücudunuzun teslimi noktasında imtihandan geçersiniz. Zühd makamında kendinize değil de Allah'a değer verdiğinizi zaten ispat ettiniz zikir açısından. Kendinize değer verseydiniz az zikredecektiniz. Allah'a değer verdiğiniz için her gün günün yarısından daha fazla Allah'a zikrediyorsunuz. Yani Allah'a harcadığınız zaman kendiniz için harcadığınız zamandan daha fazla. Ve böyle bir dizaynda Allah sizi hayati bir imtihandan geçirecektir. Hayatınızın söz konusu olduğu bir imtihan geçireceksiniz. Ve bir gün bakacaksınız ki Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. İşte bu noktada Allah'ın bütün emirlerinin gerçekleştirildiği, yasak ettiği fiillerin işlenmediği bir noktada siz Allah'a fizik vücudunuzu teslim ettiniz demektir. Burası muhsinler makamıdır. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ
Ve muhsinun. O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden.

Dinde ondan daha sen kim vardır? Dinde fizik vücudu ondan daha sen kim vardır diyor Allah Teala. Din açısından bir mütalaa. Evvelce fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Velayetin dördüncü mertebesinde. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve velayetin birinci makamını elde etmişlerdi. Zümer suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Diyor ki onlar sözü dinlerler. Belki 17'den başlamak daha güzel ifade edecek konuyu. Allah Teala diyor ki: "Vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehu'l-büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar ki şeytana kul olmaktan iştirak etmişler ve Allah'a yönelmişlerdir. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sonra diyor ki onlar sözü dinlerler diyor sahabe için. Sözün ahsen olanına tabi olurlar diyor. Ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermiş, yani ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Velayetin birinci makamının hepsi sahibi olmuş. Sonra ikinci makamın, üçüncü makamın sahibi oldukları kesin. Çünkü dördüncüye ulaşmışlar. Fizik güçlerini Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik." Fizik vücudumuzu ve içimizi, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını teslim etmişler. Dördüncü velayet makamının sahibi olmuşlar. Muhsinler makamı. Sonra ne olur? Sonra bu kişinin zikri daha artar. Artar ve bir gün daimi zikre ulaşır. Velayet makamlarının bir kısmı ilmel yakin hudutları içindedir. Bir kısmı aynel yakin hudutları içindedir. Ve sonuncusu da, son kısmı da hakkul yakin hudutları içindedir. Öyleyse bir insan daimi zikre ulaştığı zaman, o zaman velayetin dört makamını aşmıştır. Velayete kadar insanlar her devirde, devrin imamları tarafından Allah'ın ayetleri kendilerine okunur,
anlatılır. Onların nefsleri tezkiye edilir. Devrin imamı bunun müsebbibidir. Nefs tezkiyesinin sahibidir. Neden? Çünkü devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman ancak Allah-u Teala kalbin mührünü açar. Mücadele Suresinin 24-22. ayet-i kerimesine göre. Eğer devrin imamının kişinin başının üzerine gelmezse kalbin mührü hiçbir zaman açılmaz. Açılmazsa o kişi hiçbir şekilde nefs tezkiyesi yapamaz. Kalbin mührünün açılmasıyla kalmaz. Kalbin içindeki küfür kelimesini Allah dışarı alır ve kalbin içine iman kelimesini yazar. Böylece kişi mümin olmak şerefine erer. Ne zaman? Mürşidine ulaştığı zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda mürşide ulaşmak devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine getiriyor. Mümin 15. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, onların kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Onlara Allah'a ulaşma gününün yevmit telakın geldiğini haber vermek, ihtar etmek üzere diyor. Böyle bir ortamda kişi velayet makamlarından fena, beka, zühd ve muhsinler makamlarının sahibi oluyor. Daimi zikirden evvel. Yani aynel yakinden evvel. Aslında ilmen yakin velayetten evvel sona ermiştir. Ama aynel yakin velayetle birlikte başlamamıştır. Bunun için velayetin fena, beka, muhsinler, daha doğrusu fena, beka, züht ve muhsinler makamları, dört makamı ilmel yakin tamamlandıktan ama aynel yakinde başlamadan sonraki ve evvelki devredir. İlmel yakin tamamlandıktan sonraki devredir. Aynel yakin başlamadan evvelki devredir. Buradaki insanlar bu dört mertebede fena, beka, züht ve muhsinler mertebesinde Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunu öğrenirler. Fena'da birinci ruh, beka'da ikinci ruh, züht makamında üçüncü ruh, muhsinler makamında dördüncü ruh öğrenilir. Bu süre içinde kuvvetli bir ihtimaldir ki kişinin kalp gözü ve kalp kulağı açılır. Açılırsa o kişi ilmen yakini aşmış, irfan sahibi olmuş ama aynı yakine ulaşamamıştır. Öyleyse fena, meka, züht ve muhsinler makamları arifine ait makamlardır. İrfan sahiplerine ait olan makamlardır. İlmen yakini kişi eğer kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa aşmıştır. Allah-u Teala'nın
evliya adını verdiği insanlar genellikle bu vasfın sahibi olarak tevahiz ederler. Kalp gözleri ve kalp kulakları açıktır. Öyleyse ilm vel yakin ile ayn el yakin arasında bu dört basamak, dört makam bir köprüdür. Bu köprüye irfan köprüsü diyebiliriz. İlm vel yakini ayn el yakine bağlayan İrfan köprüsü velayetin dört makamını içerir. Allah'ın evliyası dediğimiz zaman irfan sahipleri bu irfan köprüsünün üzerindekilerdir. İlm vel yakin bitmiştir ama ayn el yakin başlamamıştır. Ayn el yakinin dört esasından iki tanesi bu kişide oluşmuştur. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. İki tanesi oluşmamıştır. Daimi zikre ulaşmamıştır kişi ve kalbindeki hasletler %100'e ulaşmamıştır. Onun için köprünün bir kısmı kalp gözü ve kalp kulağının açılması kesimi aynel yakinin iki tane özelliğini ifade eder. Başlangıçtaki kesimleri ise aynel ilmel yakinin kozuklarına ihata eder. Kalp gözünün ve kalp kulağının açılmadığı bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. İşte o zaman kalp gözünüz açılmıştır, kalp kulağınız açılmıştır, kalbinizdeki bütün afetler yok olmuştur ve daimi zikrin sahibisiniz. Öyleyse aynel yakinin bir başka ifadeyle hikmetin dört tane temel vasfı vardır. Kalp gözünün açılması bir, kalp kulağının açılması iki, daimi zikrin sahibi olmak 3. Bunun tabi neticesi olarak daimi zikrin sahibi olunduğu için de nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması söz konusudur. Ulu'l-elbab makamı hikmetin birinci makamıdır. Daimi zikre ulaşan herkes önce ulu'l-elbab olur. Ve 4 tane temel şartın yanında 3 tane de vasıf şartı kazanmıştır. Sonuç şartı kazanmıştır bu kişi. Bu kişi hayır sahibi olmuştur. 1. Tezekkür sahibi olmuştur. 2. Hüküm sahibi olmuştur. 3. Bunların hepsine birden hikmet diyoruz. 7 tane şart hikmetin 7 şartıdır. Burada ulul elbab makamının bu dizaynı söz konusu. Ulu'l-elbab makamındaki bir kişi kalp gözü mutlaka açıktır ve ona ana dergahın, devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Oradaki nasıl insan ruhları sırası nasıl dizayn edilir? Sol kanat velisi nerede oturur? Sağ kanat velisi nerede oturur? Birinci sıranın sağ ve sol taraflarında her sıra 10 tane ruhtan oluşur. Herkesin önünde rahleler, rahlelerin üzerinde Kur'an-ı Kerimler vardır. Bir Kur'an-ı Kerim öğretisi söz konusu. İşte zemin katın gerek ana dergahında bu kesim, gerekse onun bir nevi yarı kat, asma kat hüviyetindeki olan kesiminde de devrin imamı 7. kata ulaşabilmiş olanlara ayrı bir statüde dersler vermektedir. Aşağıdaki salondakiler 7. kata kadar, 6. kata kadar çıkabilenlerdir. 7. kata, 7. katın bütün alemlerine gidecek olanlar da asma kattaki başka bir eğitime tabi tutulanlardır.
Burası Ulu'l-Elbab'a gösterilen kesimdir. Ve kişinin, nefsinin kalbi sadece bir mertebe müzeyyen olabilir burada. Ulu'l-Elbab makamında. Bundan sonra Allah Teala o kişiye, hikmet sahibi olan kişiye göğün birinci katından başlayarak yedi katını gösterecektir. Hikmet sahibi olan kişi burada da gene hikmet sahibi olmanın yedi özelliğinin sahibidir. Burada gördüğümüz husus şudur ki bu yedi özelliğin dizaynında kişi daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmaksa hayır kazanmak olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse kişi kesintisiz olarak hayrın sahibidir. Aynı zamanda ehli tezekkürdür. Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmektedir. Allah'a sual sorabilmektedir. Cevap olabilmektedir. Karşılıklı bir müzakere, konuşma ortamı artık oluşmuştur. Ve bu kişi hüküm sahibidir Kur'an-ı Kerim'in ayetleri babında. Hangi ayeti görse onun 28 basamaktan hangisine tekabül ettiğini, 28. basamağın 7 mertebesinden hangisine tekabül ettiğini hemen bilir. Bu hikmetin 7. vasfıdır hüküm sahibi olmak. Ve hepsine hikmet sahipleri diyoruz. Ulu'l-Elbab makamının 5. makamının sahipleri içinde, İhlas makamının sahipleri içinde 6. makam, 7. ve son makam olan Salah makamının sahipleri içinde hepsine Ulu'l-Elbab adı genel anlamda verilir. Hepsi de sabikundur. Yani hayırlarda yarışıp müsabakalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülüğü alanlar. Birinci gelenler en üst seviye Salah makamı, bir alttaki seviye İhlas makamı, bir alttaki seviye Ulu'l-Elbab makamı. İhlas makamına gelince burası Allah-u Teala'nın bir dizaynını içerir. Ulu'l-Elbab makamının tanıtıcı vasfı Ali İmran 190 ve 191'de anlatılıyor. Allah Teala diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım var ya, onlar için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahipleridir diyor. İhlas sahipleri için de Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefayen. Onlar emrolunmadılar Allah'a kul olmakla emrolundular ama nefslerindeki afetleri yok edip halis nefse sahip olarak ve bunu halifler olarak yapmakla emrolundular diyorlar Allah-u Teala. Burası İhlas makamı. İhlas makamında kişi sevginin sahibidir. Manevi çıplaklığın sahibi kılınır. Allah bire 700'e kadar verdiği insanları burada ondan geri alır ve kişiyi kendi iradesiyle yapabildikleriyle karşı karşıya bırakır. Bu kişi düşüncelerinden hesaba çekilecektir. Ama düşünceleri artık herkes için en güzel boyut olacaktır. İradesi üst seviye bir güçlendirmeyle karşı karşıya bırakılacaktır. İradesini Allah Teala güçlendirecektir.
bu kişi muhatabı ortadan kaldırmıştır. Artık Allah'la o vardır. Arada başka insanların onun hayatında negatif bir etkin olarak artık yeri yoktur. Bu kişi talepsizliğin sahibidir. Allah Teala'dan talep ettiklerinin sonuna gelmiştir. Artık talepsiz olarak sonuca gidecektir. Çünkü sadece iradesinin teslimi kalmıştır. O da sebepsiz bir olaydır. Otomatik olarak gelişir. Ve bu kişi hayır sahibidir. İhlasın 7 tane şartı bu kişilere teşekkür etmiştir. Ve göğün 1. katına itibaren 7. katına kadar bütün katları ona gösterilir. 7. katın en son alemi olan Sidretül Münteha gösterildiği zaman bu kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir ve Salah makamına geçer. Salah makamı velayetin 7. ve son makamıdır. Bu kişi Salah makamının 1. mertebesinde burası müzeyyen olmanın bir mertebe Ulul Elbap'ta, 7 mertebe İhlas'ta oluşan evvelki 8 mertebesine 4 mertebe daha ilave edilecektir. Burada kişinin evvela 1. mertebede Tövbe-i Nasuh'a davet edilmesi söz konusudur. 2. mertebede Allah-u Teala ona salah nurunu verir. Onun mürşidine ulaştıktan sonraki günahları örtülür. 3. mertebede o günahlar sevaba çevrilir. 4. mertebede kişi irşada ulaşır. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Bakara 136'da Allah Teala bütün sahabenin bu teslimi de gerçekleştirip Allah'a müslimin olarak teslim olduklarını ifade ediyor. Ve bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. Salah makamının 4. mertebesi irşada ulaşmaktır. Bu 4 mertebe kalbin müzeyyen olması evvelki 8'e ilave edildiği zaman 12 mertebe müzeyyen olmayı ifade eder. Kişi burada iradesini Allah'a teslim edecek bir özelliği otomatik olarak kazanmıştır. Neye göre otomatik? Daimi zikre ulaştıktan sonra otomatik gelişen bir müessese bu. Bütün sahabe irşada da ermişler, ulaşmışlar. Allah Teala diyor ki Hücurat 7'de, ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O eğer sizin dedikleriniz oysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, keleş gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Sahabe irşada ulaşmakla da kalmamışlar. Daha sonraki kademeye de geçmişler. İradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Bütün sahabe bu noktada Allah Teala'nın irşada mezun ve memur kılındın, memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisi almışlar. Hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Bir başka ifadeyle hikmetin ötesine geçmişler. İşte Allah Teala hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu Tövbe 100'de açıklıyor. Buyuruyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı macirinden de, bir kısmı da ensara ve macirine İhsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Kesinlikle belli oluyor ki ister Ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsi bir büyük şerefe nail olmuşlar. İrşat makamına sahip olmuşlar. Çünkü tabiine, tabinin onlara tabi olduğu kesinlik kazanıyor. Burası Salah makamının 5. mertebesidir.
bir hakkın takvaya ulaşıp da hakkul yakinin sahibi olanları Allah Teala irşat makamına ulaştırır. Onlara irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle hitap eder. Bunlar 5. mertebesini oluştururlar salah makamının. 6. mertebesindekiler bütün kavimlerdeki resullerdir. Her kavimde şu anda da dünya üzerinde bütün kavimlerde Allah'ın resulleri yaşamaktadır. Bunlar salah makamının 5. 6. mertebesini oluştururlar. 5. değil 6. mertebesini. Devrin imamı ise gene o resullerden bir tanesidir. Huzur namazının imamlığına götürülen, orada vazifelenen gene o resullerden bir tanesidir. Ama görevi huzur namazının imamlığıdır. Öyleyse peygamberlerin asaleten yaptığı bir görevi bu peygamber olmayan veli resul, evliya resul Allah'ın emriyle vekaleten yürütür. Ve burası velayet kademelerinin sonudur. 7. makam olan salah makamının son mertebesi devrin imamına aittir. Huzur namazının imamına aittir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Evliyalık Makamları isimli konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlar.
1: El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Allah sohbetinde birlikteyiz. Osmanlı dediğimiz zaman şu dünya üzerinde adaleti en güzel şekilde canlandıran bir müessese görüyoruz. Alemlere ibret olan bir Osmanlı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı'ya Osmanlı denmesi, Osman Bey'le Osmanlılık müessesesinin kurulmasından kaynaklanır. Osman Bey'den başlayan Osmanlılar, onların evvelki noktalarında da hep mürşitlere bağlı olmakla devam ede gelmiştir. Osman Gazi veya Osman Bey, ilk Osmanlı Beyi, henüz sultanlık müessesesi oluşmamıştı. Ama Osman Bey bir tarikat ehliydi. Mürşidinin kızıyla evlenmişti. Osman Bey bir rüya görüyor. Göğsünden bir çınar ağacı fışkırıyor. Dalları bütün yukarıları kaplıyor. Bunu mürşidine götürüp sorduğu zaman onun verdiği cevap şu: senin soyundan gelecek olan bir büyük devlet kurulacak. Bu devlet

hükümran olacak dünyaya. Ve bütün dünyaya adalet götürecek, hak götürecek, eşitlik götürecek. Ve Osman Bey ile birlikte Osmanlılık başlamıştır. O zaman Anadolu'ya hakim olan Selçuklu Devleti'ydi.

Osman Bey yerini oğlu Orhan Bey'e bıraktı. Osman Bey'le birlikte seferler başlamıştı. Ve Osmanlı giderek büyüyecekti. Öyle bir imparatorluk olacaktı ki bütün imparatorluklar arasında en geniş toprak alanı ona ait olacaktı. İşte sevgili kardeşlerim,

Yavuz Sultan Selim Allah Teala'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bir emir almıştı. Mukaddes emanetleri buradan al. Bu görev sana verildi.

Sevgili kardeşlerim, Kemal Sultan Selim ordusunu toplayıp yola çıktı. Ve ciddi bir karşı koyan sistemle, ciddi bir orduyla büyük savaşlar yapacağı bir standartta bir olay yaşamadılar. Gobi Çölü'nü geçiyorlardı. Yavuz Sultan Selim atından indi ve yaya yürümeye başladı. Başvezir, padişahım dedi, ordunun hali nicedir? Zaten yorgunluktan hepsi perişan. Bir de atınızdan indiniz ve yaya yürüyorsunuz. Yavuz Sultan Selim dedi ki, bak dedi, önümüzde dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürüyerek gidiyor dedi. Benim peygamberim yürüyerek gidiyorsa ben atla gidebilir miyim? Böyle bir şey bize mümkün olur mu? Bütün asker çölü yaya geçtiler. Allah Teala onlara kuvvet verdi, kudret verdi. Ve mukaddes emanetler oradan alındı. Ve Osmanlı topraklarına, İstanbul'a, Osmanlı topraklarına geri götürüldü. Sonra İstanbul'da Topkapı Sarayı'na yerleştirilecekti. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı bizim bütün dünyaya iftiharla arz edeceğimiz, sunacağımız, bundan huzur ve gurur duyacağımız bir atalar silsilesidir. Onlar bizlerin atalarıdır. Biz 600 senelik bir Osmanlı olarak konuşuyoruz. Cedimiz

sonra şerif olan birisi soyumuza dahil oluyor ve şeriflik unvanında geliyor asırlar sonra. Bizim soykütüğümüzde şeriflik meselesinin nerede başladığı açık bir şekilde görülür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Dün muhteva üzerinde Osmanlı'ya baktığımız zaman Osmanlı'nın örnek bir davranış biçimleri dizisi sergilediğini görürüz. Osmanlı dünyadaki en dürüst insanların bir araya geldiği bir dizaynı içeriyordu. Sevgili kardeşlerim,

Avrupa adım adım kontrol altına alınırken hedef Memaliki Osmaniye'nin büyümesi, şan kazanmak değildi. Ama asillerin sultası altında ezilen halkı bu esaretten kurtarmaktı. Ve nerede Osmanlı duruma hakim olduysa orada asillerle halk arasındaki büyük klas farkı Osmanlı tarafından ortadan kalktı. Asiller de halk da Osmanlı kanunlarına tabi oldular. Osmanlı'da kanun hakimdi. Sevgili kardeşlerim, bir dünya nizamının kurulması, Afrika'nın kuzeyini, Avrupa'nın büyük bir kısmını Asya'nın bir bölümünü Arap Yarımadası'na kadar, o da büyük kısmı hemen tamamı işgal edilmiş olan bir dizaynda Osmanlı dünyadaki en büyük toprak sahibi olan ülke olmak şerefine ulaştı. Burada Osmanlı'nın kurduğu dizayn önemliydi. Halkın yaşaması her açıdan muhteşem bir oto iradi düzeni ifade ediyordu. Yani halk arasında öylesine güzel adetler yer almıştı ki her şey otomatik olarak gerçekleşiyordu.

Her mahallede mutlaka bir cami mevcuttu. O caminin imamı zamanımızdaki muhtar görevini üstleniyordu. Hem caminin başkanıydı hem de o mahallenin başkanıydı. Ve her caminin girişinden evvel mutlaka bir girişteki taş duvar üzerinde mutlaka bir boşluk bırakılırdı. Bir delik demek belki daha doğru. Bir açık kesim. Üstü örtülü, her tarafı örtülü. Ama içerisi görünmüyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah Teala'nın dizaynı. Her zaman her ülkede olduğu gibi Osmanlı'da da fakirler vardı. İşte akşam namazına veya yatsı namazına girilirken zenginler ellerindeki o günlük kendilerinin ihtiyacının ötesinde olan kısmı o delikten içeriye koyarlardı. O taştaki delikten içeriye koyarlardı. Herkes elini sokup oraya biraz bir şeyler bırakırdı, parası müsait olanlar. Çıkarken hiç kimse kimseye dikkat etmezdi. Çıkarken de ertesi gün için imkanları olmayan birçok insan camiden çıkarken elini oraya sokar, oradan sadece ihtiyacı kadar para alırdı. Bu düzen yüzyıllar boyunca hep devam etmiştir. Osmanlı'da mahallenin muhtarı sayılabilecek olan imamın nezareti altında herkesten haberdar olduğu, kimsenin kimseden bir şey gizlemediği bir güzellik sulh ve sükun içinde devam ederdi. Komşu hakkı her zaman ön plandaydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde Osmanlı'yı hep örnek almalıyız. Osmanlı'da aile mukaddes bir müesseseydi. Aileler genel anlamda pederşahi aile sistemi üzerine kurulurdu. Büyük baba, dede, ailenin en yaşlısı daima ailenin reisiydi. Sonra onun oğulları, kızları evlenenler için eğer bir konak söz konusuysa ayrı bir ev alınmazdı. Genel olarak o konağın daireleri ayrı ayrı ailenin erkeklerini esas olarak bir dizaynı oluştururdu. Çocuklar, evli çocuklar ayrı ayrı bölümlerde yuvalarını kurarlardı. Saygı, aleme örnek bir dizaynı içerirdi. Sevgili kardeşlerim, mahalle
herkesin kontrolü altındaydı. Çocuklar herkesin kontrolü altındaydı. Komşular birbirinin çocuklarını ikaz etmek yetkisinin sahipleriydi. Bu konu hiçbir zaman istismar edilmezdi, kötüye kullanılmazdı, çocuklar başıboş bırakılmazdı. Herkes ne yapacağını, mahallede nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilirdi. Fakirlerle zenginler arasında zenginlerin fakirleri ezmesi değil, zenginlerin fakirleri koruması esas alınmıştı. Bütün bunların arkasında ne vardı dersiniz sevgili kardeşlerim? Bütün bunların arkasında Allah vardı. Tasavvuf vardı. Yani Kur'an'daki dinin bütünü vardı. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bütün asker tasavvuftandı. Bir mürşide tabi olmayan hiç kimse Yeniçeri Ocağı'na acemi olan olarak giremezdi. Asker tamamen Allah'ın askeriydi. Yeniçerilik farklı bir olaydı. Her 10 aileden bir çocuk seçilirdi. İşgal edilen ülkelerdeki talep üzerine ve onlar tabiyetlerini tamamlayıp Yeniçeri Ocağı'na alırlardı. Orada sadece eğitim görürlerdi. Yeniçeriler askerliğin temelini teşkil ederlerdi. Çok özel bir savaş stratejileri vardı. Mutlaka düşmanı çepeçevre sararlardı. Ve halkayı giderek küçültürlerdi. Bunun manası ortada kalanların çevreye yardım edememesiydi. Çevre üç hat Yeniçeri zinciriyle kuşatılır ve zincir giderek daraltılırdı. İnsanlardan, Yeniçerilerden oluşan bir zincir. Genişleyen, sonra daralan, daraldıkça sadece dairenin çevresini oluşturan insanlar, karşı tarafın askerleri savaşa katılabilirdi. Karşı karşıya göğüs göğüse bir savaş cereyan ederken ortada kalanlar bu savaşta ön saflara gerçek anlamda bir yardımı gerçekleştiremezlerdi. Her şey hesaplı ve planlı bir şekilde mutlaka dizayn edilirdi. Köster vurmaya başladığı zaman ortalık inlerdi. Hacı Bayram Veli zamanında pirimiz, sultanımız Hacı Bayram Veli diye dağlar, yerler, gökler inlerdi. Sevgili kardeşlerim, İstanbul'un fethi başlı başına Allah yardımının Osmanlı'ya nasıl geldiğini gösteren işaretlerle doludur. Gemilerin karadan Halice geçirilmesi,

İstanbul'un fethindeki en önemli adımdır. Sevgili kardeşlerim, eğer İstanbul'un Hristiyan olan halkında çok daha fazla asker var olsaydı belki İstanbul alınamazdı. Unutmayın ki İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet işgal ettiği zaman ordu hemen tamamen erimiş durumdaydı. Son kalanlar zaferi kazananlardı. Ama Allah Teala Fatih Sultan Mehmet'e zafer vaat etmişti. Zaferin onlarda olacağı, Fatih Sultan Mehmet'in mürşidi ona söylenmişti.

Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat sarayındayken lalası yani mürşidi Hacı Bayram Veli geliyor. Yanında birisi daha var. Fatih Sultan Mehmet henüz 5 yaşlarında falan. 2. Murat diyor ki Efendimiz diyor acaba bize İstanbul'u fethetmek nasip olur mu ki? Hacı Bayram Veli diyor ki, hayır diyor, sultanım diyor, size değil. Ama diyor bu delikanlı var ya, ortalıkta oynayan 5 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet'i gösteriyor. Ona nasip olacak diyor. Bu sebeple diyor, bu Şemsettin'i getirdim diyor. Ak Şemsettin. Sevgili kardeşlerim, Akşemseddin 5 yaşındayken Fatih Sultan Mehmet'in ilk tasavvufi hayata intibakını sağlayan Allah'ın bir büyük evliyasıdır. Fatih Sultan Mehmet babası 2. Murat'a diyor ki sen diyor Sultan-ı İklim-i Rum değil mi sen? Öyleyim diyor babası. Ben senin oğlun değil miyim? Oğlumsun diyor babası. Öyleyse diyor bu beni niye dövüyor diyor. Akşemseddin'i gösterip. Babası da diyor ki onun mürşidi diyor benim mürşidimdi. O da diyor beni döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı hangi açıdan baksak bir dünya örneğidir. Bir övünç vesilesidir. Bir iftihar vesilesidir. Atalarımızla iftihar ederiz. Onun için bize en çok dokunan şey Osmanlı'nın yok edilmesi olayıdır. Gene bu milletin insanları tarafından.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dediğimiz zaman ciddimizde büyük anılar, Allah için yaşamak temel faktördü. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra Fatih Camii'ni yaptırmak istiyor. Bir cami yaptırmak istiyor. Ve hep bakıyor etrafına. Neresi en güzel acaba diye. Bir yeri çok beğeniyor. Derhal sahibine adamlar gönderiyor. Ben burasını satın almak istiyorum diye. Ama bir Rum o arazinin sahibi vermem diyor. Satmıyorum diyor. Arazimi satmak istemiyorum diyor. Fatih Sultan Mehmet oranın değerinin 8-10 mislini teklif ediyor. Ama sahibi kabul etmiyor. Fatih Sultan Mehmet oraya cami inşaatına başlatıyor. İşte adım hak ettiğinden daha fazla parayı vermek için hazır olduğunu, en az iki katını vermeye hazır olduğunu söylemesine rağmen adam kabul etmeyince Fatih Sultan Mehmet bunu gerçekleştiriyor. Allah rızası için ben diyor cami yapmak istiyorum. Bundan daha güzel bir yerde yok. Adam kapının önünde ağlıyor. Cami inşaatı devam ederken o çok müteessir. Sokaktan geçen birisi diyor ki kardeşim diyor niye ağlıyorsun? Böyle böyle diyor. Ben diyor toprağımı satmak istemedim. Ama diyor sizin padişahınız benim toprağıma gasp etti diyor, el koydu diyor. E diyor neye ağlıyorsun? Ağlayacak yerde gitsene diyor kadıya. Ne kadısı ya diyor bu padişah diyor. Benim toprağıma alıkoyan herhangi birisi değil ki kadı ne yapabilir ki ona? Gel diyor ben seni getireyim kadıya. Gidiyorlar kadıya. Ve kadı Fatih Sultan Mehmet'i mahkemeye getirtiyor. Mahkemede Fatih Sultan Mehmet ayakta. İstanbul'un Fatihi ayakta Kadı Efendi oturuyor. Şeyde hayretle olaylara bakıyor. Arazinin sahibi ve mahkeme tamamlanıyor. Kadı Efendi diyor ki toprağın sahibine bak yavrum diyor evladım. İslam'daki diyor Allah-u Teala'nın emri. Burada bir gasp olayı var. Hırsızlık mertebesindedir. Ve diyor sadece bir tek çözümü var. Hırsızlığın diyor cezası elin kesilmesidir diyor, bilekten kesilmesidir. Sadece bu konuda ödenecek olan diyet bu cezayı önleyebilir. Şimdi diyor, sana soruyorum diyor, bu padişahın elini eğer sen kabul etmezsen ben mutlaka keserim. Ama diyor bunun bir bedeli var. O bedeli kabul eder misin? Ne kadar istiyorsun diyor bunun için. Şimdi rakamı hatırlayamıyorum ama adamın 1000 altın dediğini kabul edelim. Öyle bir şey kalmış aklımda. Fatih Sultan Mehmet diyor ki
10.000 altın diyor. Onun söylediğinin 10 katını veriyor. Ve diyor her ay, her günde diyor şu kadar altın hak edeceksin. Her ay sana şu kadar aylık da ödenecek diyor bunun ötesinde. Adam eğer kabul etmeseydi arazinin sahibi, Kadı Efendi Fatih Sultan Mehmet'in elini kesecekti. Dava tamamlanıyor. Kadı Efendi oturduğu yerden kalkıyor. O ana kadar Fatih Sultan Mehmet ayakta, Kadı Efendi oturuyor. Geliyor padişahın önüne, padişahım diyor. Şu ana kadar diyor Allah'ı ben temsil ediyordum diyor. Bu mahkemenin hakimi, sahibi benim, Allah'ı ben temsil ederim. Ama diyor dava bitmiştir. Dava bitmiştir ve ben senin sadece sadık bir tebaanım ve benim görevim padişahımın eteklerini öpmektir diyor. Eğiliyor, padişahın eteğini öpüyor. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş. Osmanlı uç beyleri, sancak beyleri ve beyler beyleri eliyle devamlı büyüyordu. Toprak işgalleri devam ediyordu. Avrupa içerisine devamlı adaletin götürülmesi gerekiyordu. Asillerle halk arasındaki derin seviye farkı, halkın esir muamelesi görmesi, mesela bir asilin mahkemeye gelebilmesi için kendisinin bunu kabul etmesi gerekiyordu. Bir asil atla giderken halktan birisini çiğnemişse bunun hesabını kimseye vermezdi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı o ülkelerde asiller ve halk arasındaki seviye farkını yok etti. Öyle bir Avrupa kurdu ki bu bugünlerde Osmanlı'nın işgal ettiği Avrupa ülkelerindekiler diyorlar ki bizim atalarımız hacca gitmek istedikleri zaman buradan yola çıkarlardı. Hacca kadar en rahat şekilde yol alırlardı. Bütün ülkeler Osmanlı hakimiyeti altındaydı. Şimdi diyorlar biz hacca gidebilmek için her ülkeden ayrı vize almak mecburiyetindeyiz. Düşünün sevgili kardeşlerim, oradan Avrupa'nın batısından yola çıkan birisi doğuya doğru yaptığı yolculukta ne kadar ülkeden geçecek? Bir düşünün. Her geçtiği ülkeden vize almak mecburiyetinde. Ben diyor, benim atalarım oradan yola çıktıklarında hacca kadar hiç kimsenin kendisine hesap sormadığı bir dizayn içerisinde gider haccını tamamlar ve geri dönerdi diyor. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı beyler beyleri eliyle, sancak beyler eliyle fetihler yapmıştır. Bizim ciddimiz olan Evrenos Bey de bunlardan bir tanesiydi. Bu fetihlerin bir Osmanlı
kanunlarına göre, başlangıçta tatbikatına göre demek daha doğru olur. Kanuni Sultan Süleyman devrinde her şey kanuna dayalı olmaya başlamış. Tımar, has ve zahmet diye işgal edilen topraklar 3 bölümde, 3 ayrı dizayn içinde oluşurdu. Bir toprağı işgal eden kişinin o toprak emrine verilirdi. Osmanlı toprağı olurdu. Fakat orasını işgal eden, fetheden kimse, o fethi gerçekleştiren bey oranın sahibi kabul edilirdi. Ve üç ayrı unsurun oluşması, ya tımar oluşurdu, ya has ya da zahmet oluşurdu. Ama bu toprak sahipleri mutlak olarak ordu beslemek mecburiyetindeydi. Zaten akıncılık o orduların, akıncı beylerinin beslediği orduların fethettiği yerlerin idaresi istikametinde gelişmişti. Üç ayrı sistem de geçerliydi. Ve sevgili kardeşlerim, akıncı deyip de geçmeyin. Her biri en az 3 lisan bilirdi. Arka arkaya, birbiri arkasından çok seri bir şekilde attıkları okları, mutlaka atları dört nal giderken hedefe isabet ettirebilirlerdi. Her biri usta bir askerdi. İşleri sadece talim yapmak, gece gündüz savaş içerisindeymiş gibi eğitim almaktı. Ve bu sebeple Avrupa'nın her bölümü ayrı ayrı beyler tarafından devamlı bir fetih olayıyla karşı karşıyaydı. Ve akıncılar gerçekten çok büyük bir kuvvet oluşturdular. Bu kahraman evlatları Süleyman Paşa adında bir hain mahvetmeyi başardı. Savaş vücuda geldiğinde Tuna nehrini aşacak olan köprünün başında adamlarını yerleştirdi ve her akıncıdan ayrı ayrı köprü geçme parasını teker teker isteyerek, kayıtları aldırarak onları orada bekletti. Ve düşman bu sırada köprünün birkaç bölümünü yıkmayı başardı. O zaman akıncıların savaşa iştirak etme şansı, imkanı kalmadı. Ve Süleyman Paşa bu ihanetiyle bütün akıncıların çok büyük bir kısmının yok edilmesini sağladı. Sevgili kardeşlerim, bu ihanet aklımıza geldikçe hep tüylerimiz ürperir. Ne yazık ki birkaç tane hainlik vakası Osmanlı'da da vücut bulmuştur. Paşalığa kadar yükselen birçok yabancı Osmanlı'da yer almıştır.
Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan bir Osmanlı 600 yıl bir şaşalı devrinde bir dünya hakimiyetini sürdürdü. Sonra yavaş yavaş kazanılan topraklar birer birer kaybedildi. Arkasında birçok devletin Osmanlı ile baş edebilmek için bir araya gelmesi yatıyordu. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın dünya hakimiyeti sebepsiz değildi. Osmanlı'da herhangi bir kişinin çırak olarak bir zanaat erbabının yanına veya bir tacirin yanına girebilmesi mutlaka tabi olmasını gerektiriyordu. Tabiyetsiz bir çırak oluş mümkün değildi. Bunun manası bütün esnaf tasavvuf ehliydi. O zaman ahlak müessesesi bütün boyutlarıyla vardı. Osmanlı'ya baktığımız zaman asker sınıfına bakıyoruz. Yeniçeri hepsi tasavvuftan. Esnaf sınıfına bakıyoruz. Hepsi tasavvuftan. Devlet erkanına bakıyoruz. Hepsi tasavvuftan. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı Osmanlı yapan şey tasavvuftur. Yani Kur'an'ın bütün boyutlarıyla yaşanmasıdır. 7 safa ve 4 tane teslim tasavvufu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide taviyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Esnaf sınıfı tasavvuftan, asker sınıfı tasavvuftan. Devleti idare edenler tasavvuftan. Büyük kesim bu standartlar altında yaşadı. Ve onlar sayesinde, tasavvufu yaşayanlar sayesinde Osmanlı zaferler kazandı. Gerileme devrinde bu olayda yavaş yavaş bir azalma görüyoruz. Değişme görüyoruz. Yozlaşma görüyoruz. Ama halkın büyük kısmı esnafın, ordunun büyük kısmı gene tasavvufta olarak Osmanlı ömrünü tamamladı. Sevgili kardeşlerim, Avrupa bir Osmanlı İmparatorluğu beldeler silsilesiydi. Osmanlı'nın Avrupa içerilerinde vücuda getirdiği kervansaraylar bir muhteşem dizaynı içeriyordu. Her şeyin
en güzel standartlarda vücuda geldiği bir muhteva. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Osmanlı ders alınması lazım gelen, ibret alınması lazım gelen bir muhteşem saltanattı. Osmanlı Allah'ın devletiydi. Ve çınar gerçekten oluştu. Dünyanın önemli bir kısmını muhtevasına alan, şimdiye kadar oluşabilmiş olan fetihlerin en büyük alanı kapladığı bir dünya hakimiyeti o Osmanlı'da yaşandı. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra onun irtihalinden sonra saraydaki lalaların yani mürşitlerin yerini yavaş yavaş yıldız falına bakan, onunla meşgul olan insanlar almaya başladı. Ve Allah'tan ayrılma yavaş bir seyirle devam etti. Ama halkın, esnafın büyük kısmı hep tasavvuf ehli olmakta devam etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı'ya yok eden gene aslında Osmanlı'nın yetki verdiği insanlardır. Kendi işlerinden vuruldular. Osmanlı bir insanlık abidesidir. Hiçbir devirde insanların böylesine yüzyıllar boyunca mutlak kılındığı, insanlar arasındaki farklılıkların devre dışı kaldığı, bütün insanların Allah'ı sevdiği bir toplum, sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde hiç görülmedi. Ne onlardan evvel, ne onlardan sonra. Bir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşanan o muhteşem dizayn. Onun dışında hiç böyle bir olay vücuda gelmedi sevgili kardeşlerim. Osmanlı, biz Türklerin başımızın tacıdır. Osmanlı'yla ve Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki ...600 yıldan beri Osmanlıyız.

0: Sultan Osman zamanında bizim dediğimiz Efendimiz Bey görevlerine başlamıştı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hepimiz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Osmanlı gibi bir ceddimiz var. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili Osmanlılar, Allah mutluluğunuzu daim kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
1: Olsun Berhan. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir beraberliği yaşıyoruz. Bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere. Bir sohbet, bir Allah sohbeti, bir mutluluk sohbeti. Unutmayın, Allah Teala hepinizi sadece ve sadece mutlu olasınız diye yarattı. Bir tek hedefi var. Allah'a kul olmanızı temin etmek, böylece mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak. Allah'ın hedefi insan adı verilen bu mahlukunu sonsuz bir saadete ulaştırmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz saadete layıksınız. Hepiniz için söz konusu olan şey Allah ile olan ilişkilerinizde bu saadet adı verilen nesneyi yerli yerine oturtabilmek. Hepiniz insansınız. Unutmayın. Her şey sizin için yaratıldı. Siz ise Allah için yaratıldınız. Yani sizler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler Allah'la sizin dışınızdaki bütün yaratıklar arasında bir köprüsünüz. Her şey, ama yaratılan canlı ve cansız her şey sizin için yaratıldı. Ve sahhara leküm ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığım her şeyi diyor, size hasrettim, sihrettim diyor Allah Teala. Sizin için yarattım diyor. Bütün yerlerde ve göklerde Allah'ın yarattığı her şey sizler için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz Allah için yaratılmışsınız. İşte Allah Teala demin söylediğimiz kainatta yarattığı her şeyi sizler için yarattığını Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Sizin de Allah için yaratıldığınızı, Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Hayattayken ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece hepiniz için söz konusu olan şey Allah ile bir olmak, beraber olmak. O her yerde sizinle beraberdir. Her yaptığınızdan aynı anda haberdar olur. Ve sizin sadece mutlu olmanızı ister. Öyleyse bütün kainatı yerleriyle, gökleriyle, her şeyiyle bizler için yarattıysa ve bizleri de kendisi için yarattıysa, o zaman bu kainat üzerinde en çok sevdiği bizler değil miyiz? Bütün bir kainat, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz insanlar için yaratılmış. Bizden başka ne yaratılmışsa hepsi bizim için. Ama bizler hepimiz Allah için yaratılmışız. Kainat üzerinde Allah'a en yakın mahluk biziz. Çünkü bütün bu kainat dizaynında Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına geri dönecek, ulaşacak olan bir vücudu yüklenmiş sadece insan var kainatta. Hepimiz bir emanet taşıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmekten korktular. Emaneti yüklenmekten korktular. Sonra insana teklif ettik. İnsan kabul etti. Çünkü insan cahildir ve nankördür. Sevgili kardeşlerim, bir emanet taşıyorsunuz. Adı ruh. Ruh adlı bu emaneti Allah size doğarken üfler. Siz annenizin karnındayken de canlıydınız. Size can veren ruhunuz değildir. Ruhunuz üflenir. Artık Allah'tan bir emanet taşıyorsunuz. Bu emaneti onun sahibine hayattayken ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Birinci derecede sizi mutluluğa götüren unsur bu olacaktır. Sonra daha üst boyutlarda, daha üst seviyede mutluluklar yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk adlı bu öğreti iki ayrı safhada yaşanır. Bir, dünya saadeti, dünya mutluluğu. İki, ahiret saadeti, ahiret mutluluğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i her şeyden evvel insanlar için indirmiştir. Cinlere de hitaplarda bulunuyor Allah Teala. Ama Kur'an'ın %99'dan fazlası insana hitap etmektedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bütün insanlığa bir mutluluk davetiyesi olarak, bir mutluluk reçetesi olarak ve bir mutluluk garantisi olarak indirmiş. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim olursanız olun, nerede olursanız olun, hangi standartlarda olursanız olun, Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Diyelim ki bir insan 10 tane adam öldürmüş. Diyelim ki bir insan akla gelmeyecek olan her türlü suçu işlemiş. Günahları onu kat kat aşmış. Bu insanın da kurtuluş şartı, kurtuluş imkanı vardır. Ne kadar suçlu olursa olsun. Mevla'nın söylediğini hiç unutmayın. Allah Teala aynı şeyi söylüyor çünkü. 100 defa tövbeni bozsan da gene gel diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Tövbeni 100 defa bozsan da gel. Putperest olsan da gel. Mecusi olsan da gel. Ne olursan ol, gel diyor. Acaba Mevlana Celaleddin Rumi ne demek istiyor? Öyle bir insan olabilir ki akla gelecek olan bütün günahları işlemiştir. O da mı kurtulacak? Evet. O da mutluluğa hak kazanmak standartlarının sahibidir. O da mutluluğu yaşayabilir. Her türlü günah işlemiş olan o adam eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona da 10 tane ihsan verecektir. Yeter ki o kişi istesin. Düşünsün şöyle. Allah benden ne istediyse ben ona Allah'ın emirlerini yerine getirerek istediklerini vermeye hazırım. Ama bu kadar büyük günahlar işledikten sonra Allah'ın beni affedeceğinden hiç ümidim yok diye düşünen birisini de Allah Teala seçer ve kendisine ulaştırır. Mesele günahlarından kişinin hüzünlenmesi, günahlarının onu rahatsız etmesi ve günahlarını affettirmek için her şeyi yapmaya kişinin hazır olması. Öyleyse burada neye güveniyor Mevla Celaleddin Rumi? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine güveniyor. Ne diyordu Allah Teala orada? Furkan 69'da cehenneme gidecek olanları söylüyor. Furkan 70'te diyor ki ama diyor tövbe eden yani irşat makamının önünde 10 ihsanla tövbe edenler ve böylece mümin olanlar ve böylece amel-i salihat işleyenler, nefsi ıslah edici,
ameller işleyenler, işlemeye başlayanlar hariç diyor. Biz diyor onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. Biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. İşte Allah Teala böyle yapıyor.

O zaman ne kadar çok günah olursa, günah fazla olsa kişinin, o kadar daha çok kazancı söz konusu olur. Hepiniz Allah'a gönderilecek olan bir emanet taşıyorsunuz, ruhunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için söz konusu olan o emanettir. Onu Allah'a hayattayken ulaştırmaya vazifeli kılındınız. Ulaştırmak için harekete geçtiğiniz zaman bütün günahlarınız sevaba çevrilecektir. Bakınız ne diyor Allah Teala Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde. Habibim, o nefslerine zulmedenler, yani günahların sahipleri, günahları sevaplarını kat kat geçenler gelip senin önünde tövbe ederlerse, günahlarının affını dilerlerse bizden, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dilersen bizden, onlara mağfiret etmemizi istersen, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Öyleyse sahabenin talebi üzerine Allah Teala onların günahlarını affetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa da affetmiş. Yani günahları sevaba çevirmiş. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde işaret ettiği gibi. Hangi şartların içinde olursanız olun, ümitsiz olmayın. Her zaman çözüm vardır. Allah Teala her zaman sizi kurtarmaya hazırdır. Yeter ki siz size düşeni yapın. İşte şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir bütün insanlar için. Nasıl bir davetiye? Allah Teala bütün insanları takva sahibi olmaya hem de hakka tukatihi takva sahibi olmaya davet ediyor. Farz kılıyor üzerlerine insanların. İşte Ali İmran 102 Allah Teala buyuruyor. Ey amin olanlar, hakka tukatihi takva ile takva sahibi olun. Bir hakkın takvanın sahibi olun. Bunun manası ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. 7 kat cennetin sahibi olun. Dünya saadetinin de %100'ünün sahibi olun demek. Farz üzerimize. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin, sadece Allah'a teslim olmuş şekilde ölün. Yani Allah'a teslim olmadan hakka tukatihi takvanın gereği olan son tesliminizi de yapmadan ölmeyin. İradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edin diyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesi böyle bitiyor. Bu ifadeye dikkat edin. Bir hakkın takva, hakka tukatihi takva bu sözde bir ifadeyi gerektiriyor. Kişi

Allah'a dört teslimi de yaparak ölecek. Ve la temuttüne illa ve entüm müslimun. Bütün peygamberlere Allah-u Teala'nın söylediği bu. Hepsi bir hakkın takvanın sahipleri olmuşlar. Zaten bütün peygamberler huzur namazının imamları. Hepsi bu makama mutlaka gelmiş ve geçmiş bu makamdan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala Zariyat 56'da diyor ki وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani âminler kulluğu, müminler kulluğu, evap kulluk, muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu, irşada ulaşanların azim kulluğu 6 ve 7 bir hakkın kulluk. Takvadaki 7 kademenin 7'si de kullukta da var. Ey sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman Allah Teala emirlerini vermiş. Allah'a kul olun diyor, 7 kademe kulluk içeriyor. Takva sahibi olun diyor, 7. kademenin de farzı var. Amen olun diyor, 7 kademede amen olunuyor. Hidayete erin diyor, 7 tane hidayet var. Ebrar olmak da 7 kademe. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın 7 tane rızası var. Hangi konuyu kaldırırsanız ardından Kur'an-ı Kerim'in en çok kullandığı rakamı göreceksiniz. 7. Oysa Allah-u Teala madem ki bütün insanların bir hakkın takvaya ulaşmasını farz kılıyor üzerlerine, bir hakkın kulluğa ulaşmasını farz kılıyor üzerlerine, farz kıldığına göre bunu mutlaka yapmamızı istiyor. Niçin istiyor? Bizi zora koşmak için mi? Hayır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zora koşmak için değil. Allah-u Teala bizi istiyor, kul olmamızı istiyor, teslim olmamızı istiyor, 7 tane teslim istiyor. Aslında teslimler açısından baktığınız zaman önce teslime hazırlık safhası var. Sonra teslimler başlıyor. Yani birinci safhada Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı diliyorsunuz. İkinci safhada bunun için harekete geçiyorsunuz. Fiili teslim için ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetine sahip oluyorsunuz. İkinci safhada irşat makamına teslim olduğunuz zaman, tabi olduğunuz zaman ruhunuzu Allah'a teslim etmek üzere fiili olarak harekete geçmiş oluyorsunuz. İlk teslim için, ilk kulluk için reel istikamette, fizik istikamette oluşan kulluk için aynı standartlarda oluşan teslim için, aynı standartlar oluşan takva için, hepsi için. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ne zaman? Tabiyetinizde. Sizden ayrılan ruhunuz Allah'a ulaştığında ona teslim olacaksınız. Allah'ın zatında ruhunuz yok olacak. Emanet sahibine ulaşacak. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ama tabiyetten sonraki devrede dünya saadetiniz adım adım artacak.
ve yarıya ulaşacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neticeye bakıyoruz. Neticede ne var? Bu safhada, üçüncü safhada cennetin üçüncü katı, dünya saadetinin de yarıdan fazlası, yarısı diyelim yuvarlak hesap. Devam ediyorsunuz yolunuza. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %90'ı. Devam ediyorsunuz yolunuza. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Ne zaman? Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin yine %100'ü. İradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin yine %100'ü. Öyleyse her vardığınız merhalede bir güzellik, bir artış. Allah'ın son emrine, son emri bir hakkın takva, hakka tukatil takva. Öyleyse hepinize farz. Hakka tukatihi takvaya ulaşmak üzerinize farz kılınmış Allah Teala tarafından ve bütün sahabe ulaşmışlar. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sahabe konuyan ebeliğine var ya, onlardan bir kısmı ensarlandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensarı ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Anlaşılıyor ki ensarı ve muhacirine de tabi olunmuş. Ayrıca hepsinin hakka tukatiye takvanın sahibi oldukları kesin bir şekilde Bakara 136'da gerçekleşmiş. Onlara deyin ki nahnu lehu müslimin. Muhakkak ki biz ona, Allah'a teslim olanlarız. Hangi şekilde teslim olanlar? Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Bu standartta siz ölmeyin, Allah'a teslim olarak ölün. Sadece Allah'a teslim olarak ölün. İşte bir hakkın takvanın işareti bu. Şimdi Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Oradan teslimler başlıyor.

Diyor ki Allah Teala, hatta %130'da diyor ki Allah Teala İskale lehü Rabbihim, %130'da men yergabu an milleti İbrahim'e illa men sefiye nefsehu. Kim döner diyor İbrahim'in, Hazreti İbrahim'in dininden, kainatın tek dininden, Hanif dininden, İslam kelimesi Hanif kelimesinin Arapçasıdır. Allah'a teslim olmak demektir. İlla men sefihe nefse. Nefslerini budalaca kullananlar, kendini bilmeyen kişiler. Ve lekad istefaynahu fid dünya. Biz İbrahim'i dünyada seçtik. Ve innehu fil ahireti leminet salihin. O muhakkak ki ahirette de salihlerden olacaktır diyor Allah-u Teala. 131. ayet-i kerime İskale lehu rabbühü eslim kale eslemtü li rabbil alemin. Allah Teala dedi ki ona, ey İbrahim, alemlerin Rabbine teslim ol. Ve zamanı gelince Hazreti İbrahim kendini düşenleri yapınca alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Yani Allah Teala hadi teslim ol dediği anda İbrahim Allah Teala'ya, Hazreti İbrahim Allah Teala'ya, alemlerin Rabbine teslim oldum demiyor. Teslimin bütün gereklerini yapıyor. Ve gerçek anlamda ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim ediyor. Ve vassa biha İbrahim'i benihi. Ve Hazreti İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup ya beniyye. Ve Yakup dedi ki, ey oğullarım, innel lah hestefa lekumid dine. Allah bu dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini sizin için seçti. Fe la temuttune illa ve entüm müslimun. Öyleyse siz ölmeyin. Ve Allah'a ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, İradenizi de teslim ederek ölün. Dikkat edin tabire. Bir hakkın takvanın tarifinde olan tabiri Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde aynen kullanıyor. Tabir şu: Fela temuttune. Fena temutunne. Ölmeyin. İlla ve entüm müslimun. Sadece Allah'a teslim olmak olmuş olarak ölün. Allah'a teslim olmanın dışında ölmeyin. Yani siz önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bu buradaki ifade çok muhteşem bir ifade. Şimdi nereye bakacaktık? Ali İmran Suresi'nin 102. ayet-i kerimesine bakacaktık. Bakıyoruz. Ali İmran 102. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi. Ey insanlar, ey amin olanlar, Allah'a öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Yani iradenizle Allah'a teslim etmiş bir takvanın sahibi olun. Ve ondan sonraki cümleye gelin beraberce bakalım. Ve la temutunne İlla ve entüm müslümun.
Şimdi geliyoruz Bakara suresinin 133. ayet-i kerimesine. Aynı cümleye bir defa daha bakıyoruz. 132. ayet-i kerimesine. فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Allah Teala takva sahipleri diyor ki ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Hazreti Yakup da oğullarına diyor ki fe la temutunne, sadece baştaki ve fe oluyor burada. O zaman o takdirde bu söylediğimi dikkate alın diyor Hazreti Yakup torunlarına, çocuklarına. Ve Hazreti İbrahim bunu çocuklarına vasiyet etti diyor. ...133. ayet-i kerimede onun, Hazreti Yakup'un torunları diyorlar ki ve nahnu lehu müslimun, biz ona teslim olanlarız. Yani siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ifadesinin gerçekleştiği insanlar çıkıyor karşımıza. Onlar diyorlar bunu. Biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah Teala bir şeyler söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediği zayn bu. Allah'a teslim olmak. Her halükarda Allah Teala hepinizden teslim olmanızı istiyor. Bu teslim bütün safhalarıyla gerçekleşen bir teslimdir. Öyleyse mutluluk her teslimle daha üst seviye, daha üst seviye, daha üst seviye olacaktır. Ve 7 seviyeli bir teslimden genel olarak insanlar size bahsetmezler. Çünkü bilmezler. Ama hangi ülkede Allah'ın Resulünü bulabilirseniz o Resul size bunların hepsini söyleyecektir. İşte gelecekteki dinlerin birleştirilmesi, Allah'ın kainatın tek din olarak vaz ettiği, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bütün dünyaya yeniden bir din olarak gelmesi, yani İslam'ın gelmesi bu standartlarda mümkün olacaktır. Şu anda bütün dinlerin içinde Hanif dinini yaşayanlar, Hristiyanlığın içinde de, Yahudiliğin içinde de, İslam'ın içinde de, din adını verdiğiniz diğer konuların içinde de az sayıda insan Allah'ın gerçek emirlerini yerine getirmekle meşguller. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dedim ki Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Şimdi ne görüyoruz Kur'an-ı Kerim'e bakınca? Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil mi? Allah Teala bütün insanları al şu kadarcık bir cennet saadeti yaşa diye şekle bağlamamış Allah Teala. İnsanları ahde bağlamamış. İnsanların 7. kat, en üst kat cennetin sahibi olmalarını ve dünya saadetinin %100'ünü yaşamalarını emretmiş, farz kılmış üzerlerine Allah Teala. Farz kılmaktan muradı ne? Bir hakkın takvanın sahibi olun. Bir hakkın kulluğun sahibi olun. Bir hakkın rızanın sahibi olun. Bir hakkın hidayetin sahibi olun. Bir hakkın teslimin sahibi olun. Bunların hepsi farz. Ve hepsi de aynı yere çıkıyor. 7. kat cennet ve dünya saadetinin %100'ünün yaşanacağı bir muhteşem insana layık bir ömür. İnsana layık bir hayat. İnsan olmanın zevkini, huzurunu, mutluluğunu o zaman yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O zaman Allah'ın dostlarının, onun gerçek sevgililerinin ne kadar mutlu insanlar olduğunu göreceksiniz. Hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala emrettiyse bütün insanlara bu bir hakkın söylediğimiz hususları 7 ayrı cepheden bir hakkın noktaya onu ulaşmalarını, hakkül yakinin sahibi olmalarını Allah Teala açık bir şekilde bunu gerçekleştirin ki ben sizi mutlulukların en üst noktasına, şahikasına ulaştırayım diyor Allah Teala.
davet ediyor bütün insanları bu emri vererek. Bir hakkın takvanın sahibi olun diyerek Allah-u Teala bütün insanları cennetin en üst katına, 7. katına ve dünya saadetinin de %100'üne, tamamına davet ediyor. Peki Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye mi? Hayır. Aynı zamanda bir reçete. Nasıl oraya ulaşacağız? Allah-u Teala bizi oraya nasıl ulaştıracak? Seçecek. Kalbimizde hayır gördüyse, isyan edenlerden değilsek, genel çerçeve içinde Allah-u Teala bizi seçecek. Kalbimizde hayır görmekten bahsediyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala'nın bizleri seçmesi söz konusu. İşte böyle bir noktada sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o noktada Allah'ın seçtikleri arasından bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Bu çerçeve içinde devam eden dizaynda tabiiyet, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi birbirinin ardından gelecek. Ama kişi ne yapacak? Kişinin ilk görevi Allah'a ulaşmayı dilemek. 10 tane ihsan karşılığında. İkinci görevi Allah'ın gösterdiği talebi üzerine o kişi mutlaka talep edecek Allah-u Teala'ya ulaşmayı. Çünkü kalbi durumu onu icap ettirecek. Allah ona layık olduğu mürşidi gösterecek. Ona gidip tabi olacak. Tabi olunca 10 tane nimet alacak Allah-u Teala'dan. Bu aldığı 10 nimetten bir tanesi ruhunun Allah'a doğru yola çıkması. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman cennet saadetinin 3. katına, dünya saadetinin de %50'sine sahip olacak. Şimdi sevgili kardeşlerim, dikkatle bakın olaya. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak. Bunlar dünya saadetinin temel faktörleri. Affedersiniz, bunlar cennet saadetinin temel faktörleri. İblis bunların hepsini yok etmiş. İnsanların cennet saadetine ulaşmasını %100 önlemeyi başarmış. Geri kalanları da bütün o safhaların hepsini yok etmiş. İnsanların dünya saadetine ulaşmasını da önlemiş. Cennet saadetini önleyerek İslam'ın bacaklarını, dünya saadetini önleyerek İslam'ın kollarını kesmiş. Ve İslam'ı bitkisel hayata bırakmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'ın muradı size tarif vermek. Hepinizi mutluluğa davet ediyor. Ama bu mutluluğa nasıl ulaşacaksınız bilmiyorsunuz. Onu da öğretiyor Allah Teala. Sahabeyi de her kademede misal göstererek. Söylediğimiz yedi kademenin yenisinde sahabe yaşamış. Nasıl yaşamışlar? Hadislerle de gelmiş. Ama özellikle Kur'an-ı Kerim'le gelmiş. Bütün sahabenin o yedi tane safhanın hepsini yaşadığını Allah Teala kesin olarak bize ispat ediyor. 14 asır sonra yaşayan bugünkü insanlığa. Ve nasıl yapmışlar? Ne yapmak lazım? Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Kimlerdiler? Seçilenler. Seçilenler kimlerdir? Tarif vermiş Allah Teala. Bunlar nasıl Allah Teala'ya dilerler? Dilerlerse ne olur? Tarif vermiş. Dilerlerse Allah'tan 10 tane ihsan alacaklar. 10. ihsan mürşidin gösterilmesi. Mürşide ulaşacaklar. O noktaya kadar nefs tezkiyesi yapacak olan bir özelliğe getirilecek kalpleri. Ruhları Allah'a ulaşmak için hazır hale gelecek. Fizik vücutları şeytanın kulu olmaktan kurtulmak üzere, Allah'ın kulu olmak üzere, bu istikamete harekete geçmek üzere hazır olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Bu noktada ruhun Allah'a ulaşması için tarif veriyor Allah Teala. Zikir yapmak mecburiyetindesiniz. Zikir yoksa hedeflerinize ulaşamazsınız. Zikirle nefsinizin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüne kapılan fazıllar toplanmaya ve nefs tezkiyesini gerçekleştirmeye başlarlar. Yedi kademede nefsinizi tezkiye edeceksiniz. Sonra da altı kademede tasfiye edeceksiniz. Yedinci kademede de iradenizi Allah'a teslim edecek olan bir müzeyyen olma işlemi tahakkuk edecek. Öyleyse nasıl yapacaksınız? Bunun niceliği net ve açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir reçete. Şu hayatımızı ve Allah'ın bize verdiği zaman parçasını nasıl değerlendireceğiz? Nasıl Allah'a layık olacağız? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse Allah Teala tarif veriyor. Diyor ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. Ama zikir yapacaksın, ama zikir yapacaksın, ama zikir yapacaksın diyor. Zikir yoksa hiçbirisinin hedefe ulaştırması mümkün değil. Eğer zikir kalp şartlarına dayalı değilse o zaman onun da bir anlamı yok. Bütün faktörleri birbirine bağlı kılarak sebep ve netice ilişkilerini açıklamış Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe 10 tane ihsan alamazsınız. 10 tane ihsan alamazsanız mürşidinize ihsanla ulaşamazsınız. Ulaşamazsanız mümin olamazsınız. Ve kalbiniz nefs tezkiyesi yapmaya ehil hale gelemez sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kalbiniz nefs tezkiyesi yapmaya ehil hale gelemez. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda
her şeyin birbirine bağlı olduğunu görüyorsunuz. Sistemler birbirine bağlanmış durumda. Başlangıçta Allah'a açık olması lazım gelen her şey kapalı olarak teslim ediliyor size. İradenizle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz ömrünüz boyunca kapalı kalır. Hiçbir zaman Allah'a ulaşamazsınız. Hiçbir zaman Allah'ın mutluluklarını, ne cennet saadetini, ne dünya saadetini yaşayamazsınız. Veysel reçete son derece önemli. Nasıl sualinin cevabını veriyor? Bir hakkın takvanın sahibi olacaksınız. Nasıl? Bütün bu sıraları birer birer aşarak, hepsinin de kendine has şartları var. O şartları ve o şartların gereklerini nasıl yerine getireceğini Kur'an-ı Kerim baştan aşağı tarif etmiş insanoğluna. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi. Ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ondan sonra Allah-u Teala 10 tane ihsan verecek. Ondan sonra nefs tezkiyesi yapacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Fizik vücudunuz Allah'a kul olmanın yarısını aşacak. Nefsiniz nefs tezkiyesini gerçekleştirecek ve kalbinizdeki hasletler, faziletler giderek artacak. Sonra teslimleri gerçekleştireceksiniz fizik vücudunuzun ve nefsinizin Allah'a teslimleri gerçekleşecek. Her birinin hangi şartlarla, zikirle nasıl tahakkuk edeceğini Allah-u Teala anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sonra da garanti ediyor. Birinciden başlayarak, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi benim cennetime mutlaka girer diyor. Kim mümin olursa o kişi benim cennetime girer diyor. Daha üst bir cennet. Kim ruhunu bana ulaştırırsa o kişi benim cennetime girer diyor. Daha üst bir cennet. Kim fizik vücudunu bana teslim ederse o kişi benim cennetime girer diyor. Daha üst bir cennet. Nefsini Allah'a kim teslim ederse daha üst cennete, iradesini Allah-u Teala kim teslim ederse, ondan evvel irşada kim ulaşırsa daha üst cennetlere ulaşacağını Allah-u Teala garanti vererek ifade ediyor. Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor. Allah neye söz verdiyse onu diyor mutlaka yerine getirir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an bütünü içerisinde her şey en güzel bir dizaynın içinde, her şey en güzele dönük. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi ise, bir saadet reçetesi ise ve bir saadet garantisi ise, o zaman Allah-u Teala insanlara bunu garanti etmiyor mu? Ediyor. O kadar bedava davet ediyor ki şaşmamak mümkün değil. Biz hiç karşılığı, Allah bütün kullarını, sonsuz hayatlarını cennette geçirmek üzere garanti altına almış. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar diyor. Kim şu dünya hayatını yaşarken diyor, bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, onu diyor mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir dilek. Sormaz mıyız şimdi biz insanlara, cennete ulaşmayı istiyor musunuz? Hiç kimsenin hayır istemiyoruz diyeceğini sanmıyoruz. Herkes cennete gitmeyi istiyor. Bir takım sivri akıllılar çıkar da biz cennete gitmek istemiyoruz derlerse, onları bu suallerinin cevaplarıyla baş başa bırakalım. Bizi hiç alakadar etmesin. Ama insanların
O birkaç sivri kafa hariç hepsi mutlaka Allah'ın cennetine girmeyi ister. Peki istiyorlarsa işte Allah Teala da garanti ediyor. Diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sonsuz bir hayat. Trilyonlarca sene. Böyle bir sonsuz hayatı hep aynı yaşta sonsuz bir mutlulukla geçirmek insanlar için geçerli ve sadece bir dilekle. Şimdi diyecekler olacaktır ki bize iyi diyorsun dilekle ama namazda kılmak lazım, oruçta tutmak lazım, zekat da vermek lazım, hacca da gitmek lazım, zikir de yapmak lazım. Bunlar zorluklar değil mi? Hayır değil. Eğer gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı diliyorsanız bunlar zorluklar değil. Bunlar size hiç zor gelmeyecek. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu görür, işitir, bilir ve o kulunu bunları yapacak standartlara Allah getirir. Allah'a gerçekten ulaşmayı dileyenler, onlar ibadetlerini yaparken hiç zorlanmazlar. Onlar için hiçbir zaman namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, Allah'ın görevlerini yapmak, zikir yapmak ağır değildir. Onlara zor gelmez. Allah sevdirir, Allah yaptırır. Öyleyse görüyor musunuz? Her şey Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Sen sadece diyor bana ulaşmayı dile ama diyor kalbine bakıyorum ha. Kalbinde bunu görmem lazım diyor. Sen diyor başkalarına ben Allah'a ulaşmayı diliyorum da Allah bana vermiyor, bana namaz çok zor geliyor filan diyebilirsin diyor. Onlar buna inanırlar veya inanmazlar. Ama diyor ben inanmam. Senin kalbinde görmedikçe ben inanmam ve sana namazı da kolaylaştırmam, zikri de kolaylaştırmam, orucu da kolaylaştırmam. Sadece bana ulaşmayı dileyenler için geçerli diyor bu. Ve bu bir insanın Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyip dilemediğinin kesin işaretini taşır. Eğer bir insan hem ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diyorsa hem de namazlarımı kılamıyorum, oruçlarımı tutamıyorum, zikirlerimi de yapamıyorum ama ben Allah'a ulaşmıyorum, ulaşmayı diliyorum diyorsa doğruyu söylemiyor. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i böyle yazıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Onun için kendinizi yoklayın. Eğer ibadetler size zor geliyorsa Allah'a yalvarın, yeniden hacet namazı kılın. Allah'a ulaşmayı dilemenin temel standartlarını Allah Teala size ulaştırsın. Allah Teala mutluluğun gerçek sahibidir. Herkese mutluluğu vermek ister. Ne yazık ki şeytan insanların bu mutluluğa ulaşmaması için her şeyi yapar. Sonuç bu, insanların çoğu iblis yüzünden cehenneme gidecekler. İblis yüzünden dediğim zaman kabahati %100 iblise bulmuyorum. Onun söylediklerine inanan ve onunla mücadele etmeyen insanlar bu savaşı bile bile kaybedenlerdir. Kendilerine yazık edenlerdir. Ama çözüm var olduğu halde bunun gereğini gerçekleştirmemişlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluklar sizin için olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Üniversitemizin değerli mensupları, vakıflarımızın, radyolarımızın, televizyonlarımızın, uydumuzun, dergimizin, muhterem mensupları, muhterem
kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz eder. Sözlerimizi inşallah burada tamamlamayı dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz.
0: Evet, Allah'ıma salli ala Muhammed. Rabbil alemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sıratı el-müstakim. Sıratı el-lezzine en'amte aleyhim. Gayrı mağdubi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha beraberiz Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanının sahibiyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşmış durumdasınız. Allah'ın bu güzelliğini beraberce yaşamanın hazzı, sonsuz bir haz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Ali İmran Suresi 91. ayet-i kerimeden inşallah başlıyoruz. Kod numaramız biz 1.2.12.3, yani Ali İmran Sure ve Ali İmran Suresinin 91. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kef Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû ve mâtû ve hüm küffârun felen yukbele min ehâdihim mül el ardı zeheben ve le müfteda bihi ülâike lehum azâbin elîmün ve mâ lehum min nâsırîn. Allah Teala diyor ki şüphe yok ki, hiç şüphesiz muhakkak ki o kimseler küfre dalmışlar ve kafir olarak ölmüşlerdir. Kim bu insanlar? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediyse, o kişi mürşidine ulaşmayı istemeyecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi herhangi bir mürşide ulaşsa da netice değişmez. Çünkü Allah ona yardımda bulunmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bu dileği işitir, bilir ve görür. Derhal o kişiye yardıma başlar. Ona 10 tane ihsanda bulunur ve onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Allah'ın 10 tane yardımı geliyor baştan. Sonra da mürşidine ulaştığı zaman 10 tane de nimet veriyor Allah Teala. 10 ihsan mürşidine ulaşana kadar, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra başlar ihsanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseye Allah'ın 10 tane ihsanından bir tanesi bile gelmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunlar, bu ihsanlar onlar için geçerlidir. Bu nimetler onlar için geçerlidir. İkinci safhada, mürşitlerine ulaştıkları safhada. 10 ihsan Allah'a ulaşmayı dileyince, 10 nimet mürşide ulaşınca. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur? Bir insan mürşidine ulaşınca mümin olur. Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açar. Bütün insanların kalplerinde bulunan küfür kelimesini oradan söker, alır ve kalbin içine küfür kelimesinin yerine iman kelimesini yazar ve kişi böyle mümin olur. Kimdir mümin? İman kelimesinin sahibi. Kimdir kafir? Küfür kelimesinin sahibi. Şurasını hiç unutmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes kalbinde, nefsinin kalbinde küfür kelimesiyle doğar. Nefsinin kalbinde küfür kelimesiyle doğar. Herkesin kalbinde mutlaka küfür yazılıdır. Mutlaka doğuştan itibaren bu sebeple herkes dalalettedir. Dalalette olmayan hiç kimse yoktur. Peygamberler bile bunun dışında değillerdir. Herkes doğuşunda kalbinde küfür kelimesiyle doğar ve mürşidine ulaşıncaya kadar da dalalettedir. Kalbinde küfür kelimesi yazdığı sürece. Öyleyse Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile diyor ki, seni dalaletteyken bulmadık mı? Ve seni hidayete erdirmedik mi? Öyleyse ne yapmış Allah-u Teala? Ona mürşidini göndermiş. Cebrail aleyhisselamı. Ve mağarada, Nur mağarasında Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıkıyor Cebrail aleyhisselam. Ona görünüyor ve onu kucaklıyor. İkisine birden cezbe ulaştırıyor Allah-u Teala. Daha doğrusu Cebrail aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala kalbindeki küfür kelimesini alıyor, yerine iman kelimesini yazıyor. Dalaletten hidayete ulaştırıyor onu. Bütün insanlar için, hiçbir istisnası olmaksızın bütün insanlar için doğuştan itibaren herkesin kalbinde küfür kelimesi vardır. Herkes dalalettedir. Ve ancak Allah'a ulaşmayı dileyen birisi Allah'tan 10 tane ihsanı aldıktan sonra mürşidine ulaşır. Ancak 10 tane ihsan almış olanların kalplerindeki küfür kelimesini Allah-u Teala alır, kalplerine imanı yazar. Ötekiler için bu hiçbir zaman mümkün değildir. Kim hangi mürşide giderse gitsin, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse 10 tane ihsan almamıştır. Kalbinde 4 tane kalp şartı oluşmamıştır. Kalpteki ekinet alınmamıştır, yerine ihbat konulmamıştır. Kalbin nur kapısı Allah'a döndürülmemiştir. Ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmamıştır. Ve Allah-u Teala böyle olan insanların hiçbirinin kalbinin mührünü açmaz. Kalbinin içine imanı yazmaz. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı almaz. O kişi hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, maksadı Allah'a ulaşmak değildir. Maksadı mürşide ulaşıp cenneti elde etmektir. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın hiçbir değişikliğe muhatap olamaz. İşte Allah-u Teala bu tür insanlardan bahsediyor. Muhakkak ki o kimseler ki küfre dalmışlar, kafir olarak kalmışlar ve kafir olarak ölmüşlerdir. Bunlar dünya dolusu, dünya kadar altını fidye olarak verecek olsa bile hiçbirinden kabul olunmaz diyor Allah-u Teala. İşte onlar ki onlar için elim bir azap var. Ve onlar için hiçbir yardımcı da yoktur diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor Allah-u Teala yardımcı da yoktur? Mürşit yoktur demek istiyor. Kim kafir olarak ölmüşse, kim kafirse o yardımcıya ulaşmadan ölmüş olan birisidir. Yani eğer Allah-u Teala'ya ulaşmış, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiş olsaydı Allah mutlaka ona 10 tane ihsan verecekti. Onu mutlaka Allah mürşidine ulaştıracaktı. ve mutlaka kalbinin içine ulaştığı zaman küfrü alıp iman kelimesini yazacaktı. Ve bu kişi hem küfürden hem de dalaletten kurtulmuş olacaktı. Ama ona bu konuda yardımcı olacak kişi yok. Çünkü o Allah'a ulaşmayı bilememiş. Allah Teala onun başının üzerine yardımcının, yani devrin imamının ruhunu göndermemiştir. Devrin imamının ruhu nasıl bir yardımcıdır? Sualin cevabı Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Ne zaman bir insan müşriğinde tövbe ederse, Nebe Suresi 38. ayet-i kerime, Allah-u Teala onların başlarının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ve o zaman o kişinin kalbinin içine Allah kalpteki küfür kelimesini alarak iman kelimesini yazar. İşte o zaman o kişi mümin olur. Ama 10 tane nimet almamış olan bir kişinin kalbindeki her şey buna müsait değil. Hiçbir şey buna müsait değil. Ve hiçbir zaman onlar hangi mürşide ulaştırırlarsa ulaşsınlar, devrin imamına da ulaşsalar, onun önünde tövbe edip, diye çekip tövbe etseler, netice değişmez. Onlar mümin olamazlar. Kalpleri mühürlü olarak kalır. Çünkü Allah-u Teala başlarının üzerine devrin imamının ruhunu göndermez. Göndermeyince kalplerin içine hiçbir zaman iman yazılmaz. O kişi tövbe merasimini yaparken kendisine izin verilen iki kişi konuşur. Devrin imamıyla, affedersiniz, mürşitle Allah'a ulaşmayı dileyen mürit. 7 tane şahidin huzurunda herkes müridin kalbine bakar. Allah'a ulaşma dileği var mı? Yoksa yok mu? Varsa devrin imamın ruhu onun kişinin başının üzerine gelir. O onun için bir yardımcıdır. Ayrıca kalbine bakanlar göğsünden kalbine yol açılıp açılmadığını, kalbin nur kapısının Allah'a çevrilip çevrilmediğini, kalpteki ekinetin yerine

gelmez ve o kişi hiçbir zaman mümin olamaz. Allah razı olsun. Ayet 92'de Allah Teala diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ve ma tunfiku min şeyin fe innallaha bihi alim. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla birre nail olamazsınız. Birrin sahibi olamazsınız. Allah'ın size verdiği şeylerden neyi infak ettinizse hiç şüphesiz ki Allah onu bilendir, alimdir. İnsan bir yemeği yemiştir, yemeği sevmemiştir. Hiç güzel olmamış bu yemek. Ben bunu yemek istemiyorum demiştir ve onu başkalarına infak etmiştir. Sevmediği, kendisi için kıymeti olmayan bir şeyi, zaten atacağı bir şeyi bir başkasına vererek onu infak etmek Allah'ın katında bir kıymet ifade etmez diyor Allah Teala. Bu göz boyamaktan başka bir şey değildir. Bozulmuş olan bir yemeği siz yemeyeceğiniz için başkasına veriyorsanız onun Allah katında hiçbir kıymeti yoktur. Hatta size negatif dereceler yazılması da mutlaka gerekir. Yemek zehirli olabilir bozulduğu için. Her şey mümkün. Sevdiğiniz şeylerden infak edeceksiniz. Hoşlanarak yediğiniz şeyleri infak edeceksiniz. Onun için geçerli olan bir şeyi infak edeceksiniz. Mesela para, mesela sevdiğiniz bir yemek, bir meyve ve karşınızdakinin kıymet verdiği bir şey. O zaman ebrar olursunuz. O zaman Allah-u Teala onu birre kabul eder. Biliyorsunuz Allah-u Teala diyor ki bir sadece zekat vermeniz değildir. Kazandığınız paradan hastalara, yolda kalmış olan yolculara, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yetimlere, esirlere, kölelere, ihtiyaç sahiplerine vermekle mükellefsiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim hasta, kim yetim, kimin yardıma ihtiyacı var? Onlara vereceksiniz. Yedi grup insana bu parayı vermekle mükellefsiniz. O zaman birine ayrılırsınız diyor Allah Teala. Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde yaptığı bu açıklamaya paralel bir hüküm getiriyor burada. O verdiğiniz mal var ya diyor, o verdiğiniz şey mesela gıda maddesi, o mutlaka sizin sevdiğiniz, kullanacağınız veya yiyeceğiniz bir şey olacak. Atacağınız bir şeyi başkasına vermeniz bir hükümlerine sizi ulaştıramaz diyor Allah Teala. Ve neyi verdiyseniz Allah Teala onu bilir. Yetmez. O zaten hayat kitabınızda üç boyutlu olarak hayatınız boyunca alınan hayat filminizde o zaten görünecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 93. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kâne hullen li beni İsraile illa ma harrame İsrailu ala nefsihi min kabli en tunezzelet tevrate. Kul fet'u bit tevrati fettuha in kündüm sadıkîn. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Hazreti Yakub'un kendisine haram kıldığı

şeyler hariç. Bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Hazreti Yakup, Hazreti Musa'dan çok seneler evvel yaşamıştır. Ve Hazreti Yakup İsrail adını alıyor. O kendisine bir takım şeyleri haram etmiş. Allah-u Teala'nın emriyle tabii. Ve İsrail kavmine, Beni İsrail'e onun kendi nefsine haram kıldığı şeyler hariç her şey helaldi diyor Allah-u Teala burada. Eğer yeminlerinize sadıksanız getirin Tevrat'ı da okuyun diyor Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki onlara de ki diyor eğer yeminlerinize sadıksanız sözünüze sadıksanız o zaman doğruyu söylüyorsanız getirin Tevrat'ı okuyun bize de ispat edin. Ali İmran suresinin 94. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Femen iftara alallahi kezibe min ba'di zalike fe ulaike humuz zalimun. Artık bundan sonra her kim Allah'a iftira eder ve tekzip ederse, yalanlarsa o takdirde onlar zalimlerdir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a iftira etmek, Allah'ın yapmadığı şeyleri yapmış göstermek, Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu, Allah'ın oğul edindiğini söylemek, melekleri Allah'ın kızları edindiğini söylemek, bunlar Allah'a yapılan iftiralar olarak değerlendiriliyor. Allah'ın söylemediği şeyleri Allah'a izafe etmek, başkaları hakkında onların yapmadığı şeyi yaptığını söyleyerek konuşmak bunun adı iftiradır. Ve Allah-u Teala diyor ki Allah oğul edindi dediler. Allah melekleri kız edindi dediler. Kızlar edindi dediler. Allah bunlardan münezzehtir diyor Allah-u Teala. Allah'ın hiçbir şeye, hiç kimseye ihtiyacı yoktur, olmamıştır. Ve Allah her şeyden evvel insan değildir. Allah insanı yaratan Allah'tır. Kainatın yegane yaratıcısıdır. 6 tane kainat yaratmış, 6 tane alem. 3 asıl, 3 zıddı. Allah-u Teala kim Allah'a iftira ederse ve Allah'ın söylediklerini yalanlarsa, hayır öyle değildir derse onlar zalimlerdir diyor Allah-u Teala. Şimdi bu noktada bakalım. Allah-u Teala İslam'da 5 safa koyuyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu safhaları gerçekleştirmişler. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, Allah'a ulaşmak için mürşide ulaşmak ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek ahsen kılarak dördüncü safa ve nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safa. Bütün sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ve 14 asır sonra bugün
Din adamları diyorlar ki hayır, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Mürşit de yoktur. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'a ruhun ölmeden evine ulaşması mümkün değildir. Çünkü hayat veren insana ruhtur. Ruhumuz vücudumuzdan alındığı an ölürüz. Sadece ölenlerin ruhları Allah'a ulaşır. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi diye de bir şey yoktur. Allah'a teslim diye bir şey geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kim İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirirse İslam teslim olmak demektir. O Allah'a teslim olur. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren İslam'ın şartlarını yerine getirmiştir. Ve o Allah'a teslim olur. Sevgili kardeşlerim, işte böyle söyleyenler Allah'a iftira edenlerdir. Onlar zalimlerdir. Allah'ın yap dediklerini yapmayanlardır ve vermedikleri emirleri emirmiş gibi gösterenlerdir. İnsanları Allah'ın yolundan saptıranlardır. Artık bugün İslam'ın 5 tane safhası tamamen unutulmuş ve bu safhaları yaşamanızı temin edecek olan zikir adlı ibadet farzların arasından çıkarılmış. Hem farz zikir farz, hem farz çok zikir farz, günün yarısından fazla zikir farz, hem farz daimi zikir farz. 24 saat boyunca Allah-u Teala'yı iç dünyanızdaki bir sesle bitmeden, usanmadan 24 saat boyunca zikretmek daimi zikir. O da farz, üçü de farz olmasına rağmen bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde Allah'ı zikretmek mevcut değil. Kısaca iblis insanları cennet saadetine ulaştıracak olan üç temel esası Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide ulaşmayı ve ruhun Allah'a ulaştırılmasını Kur'an-ı Kerim'de 11 defa farz kılınmasına rağmen ruhun ölmeden Allah'a ulaştırılması yok etmiş iblis. Tatbikattan çıkarmayı başarmış. Fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimini de, bunları dünya saadetlerine ulaştıracak olan şeyler, hususlar, insanların cennet saadetine ulaşmasını emreden hususları şeytan tatbikattan çıkararak İslam'ın bacaklarını kesmiş, dünya saadetine ulaştıracak olan hususları da devreden çıkartarak insanın, İslam'ın kollarını da kesmiş. Böylece İslam bitkisel hayata itilmiş. İslam'ın bugünkü tatbikatı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Ne yazık ki 1 milyara yakın insanı muhtevasında bulunduran İslam fonksiyonunu artık eda edemiyor. İnsanları Allah'ın cennetine, insanların 190'dan fazlasını Allah'ın cennetine ulaştıramıyor. Çünkü İslam unutulmuş. İnsanlar kendilerine yeni bir İslam vücuda getirmişler. Kendi uydurdukları İslam'ı. İşte bunun için buradayız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizlere İslam'ın kendisini, Kur'an'daki İslam'ı, İslam gerçeğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı, ondan evvelki bütün peygamberlerin yaşadığı İslam'ı anlatmak ve öğretmek için buradayız. Ve dünya üzerindeki insanlar bunu bizden öğrenecekler. Hamdolsun ki artık sözlerimiz suya yazılan yazılar değildir. Her söylediğimiz bilgisayarda, hafızada yerini alıyor. Gelecek günlerde bunlar İslam külliyatının en büyük hazinesi olacaktır. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, ayrı ayrı yerlerde söylediklerimizi muhafaza altına alın. Bunlar insanların
insanlığın geleceğinin kılavuzlarıdır. Sizlere nasıl İslam olunacağını 14 asır evvel yaşanan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadıkları İslam'ı kelimesi kelimesine anlatacaktır söylediklerimiz. Allah razı olsun. Ayet 95 Ali İmran suresi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul sadakallahu fettebi'u millete İbrahim'e hanifa. Ve ma kâne minel müşrikîn. De ki diyor Allah Teala. Allah doğruyu söyledi. Allah doğrudur, sadıktır. Allah'ın söyledikleri doğrudur. Allah sözüne sadıktır. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Ve Hazreti İbrahim müşriklerden değildi. Öyleyse Hazreti İbrahim'in hanif olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hanif dinin. Hazreti İbrahim'den evvel de gene sadece hanif dini vardı. Şimdi de gene sadece hanif dini var. Hanif dini Allah'a teslim olma dinidir. Hanif dini tek Allah'a inanma dinidir. Madde bir. Madde iki, Allah'a ruhu, veçhi ve nefsi teslim etme dinidir. Madde 3, böylece sulh ve sükûne ulaşıp iç dünyada da dış dünyada da Allah ile olan ilişkilerde de sonsuz bir mutluluğu, sulh ve sükûnu yaşamaktır. Dolayısıyla hanif dini dediğimiz zaman bu dine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif dini, Allah'a teslim olma dini, tek Allah'a inanma dini. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala Hazreti İbrahim müşriklerden değildi diye? O tek Allah'a inanıyordu. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim bir gün giriyor putların bulunduğu o kocaman salona, eline balyozu alıyor, bütün putları parça parça yapıyor, bir tane bırakıyor. Hemen yakalıyorlar Hazreti İbrahim'i. Diyorlar ki putlarımızı parça parça bulduk geldiğimiz zaman, orada senin olduğunu herkes söylüyor. Bu sebeple yakalandın. Hadi ver bakalım şimdi hesabını. Bizim putlarımızı sen nasıl parçalarsın? Hazreti İbrahim diyor ki, hayır diyor, ben parçalamadım. Olsa olsa diyor, bir tanesini bırakmış ya, o parçalamıştır diyor. O büyük put var ya diyor, o parçalamıştır onların hepsini. Onlar da diyorlar ki, hadi canım sen ne diyorlar, o bir put diyorlar, nasıl parçalayacak onları? Hazreti İbrahim diyor ki, bakın diyor, kendi ağzınızla yakalandınız. Başka putları bile parçalamak imkanının sahibi olmayan bir zavallı taş parçasına tapıyorsunuz diyor siz. Onu diyor ilah ediniyorsunuz. Bunun manası onu kendinizden üstün bulmanız. Başka putları bile parçalayamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hanif dininin birinci özelliği Allah'tan başka ilah tanımamak. Allah'ın tekliğine inanmak, tek Allah'a inanmak. İkincisi Allah'a teslim olmak. Ruhen ve çen ve nefsen. Ve üçüncüsü de böylece sulh ve sükûne ulaşarak iç dünyada da dış dünyada da Allah ile olan ilişkilerde de sulh ve sükûne ulaşmak. İşte hanif dini İslam dinidir. Arapçadaki İslam kelimesi
Allah'a teslimi içeren sin kökünün bir kelimesidir. Sin, lam ve mim. Bu kökte üç harf var. Ve selam kelimesi, selamet kelimesi, İslam kelimesi, Müslüm kelimesi, Müslüman kelimesi, teslim kelimesi, hepsi bu kökten geliyor. Ve İslam, Allah'a Arapça teslim olmak demektir. Ve Hanif kelimesi de bu manayı ihata ediyor. Allah'a teslim olmak esasını veriyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şey açık. İnsanlık tarihinin başladığı noktada Hazreti Adem noktasında Hazreti Adem'in Hanif olduğunu, İslam olduğunu görüyoruz. Allah'a ruhu ve tüme nefsi nasıl teslim edeceklerini herkese öğretti. Sonra mı? Sonra bütün peygamberler ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hepsi haniftiler. Hepsi İslamcılar. Hepsi ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde Allah'a teslim etmişlerdi. Hepsi tek Allah'a inanıyordu. Ve hepsi sulh ve sükunu yaşadılar. İç alemlerinde de, dış alemlerinde de, Allah ile olan ilişkilerinde de. Yani hepsi haniftiler, yani hepsi İslamcılar. Allah razı olsun. Allah Teala diyor ki 96. ayette Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin budi'a linnâsi lezî bi Bekke'te mübareken ve hüden lil âlemîn. Hiç şüphesiz diyor Allah Teala, muhakkak ki insanlar için konulan, vaz edilen, mabet olarak kabul edilen İlk mabet Mekke'de bulunan çok mübarek ve bütün alemlere hidayet olan beyttir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala burada çok enteresan bir ifade kullanıyor. Bütün alemlere hidayetçi olan, bütün alemlere hidayetçi olan. Öyleyse burada gördüğümüz olgu hepinizin dikkatini çekmeli. Ne diyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olman için indirdik diyor, vazifeli kıldık diyor. Alemlere rahmet. İşte bütün alemlerdeki yaşamakta olan insanların bu büyük şerefi yaşamaları için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vasıta kılınmış. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bütün alemlerde insanlar yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'de 17 tane ayet-i kerime dünya adı verilen bu gezegenin dışında da birçok gezegende bizim gibi insanlar olduğunu söylüyor. Oralarda da hayat olduğunu söylüyor. İşte bu ayette bir ispat vasıtası. Oralarda insanlar olmalı ki o insanların hidayeti buradan sağlansın.
Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kabe'deki caminin temelleri Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından atılmış. Allah'ın emri üzerine. Onlar ilk mabedi inşa etmişler orada. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu gerçekler var. Bütün o gezegenlerdeki insanların ruhları oradaki mürşitlerine tabi oldukları zaman bu dünyaya geliyorlar. Ruhları vücutlarından ayrılıyor ve buraya bizim dünyamıza geliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o mescitten Allah'a doğru yola çıkıyorlardı. Şimdi de devrin imamının bulunduğu mescitten yola çıkıyorlar. Hiçbir devirde bu durum değişmez. Dünya kainatın merkezidir. Şu gözlerinizle, baş gözlerinizle göremediğiniz sonsuz olaylar etrafınızda cereyan eder ama siz onları göremezsiniz. Allah'a ulaşmak için bütün gezegenlerden önce buraya gelinir. Öyleyse burası yani Mekke'deki o cami bütün insanlar için Allah'a yükselme merkezidir.

Allah razı olsun. Allah Teala ayet 97'de buyuruyor ki Mekke için açıklamalar getiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun beyinatun makamı İbrahim'e ve men dahalehu kâne amina. Ve lillahi alennâsi hiccül beyti men istetâ'a ileyhi sebîlâ. Ve men kefere fe innallâhe ganiyyün anil âlemîn. Allah Teala diyor ki onda açık açık ayetler var diyor Allah Teala. Nerede? Kabe'deki o mescitte. Makamı İbrahim var diyor. Hazreti İbrahim orada bir makam yapmış kendisine. Bir mescidin bir bölümünü kendisine ayırmış. Allah Teala ona makamı İbrahim diyor. Ve kim oraya girerse, Mekke'deki bu mescide girerse saldırıdan emin olur diyor. O yola gücü yeten, yolu gerçekleştirmek için yola çıkan herkes için beyti hac etmek insanların üzerine Allah'ın bir hakkıdır. Yani bütün insanların üzerine farzdır buyuruyor Allah-u Teala. Kim bu farzı inkar ederse hiç şüphesiz ki Allah ganiyün anil alemindir. Alemlerden ganidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah Teala bütün alemlerden ganidir. Öyleyse bu dünyada yaşayan herkes hayatında en az bir defa Mekke'yi hac etmekle, oraya ulaşıp orayı görmekle vazifeli kılınmış Allah Teala tarafından. Karıncaya sormuşlar, nereye gidiyorsun demişler, hacca demiş. Yahu demişler, sen ömrün boyunca gitsen, senin ömrün bu hızla hiçbir zaman oraya varmaya yetmez. Karınca cevap veriyor, olsun diyor, yolunda ölürüm ya diyor. Sevgili kardeşlerim, idealin, Allah'ın bir güzelliğine kendini adamanın en güzel misalini bu karınca da görüyoruz. Madem ki diyor Allah Teala bana farz etmiş hacca gitmeyi, ben yola çıkarım, oraya giderim. Ama ömrüm yetmezmiş, yetmeyebilir. Ama ben o yolda, hac yolunda ölmeyi başarırım. Sevgili kardeşlerim, kaldı ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz hiç kimseye onun taşıyamayacağı yükü yüklemeyiz. Herkese onun iktidarı dahilindedir bizim verdiğimiz vazifeler.

Allah-u Teala burada Allah'ın bütün alemlerden müstani olduğu, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı da açık bir şekilde zikrediliyor. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 98. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ehlel kitabi lime tekfirune bi ayetullahi. Vallahu şehidun ala ma ta'melun. De ki ey kitap ehli, ey kendilerine kitap verilen Yahudiler ve Hristiyanlar, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de Allah ayetler indiriyor. Onlar da yıllar sonra değiştirilmiş olan kitaplarında yazılanlarla Kur'an-ı Kerim arasında farklılıklar buluyorlar ve onları inkar ediyorlar. Bizim kitabımız doğrudur diyorlar. Oysa ki asırlar geçtikçe Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplara insanlar ilaveler yapmışlar. Ve bu ilavelerle kitaplar hak olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ne kadar kitaplar asırlardan beri değişiklik yapılarak kuşa döndürülmüşse de Kur'an'da bu değişikliklerin hiçbiri olmamıştır. Yetmez. Bu değişikliklere rağmen Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olma emri şeytan tarafından yok edilememiş. İşte bütün kitaplarda, Kur'an'da da, Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, şimdiye kadar bütün nebilere verilen kitaplarda da hep Allah'a teslim olmak esas alınmış. Hiç değişmemiş. Ve tabii bu sebeple de Kur'an'daki bütün peygamberlerden Allah-u Teala ayrı ayrı bahsediyor. Hepsinin mutlaka kendilerine tabi olanlarla birlikte Allah'a teslim olduğu açık ve net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulmuş. Öyleyse bütün kavimlerde bütün insanlar

Sevgili öğrenciler, gençler ve dinleyenler. Onlara de ki diyor, Allah'ın ayetlerini ey kitap ehli niçin inkar ediyorsunuz? Oysa Allah yaptıklarınıza şahittir. Dikkat edin, bir noktaya gene dikkatinizi çekmek istiyorum. İsrail'in arasında da, Hristiyanların arasında da büyük kesim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediklerini inkar ediyor. Ama küçük bir kesim her ikisinde de onun söylediklerinin doğru olduğunu tasdik ediyorlar ve onunla beraberler. İki grup var. Hz. Musa'dan o güne kadar ulaşan, Hz. Musa'ya Allah Teala ne indirmişse ona tabi olmaya devam eden, o tarihten Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bulunduğu tarihe kadar geçen süreç içinde hep kendi mürşitlerine tabi olarak o güne kadar gelebilen insanlar, Hz. Musa'nın bütün özelliklerine, Hz. Musa'nın dini olan Hanif dininin, Allah'a teslim dininin bütün özelliklerini koruyanlar, devam ettirenler. Bir de Hz. İsa'dan o güne kadar gelen büyük toplumun içinde küçük bir kısım Hz. İsa'ya Allah Teala ne emretmişse onları aynı standartlarda mürşitlerine tabi ola ola o güne kadar ulaşan dinin bütün özelliklerini tatbik eden insanlar. Onların Kur'an-ı Kerim'e bir itirazları yok. Ötekiler büyük çoğunluk itiraz ediyor. Onlar zaman içerisinde kitaplarının dışındaki bir sürü emaniyeye tabi olanlar. Allah razı olsun. 99. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ehlen kitabı lima tesuddune an sebilillahi men amene tebguneha ivecen ve entüm şuheda ve mallahu bi gafilin amma ta'melun. De ki diyor Allah Teala, ey kitap ehli, şahit olduğunuz halde, gerçeklere şahit olduğunuz halde, onun eğriliğini isteyerek niçin iman edenleri Allah'ın yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir diyor Allah Teala. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Öyleyse kitap ehline bakıyoruz. Kitap ehlinin bir kısmı biliyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı ne indirmişse hepsi doğru, yer yerine %100 oturuyor. Ama büyük kısım bilmiyor. Ellerinde asırlardan beri değiştirilmiş olan emaniye kitaplar var. O kitapların dizaynı içerisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a inanlara itiraz ediyorlar. Allah razı olsun. Ve Allah Teala 100. ayet-i kerimesinde Âl-i İmrân suresinin diyor ki ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminu in tuti'u ferikan minellezine utul kitabe yeruddüküm ba'de imanüküm kafirin. Ey iman edenler! Eğer o kitap verilen fırkalardan bir kısmına, bir fırkaya itaat ederseniz imanınızdan sonra sizi döndürüp
kafir yaparlar diyor Allah Teala. Ne demek istiyor burada? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ondan öğrenmişler ki Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Hepsi dilemişler. Dilemişler mi? Açık ve kesin. Çünkü bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Zümer suresinin 18. ayeti kerimesi hepsinin Allah'a ulaştığını söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olanlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Şimdi Rad suresinin 21-22. ayetlerine bakacağız. 20-21-22. ayetlerine bakacağız. Ne diyor Allah Teala orada? Rad suresinin 20-21 ve 22. ayetlerinde ne diyor Allah Teala? Rad suresinin 20-21-22. ayetlerinde şöyle diyor: اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُغَافُونَ سُوَيْنِ صَبْ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابَ الْاِبْتِقَاءَ وَيَحْشَمْنَ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah ile olan ahitlerini ifa ederler ve böylece misaklerini çiğnemezler, yalanlamazlar, nakletmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlarmış. Kim bu insanlar? Birinci özellikleri, onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar diyor Allah Teala. Onlar huşuya ulaşanlardır diyor Allah Teala. Ve onlar diyor sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Sabırla Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Ne yapmışlar bu insanlar? Allah'a ulaşmışlar ruhlarını. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı sabırla dileyenler Allah'a ulaşmışlar. Öyleyse sahabe Allah'a ulaşmış mı? Gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesiyle bütün sahabe Allah'a ulaşmış, hidayete ermişler. Aynı zamanda Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesiyle de aynı şey söz konusu oluyor. Ali İmran 20. Eğer seninle tartışırlarsa de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz bedenimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmileri ve kitap sahiplerine, onlar da Allah'a bedenlerini, ruhlarını teslim etmiş, bedenlerini teslim etmişler mi? Eğer etmişlerse daha evvel mutlaka hidayete ermişlerdir. Sahabe hepsi hidayete ermişler. Öyleyse hepsi Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Sonra bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Biliyorsunuz ulaştıkları da kesin. Ne olmuş? Kalplerine Allah imanı yazmış. Mümin olmuşlar. İşte onlara hitap ediyor Allah Teala. Eğer siz onlara inanırsanız, o sizin dışınızdakilere, onlar sizi fıska düşürürler diyor Allah Teala. İrşat makamından, peygamberinizden şüpheye düşürürler diyor. Ve o zaman fıska düşersiniz ve tabiatıyla evvela kafir olursunuz. Ne yapar Allah Teala? Ne zaman şüpheyi Allah Teala görürse her zaman kalbinize bakar, işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da kalbinizdeki İman kelimesini alır, kalbinizin içine küfür kelimesini yazar, kalbinizi tekrar mühürler, sizin üzerinize ruhunuzu tekrar iade eder, başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunu alır ve böylece fıska
düşersiniz. İşte Allah Teala bundan insanların korunmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bugünkü konumuz tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın yolunda bütün mutluluklara, cennet saatine ve dünya saatine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Ezzemillah. İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standartıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa işte siz orada ne varlığa sevinen ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse devrin imamıydı Yunus. O hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor. Yokluk arttıkça bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor. Manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimetlendiriyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun. Devam. Allah'a salli ala Muhammed. Ezzübillahimineşşeytanacım. Bismillahirrahmanirrahim.

Aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini beraber yaşamakla Allah Teala bizi bir güzelliğe ulaştırdı. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki dizaynı kainatta Allah'a teslimin ötesinde başka bir dinin bulunmadığını beyan etmesi söz konusu. Sadece bir tek din var. Bütün peygamberlerin dini hep aynı din olmuş. Bütün peygamberler Allah'a teslim olmuşlar. Sadece bütün peygamberler değil, o peygamberlere tabi olanlar da hepsi Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etmişler. Allah Teala bu dinin Arapça adına İslam diyor. Hazreti İbrahim'in dini de aynı din ama Allah Teala adına Hanif diyor. Ve insanların hepsini Hanif fıtratıyla yarattığını söylüyor. Ve bakıyoruz ki Hazreti İbrahim ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş. Ona tabi olanlar da Hazreti Musa, ona tabi olanlar da Hazreti Davud, ona tabi olanlar da Hazreti İsa, ona tabi olanlar da ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve ona tabi olan sahabe hepsi birbirinden farklı hiçbir şey yapmamışlar. Aynı şeyleri yapmışlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini 28 basamaklık bir skala içerisinde Allah'a teslim etmişler. İşte Hanif dini dediğimiz zaman veya din dediğimiz zaman ikinci bir açıklaması yok. Bütün peygamberlerin yaptığı aynı şey ve Hanif dininin iki temel fonksiyonu var. Bir, Allah'a teslim olmak. Bu fıtratla yaratıldık. Allah'a ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi teslim edebilmek özelliğiyle yaratıldık hepimiz. Hanif kelimesinin birinci anlamı, teslim. Teslim olabilme özelliği. Allah'a teslim olmak. Dört safhada dört teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bir de Hanif dini tevhidden oluşuyor. Bir olmak, beraber olmak, tek bir gövde oluşturmak. Tevhid. İşte Allah Teala'nın bütün dinlerin esasının tevhid olduğunu söylediği bir noktaya geliyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'de birçok tevhid ayet-i kerimesi var.
Ali İmran suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kul ya ehlel kitabi tealev ila kelimetin sevain beynena ve beyneküm ella na'bude ilallahe ve la nüşrike bihi şey'en ve la yettehize ba'duna ba'den erbaben min dunillah fe in tevellev fe kul uşhedu bi enna müslümun." De ki diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme: "Ey kitap ehli, sizin de bizim aramızda müsavi, eşit olan bir kelimeye gelin. Ancak Allah'a kul olalım. Sadece Allah'a kul olalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse artık deyin ki şüphesiz biz Allah'a teslim olanlarız." Öyleyse tevhidin birinci yönü tek Allah'a inanmak. Allah-u Teala burada tek Allah'a inanmaktan bahsediyor. Bir kısmımız Allah'tan başka Rabler ediniyor diyor Allah-u Teala. Hazreti İsa'yı Rab olarak kabul etmek, Hazreti Meryem'i Allah'ın annesi olarak kabul etmek, Ruhul Kudüs'ü Allah olarak kabul etmek, bunlar Allah'tan başka Rablar edinmek anlamına geliyor. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onları ikaz et diyor. Allah olarak sadece ben varım diyor. El ilah. Sadece bir tek ilah var. Bir tek ilahtan başka ilah yok. Bu sebeple vahdetin, tevhidin bu bölümünde sadece bir tek Allah'a inanmak söz konusu. Ve onu Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyle diyor. Âl-i İmrân 103. "Ve tesemmu bihablillahi cemi'a ve la teferreku ve sürü nimetallahi aleyküm iskuntum edaen fe ellefe beyne kulübüküm fe esbahtum iskuntum bi nimetihi ihvana ve kuntum ala şefa hufretin minen nari fe kâzeküm minha kezalike yübeyyunullahi leküm ayatihi leallekum tehtedun." Diyor ki Allah-u Teala: "Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o zaman siz birbirinize düşman ediniz. Sonra Allah kalplerinizi uzlaştırdı, telif ettiler. Onun bu nimetiyle artık kardeşler oldunuz. Siz ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da Allah sizi ondan kurtardı. Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki böylece hidayete eresiniz." Öyleyse Allah-u Teala'nın üzerinizde bir nimeti var. Tevrin imamının ruhu. Kim tabi olmuşsa, 10 tane ihsanla meşhine tabi olmuşsa onun başının üzerinde mutlaka devrin imamının ruhu oluşur. Ve bu ayet, Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesi, tevhidin ikinci kesimini ifade ediyor. Allah'ın tekliğine inanmak birinci tevhid, insanların tek bir grup oluşturması ikinci tevhid. Birincisi Allah açısından onu teklemek,

Bunun dışında birçok din daha var. Konfüçyüs'ün dini, Budizm, Buda'nın dini, Brahmanizm, Brahman'ın dini, Taoizm, birçok dinin daha var olduğunu görüyoruz. O zaman işte bunlar fırkalara ayrılmaktır. Öyle bir devre doğru yaklaşıyoruz ki bu devir bir asr-ı saadet olacaktır. Bunun için dünyadaki bütün inananların bir araya gelmeleri ve tevhidi oluşturmaları söz konusu. Bu tevhid dinde parçalara ayrılmamak. Elbette seremoniler itibariyle, merasimler itibariyle, bin yüz yılların, bin yılların oluşturduğu farklılıklar doğmuş. Bunların hepsini bir anda tek bir esasa irca etmek belki mümkün olmayacaktır. Zaman alacaktır. Ama şunu biliyoruz ki bütün merasimler başlangıçta aynıydı. Yani İslam'da ne yapılıyorsa Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın, Hz. İbrahim'in, bütün peygamberlerin onların hepsini yaptıklarını görüyoruz. Namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler. Allah'ın bütün emirlerini zikir yapmışlar özellikle. Allah'ın bütün emirlerini yerlerine getirmişler. Ve hepsi sadece bir tek Tanrı'ya, Allah'a inanmışlar. Yani tevhidin hem Tanrı açısından ilah edinmek açısından tekliğini yaşamışlar, hem de toplumları bir tek grup oluşturmuş ve fırkalara ayrılmamışlar. İşte bu ayette kardeşler olduğunuz, yani birlik olduğunuz, beraberlik olduğunuz, tek bir fırkayı oluşturduğunuz istikametinde kullanılıyor. Ali İmran 105, 3. ayet-i kerime وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Kendilerine beyinat, açıklama vasıtaları, ispat vasıtaları geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşen o kimseler gibi olmayın diyor Allah Teala. Onlara büyük bir azap var buyuruyor. Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesi. Görüyorsunuz ki Ali İmran 105'te de Allah Teala gene birliği, beraberliği, tek bir fırkada olmayı ifade ediyor. Nisa 59. Ya eyyühellezine amenu atiullâhe ve atiurresûle ve ulil emri minkum. Fe'in tenazâtum fî şeyin ferrudduhu ilallâhi ve resûle. İn kuntum tu'minune billâhil vel yevmil âhirin. Zalike hayrun ve ahsenü tevilen. Ey amenu olanlar, Allah'a, Resul'e ve sizden olan idarecilere itaat edin. Eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'üne götürün. Ahiret günü ne demek? Allah'a ulaşılan güne, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağınız güne inanıyorsanız, o zaman aranızda nizâ etmeyin, kavga etmeyin, anlaşmazlıklara düşmeyin, onu Resul'e götürün ve o bu meseleyi halletsin diyor Allah Teala. Bu hem hayırlıdır hem de tevil bakımından en güzelidir diyor. Maide suresi 56. ayet-i kerime. Evvela Nisa 59'da görüyorsunuz.

ki gene tevhid esas alınmış. İnsanların aralarında fırkalara ayrılmaması, gruplara ayrılmaması, aralarında anlaşmazlıklara düşmemesi, hepsinin tek bir kütle, tek bir vücut olması, anlaşmazlıkların olmadığı bir toplum oluşturması Allah'ın temel hedefi. Bu sadece bir dinin içinde değil, bütün dinlerin tek bir din olması Allah'ın kesin ifadesi olduğuna göre, bütün şu andaki mevcut ayrı ayrı dinlerin mensuplarının tek bir kitleyi oluşturması mutlaka söz konusu olmalıdır. Maide suresi 56. ayet-i kerime. Ve men yetevallâhe ve resûlehu vellezîne âmenû fe inne hizballâhi humil gâlibûn. Allah'a ve onun Resulüne ve amini olanlara dönen kimseler şüphesiz Allah taraftarlarıdır. Onlar galip olanlardır. Görülüyor ki gene bir tek fırkadan bahsediliyor. Bütün insanların Allah'a ve onun Resulüne dönmesi, Resulün etrafında bütünleşmeleri. Unutmayın, hangi devirde yaşarsanız yaşayın, mutlaka bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri vardır. Ve mutlaka onlardan birisi huzur namazının imamıdır. Ve Allah'a ve onun Resulüne ve amini olanlara dönen, onların arasında bulunan kişiler, onların arasında değilken amin olarak Allah'a ulaşmayı dileyerek onların arasına giren kişiler, onlar işte Allah taraftarlarıdır diyor Allah Teala. Enam suresi 35. ayet-i kerime. Ve in kâne kebûre aleyke irâdühüm fe in istetâte tebtegiyye nefekan fil ardı ev süllemen fis semâi fe te'tiyehum bi ayetin. Ve levşe Allahü lecemeahüm alel huda fela tekunenne minel cahilin. Eğer onların yüz çevirmeleri, Allah'a dünya hayatında ulaşmayı dilememeleri sana ağır geldiyse, onlara bir ayet getirmek için yerde bir tünel açmaya veya göğe bir merdiven dayamaya gücün yetiyorsa yap. Eğer Allah dileseydi onların tümünü hidayet üzere toplardı. Tabii onlar serbest iradeleriyle dünya hayatında ruhen Allah'a ulaşmayı dilemeleri şartıyla. Öyleyse sakın cahillerden olma. Öyleyse insanların yüz çevirmeleri, Allah'a ulaşmayı dilememeleri Peygamber Efendimiz Hazretleri de elbette rahatsız etmişti. Onun için Allah Teala böyle söylüyor. Enam 114. Efe gayrallahi ettegî hakemen ve huvellezî enzele ileykümül kitabe mufassala vellezîne âteynâhümül kitabe yâlemûne ennehu münezzelün min rabbike bil hakkı fela tekûnenne minel mümkerîn. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak tafsilatıyla indirmiştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde sakın şüpheye kapılanlardan
olma, kuşkuya kapılanlardan olma. Öyleyse kendilerine kitap indirilenler, kime kitap indirilmiş? Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Yakub'a, Hazreti İbrahim'e, bütün nebilere kitap indirmiş Allah Teala. Kendilerine kitap indirilenler diyor, bunun Rabbinden bir hak olarak indirilmiş olduğunu biliyorlardı. Öyleyse kuşkuya düşmek, şüpheye düşmek neyi ifade eder? Ayrılığı ifade eder. Ve Allah Teala ayrılığı istemiyor. Tevhid Allah'ın temel hedefi ve son çağda, içinde yaşadığımız çağda son tevhid oluşacaktır. Bütün dinlerin, aslında tek bir dinin muhtelif standartlarını yaşayan insanlar tek bir din üzerinde bir araya geleceklerdir. Burada tevhid oluşurken dikkat edilmesi lazım gelen şey, sizin dininiz yanlıştır, benim dinim doğrudur tarzında bir açıklamayı asla ifade etmez. Bizim dinimiz sizin dininiz diye dinler yoktur. Hepimizin dini vardır. Ne bizim dinimiz vardır, ne sizin dininiz vardır. Sadece hepimizin tek bir dini olmuştur. Allah'ın tevhid dini, Allah'ın tek Allah'a dayalı ve insanları ruhun, veçin, nefsin, adının teslimine çağıran tek dini. Hepimizin dini. Bütün din mensuplarının tek dini. Öyleyse kuvvet birlikten doğar. Tevhid birliğin temelidir. Ve Allah Teala başka dinler gibi insanların gördükleri, başkalarına ait olan dinlerin de aslında kendi dinleri olduğunu idrak etmelerini istiyor. Bütün insanların, bütün din mensuplarının. Tövbe 32. يُرِيدُونَ اَنْ يُتْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْحَائِهِمْ. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ve يَبَاللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتْفِعُوا نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor.

Tövbe öyleyse Allah'ın nurunu tamamlaması Allah'ın istediği şey. Kafirler istemiyor. Kafirler birliğin, tekliğin karşısındalar. Oysa ki Allah-u Teala nurunun tamamlanmasını istiyor. Ve Allah'ın hakikatlerin bu devirde de bilinmesini istiyor. Onun için Allah-u Teala bütün kavimlerdeki resimlerine vahyediyor. Dikkat edin, bütün kavimlerdeki resimler şu anda Allah'ın resimleridir. O ülkelerden bir kısmı Müslüman ülkeler, bir kısmı Hristiyan ülkeler, bir tanesi Musevi ülke ve diğerleri çeşitli dinlerin kaynaştığı ülkeler. Ama aslında hepsinde resimler var ve bütün resimler Allah-u Teala'dan aynı emri alıyor. Allah'a teslim olma ve bütün insanları Allah'a teslim etme emri. Öyleyse Allah'ın nuru tevhidi oluşturan bir nurdur. Tövbe 33. Hüvellezî ersele resûlehu bil hüdâ ve dînil hakkı li yüsrehu aleddîni küllihi ve lefkeriyen müşrikîn. Müşrikûn. Müşrikler istemese de o dini İslam'ı yani bütün dinlere ishar etmek, açıklığa kavuşturmak için Resulünü hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.

Öyleyse Allah'ın tek dininin bütün dinlerin mensuplarına açıklanması gerekiyor. Tövbe suresinin 33. ayet kerimesinde bakalım diğer Kur'an-ı Kerimler ne yazmışlar.

dini bütün dinlerden üstün kılmak üzere diye açıklama getirmişler. Allah Teala burada şunu hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Bizim dinimiz üstündür, sizinki değildir tarzında bir açıklamayla kimseyi tek bir din etrafında toplayamazsınız. Bu sizi bencillikle itham etmelerine sebebiyet verir. Ve sanki onların batıl bir dini varmış da sizinki sadece doğruymuş gibi. Oysa ki hepsi bir peygamberin bağımlılığından geliyorlar. Ve o peygambere de Allah Teala aynı dini empoze etti. Öyleyse bütün peygamberler hepsi aynı dinin sahibiydi. Bugün bizim insanlara anlatmamız lazım gelen konu budur. Sizin de peygamberiniz, o aynı zamanda bizim de peygamberimizdir. Allah Teala sahabe için diyor ki, hiçbir peygamberi birbirinden ayırt etmeyeceğinizi bana söyleyin diyor. Hepsi aynı şeyi yaşadıkları için. Öyleyse bizim dinimiz, sizin dininiz, onların dini diye bir dinler grubu yok. Hepimizin dini var. Tek bir din var. Başka dinler yok ki mukayese edin de hangisi üstün hangisi değildir diye tartışın. Olmamış. Öyleyse sizinki yanlış, bizimki doğru, biz hidayet üzereyiz, siz değilsiniz tarzında bir ifadeyi dinlerin birleştirmesi açısından kullanmamanız lazım. Böyle bir şey zaten mevcut değil. Her peygambere Allah Teala aynı asılları emretmiş, yetmez yaşatmış. Allah'a teslim olmayı Allah Teala bütün peygamberlere ve onlara tabi olanların hepsine yaşatmış. Onun için Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Davud'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, her bir peygambere ve neticede de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanlarla birlikte onların hepsi sadece aynı şeyi yapmışlar. Hem toplum olarak tevhidi oluşturmuşlar, hem de tek Allah'ın etrafında ona teslim olmuşlar. Öyleyse söylemeniz gereken budur. Hepimizin dini aslında tek bir dindir dememiz lazım. Bu din içerisine Konfüçyüs'ün bugünkü talebelerini de, Buda'nın bugünkü talebelerini de, Taoizmin müntesiplerinde hepsini içine almalıdır. Çünkü Allah Teala'nın onlara söylediği zaman da onların yaptığı bütün peygamberlerin yaptıklarının aynıdır. Zaman içerisinde bütün dinlerde yozlaşmayı oluşturan, değişimi oluşturan, insanları bu sebeple Allah'ın yolundan saptıran iblis, onlarda da aynı şeyi yapmıştır. Ama öbür taraftan Kur'an'da geçen isimleriyle Allah Teala'nın mukaddes kitaplar verdiği Allah'ın nebileri var. Onlar konunun temelini içeriyorlar. Hud suresi 17. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen kâne alâ beyyinâtin min rabbihi ve yetluhu şahidun minhu. Ve min kablihi kitabü Musa imamen ve rahme. Ülâike yu'minûne bihi ve men yekfir bihi minel ahzâbi fennâru mev'îduh. Fela teku min fî miryetin minhu innehu'l hakku min rabbike. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسُ لَا يُؤْمِنُونَ. Rabbinden
apaçık bir delil üzerinde bulunan, onu yine ondan bir şahit izleyen ve ondan önce bir imam ve rahmet olarak Musa'nın kitabı bulunan kimse onlar gibi midir artık? İşte bunlar, onlar buna, yani Kur'an'a inanırlar. Gruplardan biri onu inkar ederse ateş ona vaat edilen yerdir. Öyleyse bundan kuşkuda olma. Çünkü o Rabbinden olan bir haktır. Ancak insanların çoğunluğu iman etmez.

Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Rabbinden apaçık bir beyine üzerinde bulunan bir kitap. Ama ondan önce onun var olacağını söyleyen bir şahit var. Kur'an-ı Kerim'den önce o şahit İncil. Ama ondan önce de Musa'nın kitabı var. Tevrat. İşte Tevrat'ı gerçek anlamda hala tatbik edenler Musevilerin arasında yaşıyor. Gerçi aralarında az bir grup ama yaşıyorlar. İncil'i ait olduğu standartlarda hala devam ettiren az bir grup yaşıyor. Yani birinciler Hazreti Musa'dan bu tarafa bütün nesillerde tövbe alarak gelmişler. Peygamberlerin Allah-u Teala'nın indirdiği gerçekleri aynen yaşıyorlar. Yani şu anda bizim yaşamakta olduğumuz şeyleri yaşıyorlar. Hristiyanların arasında da Hazreti İsa'dan bu tarafa aynı özellikleri yaşayan insanlar bugüne kadar ulaşmışlar. Gene küçük bir grup, bir Hristiyan, bütün bir Hristiyan toplumun içerisinde onlar da bizimle aynı şeyleri yaşıyorlar. Ve nihayet İslam'ın içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşayarak asırlar boyunca el almak suretiyle bugünlere ulaşan, tabiye suretiyle bugünlere ulaşan üç ayrı dinin bugünkü müntesipleri hepsi birbirinin aynını yaşıyor. Geriye kalanlar kendi toplumlarının ve dinlerinin farklı bir din olduğu zehabıyla birbirinden iyice ayrılmışlar ve adeta birbirlerine düşman kesilmişler. Oysa ki inananların birbirine en çok dost olmaları lazım. İşte Kur'an-ı Kerim, işte ondan evvelki İncil ve ondan evvelki Musa'nın, Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat. Hem imam hem de rahmet olarak diyor Allah Teala. Yani imamlık, önderlik, hidayete erdiricilik. Öyleyse görüyoruz ki hep tevhid söz konusu. İşte ana dinler mutlaka aynı kaynaktan, tek Allah'tan indirilen kitaplardır. Hepsi de birbirinin aynıdır. Ve Allah-u Teala'nın istediği de bütün insanların tevhidin içinde bulunmaları. Rad 36. وَالَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَهُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُوا بَعْدَ قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكَ بِهِ اِلَيْهِ اَدُوا وَاِلَيْهِ مَعَبُ Rahat Suresi 36. Ayet-i Kerime. Kendilerine kitap verdiklerimiz sana indirilen dolayısıyla sevinirler, ferahlarlar.

De ki ben yalnızca yalnız ben sadece Allah'a kul olmak ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben ancak ona, Allah'a davet ederim ve son dönüşüm ve dönüşüm onadır. Burada Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin söylemesi lazım gelen şey emrediliyor ona. Sevgili kardeşlerim, birçok kitapta aynı ayet farklı gibi yorumlanabilecek şeyleri ifade ediyor. Mesela bu ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kul de ki innema muhakkak ki ümürtü ben emrolundum. En abudullahi Allah'a kul olmakla emrolundum. Burada birçok Kur'an-ı Kerim'de Allah'a kulluk etmekle emrolundum diye söyleniyor. Oysa ki Allah-u Teala ona kulluk etmekle ibadet etmiş oluyoruz. Ama Allah'a kul olduğumuz zaman Allah'a teslim oluyoruz. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmek her biri ayrı bir kulluğu ifade eder. Ve la üşrike bihi ona şirk koşmamakla emrolundum. İleyhi edu ona davet ederim. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın diye davet ederim. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Böylece Allah'a teslim olun. Hidayete erin diye davet ederim diyor. Ama ve arkasından da ve ileyhi me'ab. Onu sığınak ederim. Ona ulaşırım. Dönüşüm onadır. Varacağım yer odur. O benim me'abımdır. Sığınağımdır. Ruhumu ulaştırdığım odur. Anlamı var. Ama burada son dönüşüm onadır diye tercüme etmişler birçok Kur'an-ı Kerim. Burada son kelimesi geçmiyor. Ve dönüşüm onadır diye ölümden evvelki bir dönüş ve zaten davet söz konusu. Ölmeden evvel Allah'a ulaşma konusundaki davet. Bu da aslında Rad suresinin bu 36. ayet-i kerimesi hidayet ayetlerinden birisidir. Onlarla çok yakın bir ilişkisi söz konusudur. Nem suresi 46. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki Kale ya kavmi ey kavmim lime testacülüne bisseyyati kablel hasene levla testafirunallâhe lealeküm turhamun dedi ki ey kavmim neden hasenattan önce hayırdan önce seyyat şer konusunda acele davranıyorsunuz? Allah'tan bağışlama, mağfiret dilemeniz gerekmez mi? Günahlarınızın sevaba çevrilmesine. Olur ki böylece merhamet olunursunuz, rahmete kavuşursunuz. Yani hidayete erersiniz. Allah'tan gelen rahmetle hidayete erersiniz. Kasas suresi 27. ayet-i kerime. Kale inni uridu en ünki hake
ihtebneteyye hateyni ala en tecüreni semaniye hicac. Fein etmemte aşren femin indike ve ma uridu en eşukka aleyk. Fete ciduni inşallahü minessalihin. Babaları dedi ki, muhakkak ki ben sekiz yıl bana hizmet etmene karşılık olmak üzere şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Şayet ona, yani on yıla tamamlayacak olursan artık o da senden. Ben sana zorluk çıkarmak istemem. Beni de inşallah salih olanlardan bulacaksın. Burada salih kullardan bahsediyor. Hazreti Musa'ya hitap ediliyor. Ve Hazreti Musa'nın çoban olan kızlardan, kızların babalarıyla konuşmaları var. O da bir Resul. Ve salihlerden birisi. Câsiye suresi 18. ayet-i kerime

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِيَاتٍ مِنَ الْاَمْرِ فَتَّبِيهَا وَلَا تَتَّبِ اَهْوَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Câsiye Suresi 18. ayet-i kerime. Sonra seni de bu emirden şeriat üzerine kıldık. Bu emirden şeriat. Sadece bir tek emir var. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Teslim emri. Ve şeriat, aynı şeriat. Şura suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala şeriatın aynı şeriat olduğunu söylüyor. Tek bir şeriat olduğunu söylüyor. Sana da diyor Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın şeriatını şeriat kıldık diyor. Aynı şeriatı kıldık diyor. Öyleyse sen ona tabi ol, fettebiha, ve bilmeyenlerin hevalarına tabi olma.

Öyleyse aynı şeriata tabi ol. Yani teslimlerini sen de tamamla diyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne Allah Teala. Senin şeriatın onların şeriatından farklı bir şeriat değil diyor. Yani sen de onlara emrettiklerimin aynını emir olarak benden aldın. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahiri yuvaddune men haddallâhe ve resûlühü. Velev kânü âbâehüm ve ebnâehüm ve ihvânehüm ev aşiretühüm. Ulâike ketebe fî kulübühümün îmâne. Ve eyyedühüm bir ruhin minhu. Ve yutuluhum cennatin tecrimin tahtihel enharı halidine fiha radıyallahu anhum ve radü anhum. Ülaike Hizbullah ela inne Hizballahi hümül müflühün. Allah-u Teala diyor ki ahirete ve Allah'a ve ahiret gününe yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya iman eden kavmi Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle sevişir bulamazsın. Velev ki onlar babaları veya oğulları veya kardeşleri veya aynı aşiretten olsun. Onların kalplerine iman yazılır. Ve onlar Allah'ın katından bir ruhla yani devrin imamının ruhu o ruhun başlarının üzerine yerleşmesiyle desteklenirler ve altlarında ırmaklar akan cennetlere konurlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdırlar. İşte onlar Allah taraftarıdırlar. Ve muhakkak ki Allah taraftarları felaha erenlerdir. Burada Allah Teala yine bir beraberliği ifade ediyor. Bir Allah'ın düşmanları var. Putlara tapanlar ve Allah ile bütünleşmek istemeyenler. Allah'a ruhlarını, vesilelerini, nefslerini ulaştırmak istemeyenler ve açık bir şekilde Allah'ın dostlarına cephe alanlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Onlar diyor, onların kalplerine iman yazılır. Onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler. Ve onların gidecekleri yerin cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Bu insanlar Resul'e tabi olanlar. Allah'a ve Resul'üne karşı gelenlerle onlar sevişmiyorlar. Kendilerine nasıl onlar düşmanlık ediyorsa, o zaman kendilerine yapılan düşmanca bir davranışa onlar da mukabele ediyorlar. Burada tevhidin oluşması söz konusu. Bir tarafta birlik var, beraberlik var, Allah'ın yolunda olmak var. Zaten son devirdeki tevhid de bu yüzden son derece önemli. Çünkü son savaşı dünyanın, 3. Dünya Savaşı. Böyle bir savaşta bütün dinlerdeki inananlar, Allah'a teslim olmayı bileyenler mutlaka bir araya geliyorlar. İkinci asır saadeti onlar yaşayacaklar. Bunun için de tevhid konunun temelini oluşturuyor.
Saf suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Yuridune li yutfi'u nurallahi bi efvahihim. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun." Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Söndürmek istiyorlar. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu akşamki ifadelerimizde bir defa daha geçmişti bu husus. Orada da mücrimler istemeseler diyordu Allah Teala. Mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır

Tövbe 32. Orada da kafirler istemese diyor. Rüzüne an yutfiu nurallahi ve efahim. Ve yap Allah'ı illa en yutimme nurihu ve levkirihel kafirun. Vallahi mutimmu nurihi ve levkirihel kafirun demiş Allah Teala burada. Orada da kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Ondan başkasını istemiyor diyor Allah Teala.

Ve Allah Teala'nın söylediği şey, şeytan ve bütün insan ve cin şeytanlar Allah'ın nurunun sona ermesini isterler ve bütün insanların kafir olmasını isterler, Allah'ın yolundan ayrılmasını isterler ve Allah Teala da nurunun mutlaka tamamlanacağını söylüyor. Yani kıyametten evvel mutlaka bir asr-ı saadet yaşanacaktır. İşte bu Allah'ın nurunun tamamlanması olayıdır. Ve bir asr-ı saadeti oluşturacak olan şey mutlaka dinlerin başlangıç noktasına dönmeleridir. Hidayet noktasına ulaşmalarıdır. Allah Teala'nın hiçbir peygambere diğerinden farklı bir şey söylemediğini kabul etmeleri noktasıdır. Bu birleşmektir. Bizim dinimiz sizin dininiz değil. Hepimizin dini olan tek dinde birleşmek. Öyleyse Saf suresinin 9. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvellezî ersele resûlühü bil hüdâ ve dinil hakkı li yüzhirehü aleddini küllihi ve levkeleyen müşrikûn. O Allah ki bütün dinlere ishar etmek üzere, açıklamak üzere,

0: Resulünü hidayet ve hak din ile gönderir diyor Allah-u Teala. Müşrikler istemeseler de. Görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala tevhidi esas alıyor. Nasıl bir dinin içinde grupların bir araya gelmesiyle tevhid oluşuyorsa, artık bulunduğumuz çağ hidayet çağıdır. Hidayet çağının ta içindeyiz. Bütün dinlerin mensuplarının hidayet noktasında birleşmeleri söz konusu olacaktır gelecek günlerde. Asıllar incelendiği zaman görülecektir ki bütün dinler sadece hidayetten ibarettir. Ve Allah-u Teala tevhid fikrini, tevhid akidesini temel almıştır. Allah'ın birliğinde, tekliğinde tevhid, ve Allah'a inananların tevhidi. Şu anda dünya üzerinde bırakınız Allah'a inananların, ayrı ayrı dinlerin mensupları itibariyle tevhidini, her bir dinin içinde bile insanlar yüzlerce fırkaya ayrılmışlar ve birbirinden farklı şeyler söylüyorlar. İşte biz onunla görevlendirildik ki bu farklılıklar mutlaka ortadan kalksın. Allah'ın yegane dini, bütün dünya insanının dini, bütün kainatın dini, Allah'ın tek dini, hepimizin dini, gene hepimizin olsun. Ve insanları birbirine düşman kılan farklılıkların ortadan kalkmasıyla dünya birliği, dünya dostluğu oluşsun. İşte bu hedefin dizaynı içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepimiz Allah'ın yolundayız. Bu hedefe ulaşmak üzere birlik, beraberlik ruhuyla. Bütün dünya insanları öğrenirse ki kendi dinleriyle başka dinler arasında bir farklılık yok. Hepsi Allah'ın tek dini. Hepsi aynı din. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer bütün peygamberler ve onlara bağlı olanlar hepsi Allah'a ruhlarını, beşlerini, neslerini 28 basamaklık bir dizayn içerisinde Allah'a teslim ettilerse, iradelerini de Allah'a teslim ettilerse, hangi dinden bahsedersek bahsedelim, onların kitapları aynı şeyi yazıyorsa, peygamberler aynı şeyleri yaptıklarına göre geriye kalanlara ne düşer ki? Bizler de aynı şeyleri yapmakla vazifeli değil miyiz? Öyleyse ayrılıkları, insanların düşmanlıklarını tarihten silmek zamanı gelmiştir. Bir başka gruplaşma mutlaka olacaktır. İnananlarla inanmayanlar arasındaki gruplaşma. Buna hiç kimse mani olamaz. Ama eğer dinin sahipleri birleşmeyi tahakkuk ettirebilirlerse, ki mutlaka öyle olacağına dair kesin işaretler almış bulunuyoruz, o zaman galip gelenler mutlaka Allah'ın taraftarları olacaktır. Yani bütün dinler, yani Allah'ın hepimizin dini olan tek dininin sahipleri şu anda birçok din adıyla anılan bütün insanların yegane dinleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada dinlerin birleştirilmesi konusundaki tevhid ayetlerinin tamamlandığı noktadayız. Gördük ki hem Allah'ın tekliği açısından hem de inananların tek bir fırkayı, tek bir ana grubu oluşturması açısından birlik, beraberlik asıldır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام
0: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmid din. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Ve aleyhim gâlil mağdûbi aleyhim ve lemzâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Can dostlarım, gönül dostlarım, işte gene beraberiz. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri, dostlarını, sevgililerini bir araya getirdi. Onun yolunda, onun mutluluk rüzgarlarında beraber olmak için, gönlümüzün ferahlaması için, onun için yaratıldık. Ne mutlu sizlere ki bu yaratılış sebebinin dizaynına sahipsiniz. Bu güzelliği yaşıyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala insanı niçin yaratmış? Sadece bir tek sebebe dayalı. Allah'a ruhunu ve içini, nefsini, iradesini teslim etsin de mutluluğu hem cennet saadeti olarak hem dünya saadeti olarak en üst boyutlarına, doruklarına kadar yaşasın. Allah'ın niyeti bu kadar net, bu kadar açık, bu kadar hepimize ümit verici. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki hepimiz ama hepimiz Allah-u Teala tarafından mutlu olmak için yaratılacağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bu açıdan baktığımız zaman Allah-u Teala'nın söyledikleri son derece açık bir dizaynda karşımıza geliyor. Her şey öylesine güzel ki bu güzelliği yaşamak üzere hepimiz var olacağız. Her şeyin en güzel dizaynı söz konusu ve mutluluğun yaşanması söz konusu. Kur'an-ı Kerim mutluluk açısından tezekkür edildiği zaman bununla karşılaşırız. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet, bir mutluluk davetiyesidir. Allah-u Teala bütün insanlığa, şu mutlu olmalarını mutlaka istediği insanlığa bir davetiye çıkarmış. Bir saadet davetiyesi. İnsanları sadece mutlu kılmak istiyor. O saadetin içinde yaşatmak istiyor. Sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, Allah Teala Allah'ın Ahdi ismindeki ifadesiyle insanların ruhlarını, veçlerini yani fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini emrediyor. Bu bir farz. Ruhumuzun tesliminden başlayarak her şey sırasıyla farz kılınmış Allah Teala tarafından. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de vasiyetinden bahsediyor. İnsanlar olan vasiyetinden ve sayna diyor biz vasiyet ettik diyor. Böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın vasiyetine bakıyoruz. Bu vasiyet irademizin de Allah'a teslimini içeriyor, ihtiva ediyor. Öyleyse bir bütün içerisinde bizler her şeyin en güzelinde beraber olmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki. Etrafınızdaki her şey mutluluğunuzun bir tanımlanması, bir açığa çıkarılması, bir şekillendirilmesi ve bir vasıtası olmalı. Neyi yaratmışsa sizinle beraber hepsi sizin mutluluğunuz için. Şu gökler, şu yerler, bulutlar, bitkiler, hayvanlar, kelebekler, kuşlar, her şey sizin için, her şey sizin için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kainatın merkezinde siz varsınız. Her şey sizler için. Ve Allah Teala bizleri niye yaratmış ki diye soruyor musunuz kendi kendinize? Cevabı açık ve net olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de sizi mutlu kılmak için yaratılmış her şey. Öyleyse bu dekorun içerisinde siz hayatınızı yaşayacaksınız. Onun için etrafınızdaki çevre oluşturuldu. Ve bir yaşama sevinci etrafınızdaki her şeyde var. Dikkat edin. Öyleyse yaşama sevinci sizde yoksa onu oluşturmaya çalışın. Allah'ı sevdikçe yaşama sevinciniz artacaktır. Hayata daha geniş çaplı bir uyum sağlayacaksınız. Öyleyse eğer Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı üzerimize tam 11 defa farz kılmışsa, olay kesin bir görüntüye sahip değil mi? Öyleyse Allah Teala 11 defa farz kıldığı şeyin mutlaka yerine getirilmesini istiyor. Madde bir. Yerine getirdiğiniz takdirde ne olacak? Yerine getirdiğiniz takdirde ruhunuzun

Cennet saadetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekle birinci kat cennete sizi sahip kılacak bir dizayn gösterir. Yaşat makamına ulaşıp teslim olduğunuz zaman ikinci kat cennet sizin olur. Dünya saadetiniz ne yazık ki gene eskisi gibidir. Yani mutlu bir insan değilsiniz. Çünkü nefsinizin bütün afetleri duruyor ve devamlı ruhunuzun hasletleriyle bir didişme halinde. Nefsinizle ruhunuz arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir savaş var, harp var. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Devamlı kavganın olduğu bir dünyada yaşıyor iç aleminiz. Mutlu değilsiniz. Ama eğer cennet sahibi diyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 10 tane ihsan aldığınızda bu 10 tane ihsanla tesliminizi tövbe ettiğiniz takdirde yaşat makamının önünde tabiyetinizle birlikte ikinci kat cennet sizindir. Allah söz vermiş, Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor. Mutlaka gerçekleştiririm diyor. Sonra mı ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız? Üçüncü merhale. Yedinci basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. 14. basamakta Allah'a ulaşmak üzere tövbesini gerçekleştirmiş birisiniz. Birincisine birinci kat cennet, ikincisine ikinci kat cennet. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisiniz. Üçüncü kat cennet. Öyleyse böyle bir dizaynda birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetler sizin Allah'ın dizaynı bu minvalizce. Öyleyse bu üçüncü merhalede nefsinizin kalbindeki afetlerde %50'den daha çok azalma olmuştur. Yani içinizdeki kavga, iç savaş, bu iç savaş %50'den daha fazla azalmıştır. Dünya hayatının yarısından fazlasını mutluluk hudutları içinde yaşıyorsunuz. Allah ile beraber yere yakın bir kısmında ise gene mutsuzluğunuz devam ediyor. Ama önemli bir merhaleyi aşmış durumdasınız. Mutluluğunuz dünya mutluluğunu da yarıdan daha ötede kapsamış durumda. Ve burası üçüncü kat cennete size nail kılar. Öyleyse görüyorsunuz ki manevi tekamülünüz, manevi gelişmeniz, olgunlaşmanız, kemale ermeniz, sizi Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluk merdivenlerinde adım adım yükseltiyor. Bundan sonrası zaten artık yükselme değil, yücelme olacak. Kemal derecelerinde sadece olgunlaşma olacak. Öyleyse Allah'ın hedefi her an biraz daha belirginleşiyor. Sizi daha mutlu kılmak, daha mutlu kılmak, daha mutlu kılmak ve mutlak saadete ulaştırmak. Allah'ın temel hedefi bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala hepinizin saadetini ister. Bu saadetin giderek artmasını ister. Saadetin doruklarında olmanızı ister. Kur'an-ı Kerim'i ve bütün kutsal kitapları buna göre programlamıştır Allah Teala. Öyleyse 25. basamakta fizik vücudunuzu

Daha teslim edeceksiniz. O zaman cennet katlarından dördüncüsünde olacaksınız. Ve dünya mutluluğunuz da %80'leri aşacak. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ne olacak? İhlas makamında 5. kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunun tamamı sizin. Çünkü daimi zikirdesiniz. Niçin tamamı? Neden dünya saadetindesiniz? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin hepsi yok olmuş durumda. Yerlerini faziletlere bırakmış durumda. Faziletlerse ruhunuzun dizaynıyla aynı dizaynı gösterir. Faziletler ruhunuzun dizaynıyla aynı dizaynı gösterir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, mutlaka getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan bir özellik. Peki hayata nasıl başladınız? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Yani Allah ne emretmişse nefsinizin afetleri asla onları gerçekleştirmek istemiyordu. Allah neyi yasaklamışsa nefsinizin afetleri onları da mutlaka yapmak istiyordu. Bu sebeple iç dünyanızda kavga vardı. Nefsiniz Allah'ın emirlerini yapmamak, ruhunuz Allah'ın emirlerini yapmak istiyordu. Hedefleri birbirine tamamen ters düştüğü için. İkisi de kendi dizaynlarının gerçekleştirilmesi talebiyle yaratıldığı için devamlı bir kavganın içindeydiler. Nefs Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelinmesini, ruh da mutlaka Allah'ın emirlerinin yapılmasını istediği için anlaşmaları mümkün olmayan iki ayrı varlık iç dünyanızda sonsuz bir sonu olmayan bir kavganın içindeler. Şartlar böyle giderse tabii. Ve bu kavga, diyalektik kavga sizi huzursuzluk cehennemine sürükler her zaman. Nerede kavga varsa, kaos varsa, çarpışma sebebiyle belirsizlik varsa, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, hüzün vardır, keder vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren o hissettiğiniz huzursuzluğun arkasında sizin yaratılışınız var. Yaratan Allah'tır. Kainatı yaratan, kainatın tek yaratıcısı. Yaratma fiili Allah'tan başka hiçbir varlığa ait değildir. Sadece Allah yaratır. Ve Allah'ın dışındaki her şey yaratıktır. İstisna var mı? Yokluk. Zaten adı üstünde yokluk olduğu için yaratılmamış. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu minvalde sonuca yürüyelim. Biz iç dünyamızda mutsuz bir insanız. Ne zaman? Nefsimizdeki afetler bütünüyle nefsimizin kalbini neye işgal ettiği sürece. Çünkü onlar bizi devamlı isyana sürükler ve devamlı nefsimize tabi oluruz. Arkasından da mutlaka Allah-u Teala ve ruhumuz bize, Allah-u Teala bize ruhumuzda nefsimize azap eder. Hem olayları yaşarken huzursuz oluruz, hem de olayların sonunda bir defa daha huzursuz oluruz. İşte böyle bir ortamda huzursuzluğunuzun oranı nefsinizin kalbindeki afetlere dayalıdır. Nefsinizin kalbindeki afetler başlangıçta %100 nefsiniz afetlerden müteşekkil olduğu için
Her zaman huzursuz bir insansınız. Genel çerçeve içerisinde mutluluğu dünya zevklerinde arıyorsunuz. Ve dünyadaki her problem sizin için bir mesele teşkil ediyor. Huzursuz oluyorsunuz, üzülüyorsunuz. Öyleyse bu dizaynı devam ettirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Hep huzursuzuz, hep mutsuz bir insanız. Ama Allah-u Teala da mutlu olmamızı istiyor. O zaman yaratan o olduğuna göre bizi hanif fıtratıyla yaratan ve kainatın tek dini olan hanif dinini, Arapça adıyla İslam dinini, kainattaki tek dini yaratan da o Allah olduğuna göre istediği şey de bizim mutluluğumuz olduğuna göre bunlar arasındaki sağlam ilişkiyi, illiyet rabıtasını ortaya koymak durumundasınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Kainatın tek dini olan hanif dinini yaşamak üzere. Bir başka ifadeyle ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ettik üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bununla vasiyet olundunuz. Bunları mutlaka yerine getirmekle mükellef tutuldunuz. Elbette serbest irade sizin iradeniz. Dilerseniz yaparsınız, mutluluğu yaşarsınız. Dilerseniz yapmazsınız, mutsuzluğu tercih etmiş olursunuz. Ve cehennemi kendinize hedef seçmiş olursunuz. Cennetle cehennem arasındaki bir tarafa açılan kapı sadece bir niyetinize dayalıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte 10 minval üzere devam eden standartları nefsinizin teslimine kadar getirdik. Bir gün nefsinizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ne zaman? Nefsinizin kalbindeki afetleri daimi zikir sebebiyle sıfırladığınız noktada. Sıfırladığınız zaman artık ruhunuzda bütün hasletlerin bir benzeri nefsinizde oluşmuştur. Ruhunuzdaki bütün hasletlerin aynı özelliklerini taşıyan benzerleri, fazıllar, fazilet nefsinizin kalbinde yerleşmiştir. Yani ne demek bu? Yani şu demek. Nefsinizin kalbinde de faziletler nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiştir. Ve Allah neyi emretmişse nefsinizin kalbi de bütün faziletleriyle %100 onu yapmak istiyor. Ruhunuz da Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. İkisinin de bu konudaki tahallükü %100. Hedefe yürümek istiyorlar. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyorlar. Yasaklar cephesine gelelim, nehiler cephesine. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz zaten onu yapmak istemiyordu. Şimdi nefsiniz de yapmak istemiyor. Çünkü nefsiniz artık afetlerden değil, faziletlerden oluşuyor. İşte burası dünya saadetinin bütününü yaşadığınız yerdir. Ve cennet saadetinin 5. katının sahibisiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. İhlas sahibisiniz. Yani nefsinizin kalbi halis oldu. Sadece faziletlerden ibaret oldu. Bu noktada en güzele ulaşacaksınız. Daha ötesi var mı? Var. Tövbe-i Nasuh'a davet edileceksiniz. Sonra bu davetin akabinde irşada ulaşacaksınız. İrşada ulaştığınız zaman sizin için söz konusu olan 6. kat cennettir. Dünya saadeti gene %100 sizin ama daha mutlu bir insan olacaksınız. Çünkü nefsinizin kalbinde daimi zikre ulaştıktan sonra başlayan müzeyyen olma olayı burada tamamlanmıştır. Sadece
Eskiden size düşman olanları düşmanlık standartlarından çıkarmadınız. Onları kendinize dost kılmadınız. Daha öteye geçtiniz. Onları da sevmeye başladınız. Sizi öldüreceğini bildiğiniz kişileri de seveceksiniz. Öldürmek isteyenler de buna dahil. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, sevmek bir muhteşem dizaynı içeriyor. Mutluluğunuzun merkezinde sevgi var. Çevreye dağılma oranı büyüdükçe daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, irşada ulaştığınız zaman Allah'a köle olmayı, yani iradenizi de Allah'a teslim etmeyi dileyeceksiniz. Kalbinizin müzeyyen olması sizi mutlaka bu dileğe ulaştırır. Sonra mı ne olur? Sonra Allah Teala talebinizi kabul eder, iradenizi kendi iradesine bağlar. Artık siz devamlı Allah Teala'dan emirler alan ve sadece o emirleri yapan birisi olursunuz. Kendi iradenizin yerinde Allah'ın size devamlı emirlerini gönderen ilahi irade vardır. Ona ram olmuşsunuzdur. Ona %100 kendinizi teslim etmişsinizdir. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın her şeyi en güzel dizayn ettiğini görüyoruz. Burası mutluluğunuzun en üst noktasıdır. Çünkü burada 7. kat cennetin sahibisiniz. İrşada ulaştığınız zaman 6. kat. Burada bir hakkın takvaya, hakkul yakine ulaştığınız zaman, iradeniz Allah'ın iradesine bağlandığı zaman 7. kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey Allah'ın dizaynı içerisinde sadece bir hedefe doğru programlanmıştır. Hiç unutmayın. Şu anda çevrenizde ne varsa, canlı olarak ne varsa, cansız olarak ne varsa, hepsi sizi Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaştırmada bir yardımcınız olmaya vasıtadır. Bana diyeceksiniz ki şeytan da mı? Evet, şeytan da. Şeytan sizin kılavuzunuzdur. Neden? Neyi söylüyorsa onun tersini yapacaksınız da onda. Net, %100 kazanırsınız. Allah neyi yasaklamışsa o mutlaka onları yapmanızı ister. Size düşen şeytan ne söylemiş? Onun tam tersini yapmak. Yani Allah'ın yasakladığı şeyleri asla yapmamak. Şeytan size Allah neyi yasaklamışsa onu mutlaka yapmanızı emreder. Onun içinde bütün gücüyle çalışır. Dikkat edin. Allah'ın emirleri vardır. Bir, Allah'ın yasakları vardır. İki, başka bir şey yok. Eğer içinizdeki ses size Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi söylüyorsa, bilin ki o şeytan. Öyleyse ne yapacaksınız? Şeytan ne söylemişse onun tersini yapacaksınız. Yani emirleri yapmamanızı mı istiyor? Mutlaka öyle ister. Emri mutlaka yerine getireceksiniz. Peki öbür taraftan şeytan size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyor. Onu mutlaka işlemeyeceksiniz. Ne yaptı şeytan? Size kılavuzluk etti. Farkına bile varmadan doğruyu gösterdi. Yanlışa sizi davet ederek doğruyu gösterdi. Öyleyse görüyorsunuz ki siz size düşenleri yaptıkça, Allah'ın ve onun ilminin idrakine vardıkça
şeytan da neticede emrinize girer. Davete de nasıl emrinize girer bilir misiniz? Şeytan hiçbir olayda size tesir edemez ve her olayda da gene aynı şekilde taleplerine devam eder, negatif taleplerine. Her seferinde mağlup olur. Artık şeytan sizin köleniz olmuştur. Size hiçbir şey yaptıramaz ama siz onu her seferinde zelil edersiniz. Öyleyse Allah'ın ne söylediğini hadi gelin beraberce bakalım. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için mutlak saadet söz konusu. Öyleyse her şey çok güzel, daha da güzel. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu sırlarını Allah-u Teala'nın öğrendikçe mutluluğa ne kadar yakın olduğunuzu hissedeceksiniz. Birçok cahilin zannettiği gibi mutluluğunuz başka insanların elinde değil. Mutluluğunuz sizin elinizde. Siz başka insanlarla en güzel ilişkilerin içine girmeye can attıkça, kendinizi başka insanlara mutluluk vermeye adadıkça, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle yaptıkça mutsuz olamazsınız. Mutsuzluğu kökünden kesecek olan kanununu yakalamışsınız Allah-u Teala'nın. Başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşadığınız sürece kendinizi düşünemezsiniz. Düşünemezseniz hayatınız birbirinin arkasından olaylarla bağlanır. O olaylar ard arda gelir. Ve her açıdan sizi bağlar. Ve zamanın nasıl geçtiğini anlayamazsınız. 24 saat size yetmez olur. Eğer kendinizi başkalarının hizmetine adarsanız. O güzelliği öylesine yaşarsınız ki zamana yetişemezsiniz. Öyleyse mutluluğun, Allah'ın koyduğu dünya saadeti, dünya mutluluğu bir felsefe taşır. Bu felsefe kendinize değil, başkalarına hizmet etmek. Onu yaptığınız zaman, işte o zaman kendinize hizmet etmiş olursunuz. Şimdi mantık olarak bir düşünün sevgili kardeşlerim. Şeytan size hep kendinize yontmayı emreder. Zengin olmanızı, başkalarını sömürmenizi, onların elindeki imkanları sizin için kullanmalarını temin etmenizi, herkesi aldatmanızı ve para sahibi olursanız itibarınızın artacağı hüviyeti içerisinde sizi ikna etmeye çalışır. Bunları söyleyerek. Hedefi nedir? Hedefi sadece sizi mutsuz etmek. Çünkü iblis biliyor. Haksız yere kazandığınız bütün paraların arkasından huzursuzluğu yaşarsınız. Başkalarından haksız olarak aldığınız her şey karşısında huzursuzluğu yaşarsınız. Aldığınız zaman da haklı da olsanız huzuru yaşayamazsınız. Huzur verdiklerinizdedir. Eğer verirseniz o zaman sizin elinizdeki herhangi bir şeyin başka birisine
bir fayda ulaştırdığını görmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktada şunu bilmenizi istiyorum. Mutlaka etrafınızda başka insanlar var. Hiçbir insan bu dünyada yalnız yaşamaz. Mutlaka başka insanlara rabıtalıdır, bağımlıdır. Hiç kimse ihtiyacı olan her şeyi kendisi üretemez. Daha başka ifadeyle, ihtiyacınız olan her şeyi başkalarından almak mecburiyetindesiniz. Siz de başka birilerinin hizmeti için bir şeyler yapmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse kademe kademe herkes birbiriyle ihtiyaç ilişkisi içerisinde. Öyleyse eğer siz başkalarına bir şeyler verirseniz, onları mutlu edecek bir şeyler, o zaman mutlu olursunuz. Onları mutlu edecek olan bir şeyleri daha onlara vermek için düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Çünkü o noktadan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Şu absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafında. Orası pozitif alem, Allah'ın alemi. Orada bir tarafı Allah olan, bir tarafı sizin ruhunuz olan, bir tarafı da işlediğiniz hayırlar dolayısıyla kazandığınız hayırlar olan bir üçgen içinde yaşarsınız. Orada mutlusunuz. Unutmayın, etrafınızda kim varsa sizin mutlu olmanız için bir kapıdır. Kime hangi iyiliği ulaştırmaya çalışırsanız, kime hangi iyiliği ulaştırırsanız, ulaştırmaya çalışmaya başladığınız andan itibaren, ulaştırdığınız noktaya kadar siz mutlu bir insansınız. Etrafınızdaki insanlar ne kadar çoksa o kadar çok imkanınız olur onlara mutluluk ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, o pencereden bakmaya çalışın. Oradan her şey çok daha güzel görünür. Mutluluk penceresi. Başkalarına hizmet götürdüğünüz her alanda, onları mutlu etmeye yönelik her düşünce platformunda siz mutlak bir saadeti yaşarsınız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları bize öğretiyorsa, bütün bu söylediğim şeyler Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil ediyorsa, öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesi değil mi? Evvela dedik ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Neden? Allah-u Teala bütün bu güzel şeyleri yapmanızı üzerinize farz kılmış. Yapanları da mutlaka cennetine alacağını kesinleştirmiş. Dünya saadetine ulaştıracağını kesinleştirmiş. Öyleyse farz kıldığına göre davet açık değil mi? Allah-u Teala neyi farz kılmışsa onu yapmaya sizi davet ediyor. Mutlaka yapın diyor. Öbür taraftan da iradenize asla karışmıyor. Serbest iradeniz neyi dilerse onu yapacak. Ama seçimde iradenizin vücuda getirdiği olay sizi ya mutlu kılacak ya mutsuz kılacak. O zaman seçiminizi akılcı, rasyonel bir biçimde yapmak mecburiyetindesiniz ki devamlı mutluluklara ulaşabilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala farz kılmışsa bütün bu güzellikleri gerçekleştirmenizi, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek güzelliklerin şahikasına yükselmenizi Allah-u Teala üzerinize farz kılmışsa, o zaman bir davet var. Bu davet sizi dünya saadetinin bütününe davet ediyor.
Bu davet sizi 7. kat cennete davet ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Peki ne diyor Allah Teala? Allah'ın katında hulf yoktur diyor. Söz değiştirilmez diyor. Söylediğimizi mutlaka yaparız diyor. Cennet saadetine de, dünya saadetine de hangi şartlar içinde nasıl ulaşacağınızın bilançosunu veriyor size. Ve garanti ediyor. Diyor ki, bana ulaşmayı dilediğin zaman 7. kat cennetin senindir diyor. Dilediğin an olay bitmiştir diyor bana göre. Öyleyse bir tek dilekle Allah'ın cennetine kavuşmak, daha hiçbir şey yapmadınız. Bir tek dileğiniz var. O dilek tek başına sizi o cennete ulaştıracak olan vasfın sahibi. Yetmez, daha güzel havadis. Bundan sonraki bütün güzellikleri siz yaşamayacaksınız. Allah size yaşatacak. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. Allah size namazı sevdirecek. Siz zikir yapmayı sevmeyeceksiniz. Allah size zikir yapmayı sevdirecek. Allah verecek size 10 tane ihsan. O 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız. O zaman da 10 tane nimeti gene Allah size verecek. Ve yolun gelecekteki bütün kesimlerini en güzel standartlarda aşabilmenizi Allah size temin edecek. İşte böyle bir dizayn, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o sevdirecek dünya hayatını size, onun istediği formasyonda. Şeytan mı? O hava alacak sadece. Eğer Allah'ın yoluna girmişseniz, her geçen gün şeytanı biraz daha, biraz daha, biraz daha yere vuracaksınız. Bütün insanları en büyük düşmanı kabul eden, İnsanların mutsuzluğundan büyük zevkler alan bir mahluk bu, iblis. Nefsi bütün boyutlarıyla hakim. Sevgili kardeşlerim, işte eğer Allah-u Teala verdiği emirlerin yerine getirilmesinin mükafatlarını oraya birer birer koymuşsa ve diyorsa ki Allah'ın katında söz değiştirilmez, bunları mutlaka yerine getiririm. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Sonra mı? Aynı zamanda bir reçetedir Kur'an-ı Kerim. Saadet reçetesi, mutluluk reçetesi. Neden? Hangi saadete, hangi seviyede nasıl ulaşacağınızı Allah Teala bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ve 28 basamaklık bir skala içerisinde saadetin her boyutunu yaşamak için yaratıldınız. Her şey sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zahiri alem, berzah alemi, cennet hep sizin için yaratıldı. Ama oraya gidecek olan sizlerin dışında da insanlar yaşıyor. Onlar sizin öyle aldığınız bu ilmin sahipleri değil. Daha kötüsü, onlara yanlış bir ilim öğretilmeye devam ediliyor. İblis bütün insanlardan intikam almayı kafasına koyan bu sefil mahluk, insanları kitle halinde tuzağına düşürmek için dahiyane planlar yapmış. Sonsuz hayatında her saniyesini insanların mahvına hazırlamış. Sevgili kardeşlerim,
İnsanların huzursuzluğunun belli başlı amili odur, iblis. Bu sonsuz hayatı olan mahluk, insanları mutlaka mutsuz etmek ister. Sadece onların mutsuzluğu şeytana memnuniyet verir. Diyor ki Allah-u Teala'ya, ben onların sırat-ı müstakimi üzerinde oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edip sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. İşte şimdi insanları değerlendirirken kim sırat-ı müstakime ulaştırmayı diliyor, bunun için uğraşıyor, kim de sırat-ı müstakime engel olmaya çalışıyor, ana caddesi üzerinden konuları tezekkür edeceksiniz. Dünya üzerinde bugün iki tür insan yaşıyor. Bir, Allah'ın yoluna, Allah'a, ki Allah'ın zatına insan ruhu sırat-ı müstakim üzerinden ulaşır, sırat-ı müstakime davet edenler. Bir de buna mani olmaya çalışanlar. İşte sevgili kardeşlerim, ne hazin bir tecellidir ki şu televizyonu parsellemiş olan bir sürü din adamı, hepsi de Allah'ın yolundan alıkoymakla meşguller. Allah'a çağıranlara engel olmanın bütün muhtevası onlarda kilitlenmiş. Onlarla dünyaya yayılıyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzdeki basiret isimli görme hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. O bizim yolumuzdur. Öyleyse anahtar, öyleyse ölçü. Kim sırat-ı müstakime çağırıyor? Kim Allah'a çağırıyor? Kim de buna mani oluyor? Bunu yerli yerine oturttuğunuz an şeytanın bütün tuzağını yok edersiniz. O zaman önünüzde yeni bir dünya açılır. Allah'a doğru bir yolculuğun hazırlıklarına başlarsınız. Şu dünya üzerinde Allah'a ermek, işte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunun reçetesini vermiş. Ve bütün hayatımızca size bunları anlatmaya çalıştık. Ve Allah bize ne kadar ömür vermişse hayatımızı hep buna hasredeceğiz. Buna vakfedeceğiz. Bunun için yaşıyoruz. Yani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz mutlu olun. Sizin mutluluğunuz için buradayız. Ve biz varız, hayattayız, hamdolsun Allah-u Teala'ya. Öyleyse el ele, gönül gönüle geleceğin o daha aydınlık, daha aydınlık, daha aydınlık olan, olacak olan merdivenlerinde el ele, gönül gönüle yukarıya doğru yükselmek, Allah'a doğru. İşte sizler o yolun yolcularısınız. Allah'ın yolcuları. Öyleyse bu anahtarları size sunan Allah-u Teala, demek ki Kur'an-ı Kerim'i aynı zamanda bir saadet reçetesi olarak indirmiş. Öyleyse her şey orada. Mutlu mu olmak istiyorsunuz? Bütün göstergeler orada. Evvela ilk ayrımınız, Allah'a çağrılıyorsunuz. Kim Allah'a çağrılmaktan sizi men ediyorsa onlara dikkatle bakın onlar.
Allah'ın değil, şeytanın dostlarıdır. Nisa 167'de Allah Teala diyor ki: "İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattâlu dalâlen bâidâ." İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar kafirdirler diyor Allah Teala ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'ın yoluna ulaştırmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler.

Allah Teala diyor ki başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak isteyenleri biz bizim yolumuzdan hidayetten uzaklaştırırız. Öyleyse Allah'ın rahmetinden kovduğu, Allah'ın hidayetini uzaklaştırdığı insanlar, uzak bir velayet içinde olanlar, Allah'a ulaşmayı bilemeyenler, Allah Teala tarafından uzak velayete ulaştırılmış olanlardır. Dikkat edin onlardan bir, hem seçilmeyen hem de Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılan, Allah'ın uzaklaştırdığı insanlar var. Bu insanlar kimler? Bu insanlar kalplerinde zevk olanlar. Bu insanlar kalplerinde maraz olanlar. Kalplerinde maraz olanları uzak bir dalalete bırakırız diyor Allah Teala. Hidayetimizden uzaklaştırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, ne kadar Allah Teala'ya hamdesiniz, şükresiniz azdır. Siz onlardan değilsiniz. Siz Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerindesiniz. Hepinize ne mutlu ki o sırat-ı müstakimin üzerinde bundan 14 asır evvel sahabe vardı. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor, sen sırat-ı müstakimin üzerindesin. Allah Teala sahabeye diyor, siz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeye diyor, siz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Sırat-ı müstakim Allah'a doğru uzanan bir yol. İki tane yatay sebilden, iki tane dikey sebilden ulaşan bir yol. Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sizler sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım bu yolun üzerindesiniz. Her kim ki size derse insana hayat veren ruhtur. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Azrail Aleyhisselam ruhunuzu aldığı için ölürsünüz ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bunları söyleyenlere dikkatle bakın. Ne yapmış oluyorlar? İnsanları Allah'ın sırat-ı müstakiminden koparmış oluyorlar. Onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olmuş durumdalar. Yani Allah'ın yolundan saptıranlar, Allah'ın yoluna ulaşmasına insanların engel olanlar. Ne diyor diyebiliriz? Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara ulaşacağım ve onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım diyor İblis. İşte şimdi o iblisin takımı dünya üzerinde faaliyette bütün dinlerin arasında çoğunluğu bu insanlar teşkil ediyor. Bütün dinler diyoruz çünkü başka başka dinlerin var olduğu zannediliyor. O istikamette konuşuyoruz bütün dinler diye. Yoksa sadece Allah'ın hanif dini var. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a çağırıyor, Allah'ın sırat-ı müstakibine davet ediyor, Allah'a davet ediyor, onlar sizin dostlarınızdır. Kim Allah'a ulaşmayı engelliyorsa, sırat-ı müstakime ulaşmaktan sizi engelliyorsa, buna mani oluyorsa, ruh insana hayat verir. Azrail Aleyhisselam ruhunuzu aldığı için ölürsünüz.
Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz diyenlerse onlar şeytanın dostlarıdır. İşte sırat-ı müstakime ulaşmanıza iblis onlar vasıtasıyla mani oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir dünya düşünün. Bu dünyada mutluluk var. Ve mutluluk mutlaka ruhunuzu Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaştırmanızla gerçekleşecek. Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmanızı Allah-u Teala 11 defa üzerinize farz kılmış. Ve bu lazimeyi, bu farziyeti engellemeye çalışan insanlar hayatta ve din öğreticisi sıfatlarında görünüyorlar. Ve konunun hazin bilançosu orada ki televizyonları bu insanlar parsellemiş durumda. Ve insanlar onların doğru söylediklerini zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu yolun yolcuları, Allah'ın yolcuları, sırat-ı müstakim üzerindeki siz sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, siz onlardan değilsiniz. Siz Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerindesiniz. Mutluluk sizin için. Bütün insanlar için olan mutluluğu görüyorsunuz ki insanlar kendi iradi yapılarıyla, kendi elleriyle sıfırlamışlar. Bütün güzellikleri mahvetmişler, devre dışı bırakmışlar. Şeytanın asırlarca boş durmayarak insanlara adım adım değişen yüzlerce, binlerce kitap yazdırmasının sonucu olmuş bu. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu devrin Resulüne sesleniyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim, Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde, Allah'ın o Peygamber Resulü'nün devrinde, Kur'an-ı Kerim unutulmak şöyle dursun, bütün boyutlarıyla yaşandı. O, Nebi Resul'dü. Hem Peygamber'di, hem de Resul'dü. Ondan sonra artık Peygamber Resul hiç olmayacak. Hiç olmadı. Kıyamete kadar da olması mümkün değil. Ancak Allah'ın veli Resulleri olacak. İşte Allah-u Teala bu ince Resullerden birisi için söylüyor. Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Bu durumda sevgili kardeşlerim, din öğreticisi kisvesinde olan insanlar insanları mutsuzluğa çağırıyorsa, insanları hidayetten men etmeye çalışıyorsa, o zaman dikkat edilmesi lazım gelen çok şeyler var demektir. Hakikileri sahtelerden ayırt edebilecek olan bir miyara sahipsiniz. Allah-u Teala buyuruyor, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki, El-Hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Hayattayken. Kim sizi hayattayken Allah'a ulaşmaktan men ediyorsa, onlar Kur'an-ı Kerim'de yer almış. İnne hüdallahi hüvel-hüda diyor Bakara 120'de Allah-u Teala. Muhakkak ki hidayet var ya, işte o Allah'a ulaşmaktır. Affedersin, ters söyledim. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, İşte o hidayettir diyor Allah-u Teala. Ve insanlar diyorlar ki
ruhu Allah-u Teala vermiştir. Ruh size hayat verir. Hiç kimsenin ruhu o kişi hayattayken Allah'a ulaşamaz. Yani hiç kimse hayattayken sıratımızda kimin üzerinde olamaz. Allah-u Teala da işte o sıratımızda kimdir? Onun üzerinde olun. Onun dışındaki hiçbir fırkaya kesinlikle girmeyin emrini vermesine rağmen insanlar bunu söyleyebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, size doyum olmaz. En güzel standartlar içinde sizin hep böyle Allah'la baş başa, Allah'ın yolunda adım adım yücelen bir mutluluk merdiveninde daha güzele, daha güzele, daha güzele hep hayatınızı idame etmenizi, devam ettirmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Salatü selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlerle sahabenin yaşadığı İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı, bu günlerde yaşanmakta olan, İslam dünyasında yaşanmakta olan İslam'la karşılaştırmak istiyorum. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sahabe 14 asır evvel İslam'ı yaşadılar. Hangi İslam'ı yaşadılar? Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yani kainatın tek dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bütün esaslarını yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca dünya üzerinde Allah'ın indirdiği ikinci bir din hiç olmadı. Sadece bir tek din vardı. Hazreti Adem'e Allah-u Teala'nın emrettiği, oradan da bugüne kadar gelen, kıyamete kadar da gidecek olan bir tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Bütün devirlerde, bütün peygamberler sadece bir tek dini yaşadılar, bu dini. Allah'a ruhu, Allah'a fizik vücudu, Allah'a nefsi, Allah'a iradeyi teslim etmediğini. Başka bir din hiç olmadı. Hangi peygamber, hangi resul aklınıza geliyorsa bilin ki hepsi, bütün peygamberler ve bütün peygamber olmayan resuller
aynı şeyi yaşadılar, tek bir dini yaşadılar. Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratıldılar. Ve Hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla, sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla. Ve Allah Teala diyor ki, biz insanları Hanif fıtratıyla yarattık, insanlar içinde Hanif dinini yarattık, Allah'ın yaratmasında tebdil yoktur, değişme yoktur. İnsanlık var olduğu sürece Hanif dini var olacaktır. İnsanların hepsi Hanif fıtratıyla yaratılmaya devam edecektir. Ve bütün insanlar yaşayabilecekleri tek dini yaşayacak standartlarda yaratılacaklardır. Bu standart Hanif dinidir. İnsanlar sadece Hanif dinini yaşayabilirler. Başka bir dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılmamış insanlar. İşte bunun son örneği, Hanif dinini yaşayanların son örneği, bizim devrimizdeki bu yaşantıdan evvelki son örneği, kainatın son şeriat kitabına dayalı, Kur'an'a dayalı tatbikat, örnek sahabedir. Sahabe Hanif dininin bütün özelliklerini yaşadılar. Ne demek Hanif? Hanif dininin özelliği nedir? Hanif dini Allah'a teslim olma dinidir. Ruhu Allah'a teslim etmeyi, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içerir, muhtevasını alır. Şimdiye kadar hangi peygamber yaşamışsa, kim geliyor aklınıza? Hazreti Nuh. Hazreti Nuh, Hanif dinini, yani İslam dinini yaşadı kendisine tabi olanlara beraber. Hazreti İbrahim, Hanif dinini yaşadı kendisine tabi olanlara beraber. Hazreti Yakup, Hanif dinini yaşadı. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman. Aklınıza hangi peygamber ya da Resul gidiyorsa, devrin imamı olan Resul, hepsi sadece bir tek dini yaşadılar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dini son kitabında, son şeriat kitabında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirdiği kainatın son şeriat kitabında Allah Teala açık açık yazıyor. Arapça indirilen Kur'an-ı Kerim dine İslam adını veriyor. Ama İslam dininin sahibi kıldığı Resulüne diyor ki sen Hanif'sin diyor. Hanif diniyle yaşıyorsun diyor. Senin yaşadığın din Hanif dinidir. Sen de bu Hanif dinini yaşayansın, yani İslam'ı yaşayansın diyor. Ve Allah Teala diyor bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Rum suresi 30, 31 ve 32. ayetler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bugün İslami yaşantıda ne görüyoruz? Oradan başlayalım.

vardır. Ve zamanımızın yöneticileri diyorlar ki, biz de bu beş şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz İslam'ız, Allah'a teslim olanlarız. Öyle mi diye bize soruyorsanız, hayır öyle değil sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle değil. İslam, İslam'ın beş şartından ibaret değildir. İslam bir bütündür. Ve İslam'ın beş şartının beşi de asli şartlar değildir. Vasıta şartlardır. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Zariyat 56 öyle söylüyor. Ve Allah Teala bütün insanlara bir hakkın takvanın sahibi olmalarını farz kılıyor. Öyleyse Allah Teala bütün insanların Allah'ın rızasını kazanmalarını istiyor. Allah Teala bütün insanların felaha ermelerini istiyor. Bütün insanların hidayete ermelerini istiyor. Bütün insanların Allah'a teslim olmalarını istiyor. İstediği bütün bu sıralama standartları 7 tane safa içerir. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. 10 tane ihsan alıp Allah-u Teala'dan mürşide ulaşıp tabi olmak. 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 6. İrşada ulaşmak. Kalbi müzeyyen kılarak irşada ulaşmak. Ve 7. İradeyi de Allah'a teslim etmek. Bir hakkın takvanın sahibi olmak. 7 tane safha. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 tane safhanın hepsini yaşadı. Ondan evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar bunları yaşadı. Ondan evvel Hazreti Davud ona tabi olanlar. Ondan evvel Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Ondan evvel Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, onun torunları, Hazreti İsmail, Hazreti Lut, hangi peygamber geçmişse, gelmişse, hepsi bu 7 tane safayı kendilerine tabi olanlarla birlikte yaşadılar. Ve bugün İslam dünyası bu 7 tane safhanın hiçbirini yaşamıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yaşamadıkları için de kurtuluş mümkün değil. Yaşamamak, Allah'ın farz kıldığını yapmamanın ötesinde, Allah'ın yaşamayanların cehenneme gideceğini kesinleştirmesi söz konusu olduğu için kurtuluş da yok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neyle karşı karşıyayız? Allah'ın güzelliklerinin, Allah'ın emirlerinin artık yaşanmadığı bir zaman devresinde İslam'ın çöküşü. Allah'ın emirleri 14 asırda bütünüyle unutulmuş. İnsanları cennet saadetine ulaştıracak olan şartlar unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek

mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak. Dünya saadetine ulaştıracak olan şartlar unutulmuş, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hiçbiri yaşanmıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim tarafından yaşanmıyor? Bütün dünyadaki dinler tarafından yaşanmıyor. Peki hiç kimse mi yaşamıyor? Hayır, hamdolsun ki hiç kimse yaşamıyor değil. Bütün dinlerin içinde küçük gruplar kendi peygamberlerinden bu tarafa gelen devirler boyunca hep her nesil kendisinden evvel gelen nesildeki mürşitlerine tabi olarak bugünlere kadar gelmişler ve Musevilerin içinde de, Hristiyanların içinde de, İslam'ın içinde de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini hala yaşıyorlar ya da sahabenin yaşadığı hayatı hala yaşıyor insanlar. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bizler de Mir camiası da hamdolsun ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe nasıl bir İslam yaşamışlarsa onu yaşamaktayız. Bunu gururla, iftiharla, huzurla ve mutlulukla söylüyoruz ve söyledikçe yüreğimiz ferahlıyor. Ve öyle olduğumuz için bizi aşırı gidenlerden zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir ifrat var. Aşırı gitmek demek. Normalin ötesinde bir davranış biçimi sergilemek. Olması lazım gelenin ötesinde, hatta çok ötesinde bir davranış biçimi sergilemek. Ama bunun ifrat olduğunu tespit etmek için olması lazım geleni tespit etmek mecburiyetindesiniz. Tefritse olması lazım geleni gerektiği şartlarda yaşamamak. Şimdi olması lazım gelene bakalım. 7 tane safa olması lazım gelen. Bundan 14 asır evvel sahabe hepsini yaşamışlar. Biraz sonra hepsini ispat edeceğiz. Biz de o 14 asır evvel yaşanan İslam'ın 7 tane safhasını bugün yaşayanlarız. Ama İslam aleminin büyük kısmı, %90'dan fazlası, 7 safhanın hiçbirini yaşamıyor. Yaşayan azınlık %10'un her zaman altında kalmıştır, bütün zaman parçalarında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse muhtevaya gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala'nın dininde ne var, ne yok. 28 basamaktan oluşan İslam müessesesi, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, ki 100 üzerinden 100'de İslam dininin ta kendisidir. Allah Teala öyle söylüyor. Öyleyse 28 basamakla basamaktan oluşan bu statüye beraberce bakalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayları muhakeme ederiz, değerlendiririz. Bu noktada Allah Teala insanlardan bir kısmını kendisine seçer. Seçilen kişilerden bir kısmı da Allah'a ulaşmayı diler. İşte kurtuluşa ulaşanlar sadece bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir.
Dileyen insan cennetin anahtarını ele geçirmiştir. Dilemeyen de cehennemin anahtarını ele geçirmiştir. Dileyen insan cehennemin kilidini satın almıştır. Cehennem onun için hep kilitli kalacaktır. Dilemeyen insan da cennetin kilidini satın almıştır. Cennet onun için hep kilitli kalacaktır. Öyleyse kilitlerden vazgeçelim, anahtarlardan bahsedelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennetin anahtarını almıştır, elde etmiştir. Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın cennetine girmek için yeterli. Ve bugünkü din öğretiminde tamamen unutulmuş bir mefhum. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Dilemezse ne olur? Allah Teala diyor ki Yunus 7 ve 8 اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيْنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir buyuruyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar gidecekleri yer ateş. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. İşte bugün ilahiyat fakültelerinde İslam okunuyor. Baştan aşağı dinler okutuluyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay, bir talep, bir kavram hiçbir derste geçmiyor. Müfredat programında böyle bir şey mevcut değil. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra Allah Teala'nın izniyle bir şeyler söz konusu olur. Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse diyor ki gideceği yer cehennem. Ya dilerse mutlaka kurtulacağı da kesin. İşte Vel Asr suresi şunu söylüyor. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû, ama âmin olanlar hariç. Âminû olanlar, onlar hüsranda olanlar değildir. Hüsranda olanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde. Ama amir olanlar, hüsranda olanlar değiller. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemek kişiyi mutlaka felaha ulaştırıyor, kurtuluşa ulaştırıyor. Diyor ki Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amil olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır diyor. Öyleyse ulaştıran mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte böyle bir dizayn ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse Allah üçüncü basamakta ki bu talebi görüyor, işitiyor, biliyor ve o kişilerle bir ilişki içerisine giriyor. Onlara rahim esması ile tecelliye başlıyor. Dördüncü basamak. Yunus suresinin 53. ayet-i kerimesi. Ve Allah'ın rahim esması ile tecellisi Allah'ın üzerimizdeki birinci ihsanı. Gözlerimizde bulunan hicab-ı mestureyi alıyor Allah Teala. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Gözlerimizdeki hicab-ı mestüre, kulaklarımızdaki vakra, kalbimizdeki ekinnet Allah-u Teala tarafından alınıyor ve kalbimize ihbat koyuyor Allah-u Teala. İdraki önleyen ilahi kompütür alınıyor, idraki sağlayan ilahi kompütür konuluyor. Yedinci basamaktayız. Amiri olmuşuz. Amirler takvasının sahibi olmuşuz. Ondan sonra Allah'ın ihsanları devam ediyor. Kalbimize ulaşıyor Allah Teala. Kalbimize hidayet koyuyor. Arkasından kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 7. 8. ve 9. basamaklar. 10. basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor Allah Teala. 11. basamakta zikir yapıyoruz ve nefsimizin kalbi bu zikre dayalı olarak huşu sahibi oluyor. 12. basamaktayız. Sonra Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere yardımcı oluyor.

ve onları mürşitlerine ulaştırıyor. Kişi böylece Allah Teala'dan 10 tane ihsan alarak mürşidine ulaşmış ve ona tabi olmuş oluyor. Tabiyet eğer bu 10 tane ihsan olursa o zaman kişi Allah Teala'dan 10 tane de nimet alacaktır. Bu 10 tane nimetin birincisi devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesi. İkincisi Allah Teala'nın kalbimizin mührünü açması. Üçüncüsü kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alması. Dördüncüsü kalbimizin içine Allah'ın imanı yazması. Beşincisi de bütün günahlarımızı sevaba çevirmesi.

Sonra altıncı nimet Allah-u Teala'nın, ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Yedinci ihsanı, yedinci nimeti, nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Sekizincisi, fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor, Allah'a kul olmaya başlıyor. Afetlerin azaldığı ölçüde. Bu mürşide ulaşma safhası ikinci aşama. Bugün mürşid külliyen inkar ediliyor. Deniyor ki son mürşid Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ondan sonra artık mürşid gelmez. Bu Allah-u Teala'yı adaletsiz bir Allah olarak kabul etmektir. Yani o devre kadarki insanlara Allah-u Teala hidayeti nasip ediyor ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber insanların hidayeti kesiliyor. Hiç kimsenin hidayete ermesine Allah-u Teala müsaade etmiyor. Böyle bir saçmalığı düşünebilir misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Öyleyse bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi söz konusu olacaktır. Kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Yani zikir yapacaktır. Bu zikir sebebiyle Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salav adlı iki grup nur o kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve kalbine ulaştığı zaman kalbin hareketli hale gelen mührünü bastırarak kalbin alt tarafında bulunan zülmani kapıya kadar indirecektir. Ve bu üç tane nurun, rahmetin, fazlın ve salavatın baskısıyla mühür zülmani kapıyı mühürleyecektir. Ne kadar süre için? Zikir yapılan süre için. Yani mühürün üzerine rahmet, fazl ve salavat nurlarının baskısının devam ettiği sürece. O zaman ne olur? Allah-u Teala ne yapmıştı? Kalbin içinde iman kelimesini yazmıştı. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri, Rabbani kapıyı örten mührü kalbin altına, zimani kapıya indirince, Rabbani kapı açılmıştır. Oradan çağlayan gibi giren rahmet, fazl ve salavat partikülleri bütün kalbi işgal eder. Bütün karanlıkları da kapı dışarı eder. Kalp nurlarla tamamen donar. Zikir boyunca bu hüviyette kalır nefsin kalbi. Ama bir olay daha cereyan eder. Nefsin kalbindeki iman kelimesi gelen rahmet, fazl ve salavat partiküllerinden fazılları, fazıl isimli nurları, faziletleri etrafında toplamaya başlar. Bu toplama %1, 2, 3 derken %7'yi bulur. Nefsi emmare tamam olur. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرْرُوا نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَّارَةٍ مِسْسُوِيِ Hazreti Yusuf diyor ki Allah-u Teala ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana, çünkü nefs şerri emreder. Nefsin kalbi evvelce %100 şerri emrediyordu. Ama şimdi %7'si şerri emretmiyor. Ama gene nefsin %93'ü şerri emretmeye devam ediyor. Burası nefsi emmare kademesi. Birinci defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Nefsini levh ediyor kişi. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَّامَةِ وَلَوَّامَ نَفْسَ kasem ederim diyor Allah-u Teala. Nefsimizi kınıyoruz bu devrede. Günah işlemek istemiyoruz ama bir de bakıyoruz ki işlemişiz.
Biz gerçekten istemiyoruz ama nefsimizdeki afetler istiyor ve gerçekleştiriyor. Ve o zaman sıkıntılı bir ortam doğuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir müessese söz konusu. Sonra ruhumuz nefsi emarede birinci gök katına ulaşır. Nefsi levhamede ikinci gök katına ulaşır. Hidayetinin iki safhasını tamamlar. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O kişiye, o nefse fücuru da takvası da ilham edilir diyor Allah Teala. Fücur herkese ilham edilir. Şeytan herkese düşüncelerini rahatlıkla ulaştırır. Ve insanların devamlı beynini yıkar. Ama Allah'ın ilhamı herkese olmaz. Allah'ın bütün kapıları başlangıçta kapalı olarak devreye gireriz, kulvara ulaşırız. Layık oldukça Allah Teala kapılarını birer birer açar. Şeytanın kapıları ise ardına kadar açıktır herkesten. İşte böyle bir dizaynla dördüncü defa nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları %7 yerleşince nefsi mutmainneye ulaşırız. Nefsimizin kalbi mutmain olur. Yani doyuma ulaşır. Yani Allah'ın verdiklerini yeterli buluruz. Hırsın bizi kontrol altında bulundurması artık mümkün değildir. Ve nefsi mutmainliğinden sonra dördüncü kattan ruhumuz beşinci katı çıkacaktır. Radiye kademesinde Allah'tan razı oluruz. Ruhumuz beşinci defa %7 nurla beşinci kata ulaşmıştır. Sonra altıncı defa %7 nurla ruhumuz altıncı kata ulaşır. Allah da bizden razı olur. Beşinci defa %7 nur birikimi radiye makamıdır, radiye kademesidir. Bizim Allah'tan razı olduğumuzu gösterir. Altıncı defa %7 nur birikimi Mardiye kademesidir. Allah'ın da bizden razı olduğunu gösterir. Biz Allah'tan razıyız. Allah da bizden razı. Ve ruhumuz altıncı katta. Yedinci kata ruhumuz ulaştığı zaman nefsimiz tezkiye olur. Fatır suresi 18. ayet-i kerime فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يهِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsini tezkiye eden kendisi için tezkiye etmiştir. Neden? Çünkü kendisi yani nefsi Allah'a yemin vermiştir ezelde nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ella bi zikrullahi tatmainnel kulub. Fırat 28. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Altıncı kademe radiye, yedinci kademe beşinci kademe radiye, altıncı kademe mardiye. Allah'tan razı oluyoruz, Allah da bizden razı oluyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi radiyeten mardiye. Ve tezkiye, Fatır suresi 18. ayet-i kerime ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ve vuslat olayı takip ediyor. Allah Teala bu konuda diyor ki Nebe 39'da Zalike yevmül hakkı femen şa'a itaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür.
O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yani, yol edinir. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meyap olur. Sığınak olur diyor Allah Teala. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Gelin sizinle beraber Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala bu safhaya kadar olan olayları çok güzel bir şekilde özetlemiş. Diyor ki Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kimler Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Onları Allah Teala kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın insanları kendisine ulaştırdığı bir olay var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 73 tane vuslat ayet-i kerimesi var Kur'an-ı Kerim'de. Ve 23 tane Kur'an mealinde bütün Allah'a ölmeden ulaşma standartları yok edilmiş. Türkçe'ye çevrilirken hepsi saklanmış ve gizlenmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur? Ruh Allah'a ulaşır. 21. basamak, evvab oluruz. Allah'ın zatı meabtır, sığınaktır. Meaba kim ulaşırsa, meaba ulaşmış, meablanmış, sığınağa sığınmış istikametinde evvab kelimesini kullanıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda ne olur? Böyle bir durumda kişinin ruhu Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Vuslat tahakkuk eder ve kişi fena makamının sahibi olur. Şimdi sahabeye bakıyoruz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. İşte Zümer Suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler. وَالَّذ۪ي نَشْتَنِبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ الْعِبَادِينَ. Allah Teala diyor ki onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah Teala buyuruyor ki kullarımı müjdele diyor. Allah'a kul oldular, kullarımı müjdele. Ve Zümer 18, onlar sözü kavli dinlerler, kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayet erdikleri Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde kim fizik vücudunu Allah'a teslim ettiyse mutlaka onlar daha evvel hidayet ermişlerdir diyor Allah Teala. Muhtevayı vermiş zaten. Bütün sahabe hidayet ermişler kesin. Şimdi bütün sahabe hidayete ermiş. Yani 3. safhayı hepsi gerçekleştirmişler. Bakalım acaba bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bunu öğrenmek için kimler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir sualinin cevabına varmamız lazım. Rad 20, 21 ve 22 bize bu sualin cevabını veriyor. Allah Teala buyuruyor: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve ellezine yasulune ma emirallahu bihi en yusale ve yuhafune su'el hisab
ve yakşenne rabbihim ve lezine sabir iptigâye ve çerabbihim. Diyor ki Allah Teala, ne diyor? Onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler, yerine getirdiler. Ve onlar misaklarını bu sebeple bozmadılar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar, diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştırılmasını, Allah'ın emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kim bu insanlar? Kötü hesaptan korkanlar, yani cehenneme gitmekten korkanlar, Allah'a karşı huşu duyanlar. Peki özellikleri ne? Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir, diyor Allah-u Teala. Ne yapmışlar Allah'ın zatına sabırla uğraşmayı dileyenler? Allah'a ulaşmışlar. Kimmiş Allah'a ulaşanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bütün sahabe gördük ki Allah'a ulaşmışlar. Öyleyse hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Demek ki İslam'ın birinci safhası bütün sahabe tarafından tatbik edilmiş. Peki ya ikinci safhası İslam'ın, bir sonraki safhası mürşide ulaşmak, tabi olmak, kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Hayır, mesele orada bitmiyor. Ondan sonra sırayla Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye, dört halifeye de sırayı tabi olmuşlar. Orada da bitmiyor. Ondan sonra tabi'in sahabeye tabi olmuş. Ya da sahabeden sonra dünyaya gelenler, yeni bir nesil, sahabeye tabi olmuşlar. Tabi oldukları için de isimleri tabi'in olmuş. Gerçek mi bu? Evet, işte Tevbe suresi 100. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O sabikunel evveline var ya, onların hepsi, o sabikunel evvelinin hepsi

oluşmaktadır, muhacirinden oluşmaktadır. Bir de ensara ve muhacirine, insanla tabi olanlardan oluşmaktadır diyor Allah Teala. Ayet-i kerimenin son derece açık net olarak ensarın da muhacirinin de kendilerinden sonra gelen neslin mürşitleri olduğu kesinleşmiş. Tabi'in onlara tabi olmuşlar. Adlarına da tabi'in denmiş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu hadisinde? Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. İşte hidayete erdiğini söylüyor Allah Teala tabiinin. Hem de tabiinden de irşat makamına ulaşanların varlığı kesin. Nitekim tebe-i tabiinin varlığı tabiine de tabi olunduğunu kesinleştiriyor. Tabiine tabi olanlar tebe-i tabiin adını alıyor. Öyleyse ikinci safhada tamam. Bütün sahabe Allah'ın emrini yerine getirmişler. Ne diyordu Allah Teala? Mürşidinize tabi olun. Ey amil olanlar, takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Tabiyet olayı o da tamam. Bütün sahabe tabi olmuşlar. Bir, bugün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İslam aleminde 100 insandan 90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Artık İslam Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani insanların gidecekleri yer cehennem. İblis Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturarak İslam alemine ve bütün dünyaya insanların cennet ümidini, cennete girme ihtimalini %100 önlemiş durumda. Hangi insanların? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların. Onların da sayısı %90'ın her zaman üzerinde olmuş. Sonra bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Bugün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ki Allah'a ulaşsınlar. Yetmez. Allah'a insan ruhunun hayattaki ulaşması diye bir şey yoktur diye bir iddianın sahibi insanlar. Ve bir defa daha her şey berbat oluyor. Allah'ın söyledikleri yok ediliyor. Sahabe Allah'a ulaştıkları halde, Allah'a ulaşmayı diledikleri halde, mürşitlerine ulaşıp tabi oldukları halde ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları halde bugün bunların üçü de yok. Yoksa ne olur? Yoksa insanların kurtuluş ümidi hiç olmaz. Hepsinin gideceği yer cehennemdir. İblis insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabi olmayı ve ruhu Allah'a ulaştırmayı unutturarak, devre dışı bırakarak 14 asırda ve sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen insanları cehenneme mahkum etmiş, İslam'ın bacaklarını kesmiş. İslam'ı bitkisel hayata mahkum etmiş. Sonra mı? Daha ötesi var. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra fena makamındadır kişi. Sonra Allah ona bir taht verecektir. Beka makamına geçecektir. Sonra o kişi zikrini gün yarısının ötesine geçirecektir. Züht makamına geçecektir. Sonra da velayetin 4. makamında, muhsinler makamında fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bütün sahabe fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş mi? Hepsi teslim etmiş. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar
Biz hepimiz beçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmelere ve kitap sahiplerine, onlardan da teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka daha önce hidayet ermişlerdir. Yani daha önce ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bu ayet tek başına sahabenin hem ruhlarını Allah'a ulaştırdığını, teslim ettiğini, hidayet erdiğini hem de fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Bugün insanlar artık fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek diye bir olayı bile bilmiyorlar. Burası 25. basamak. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu basamak. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 26. basamakta ulul-elbab oluruz. Hikmet sahibi oluruz. 27. basamakta hikmet sahibi olmanın ikinci basamağı gelir. Allah Teala birincisinde birinci zemin katı gösterir sadece. Kalp gözünü, kalp kulağını açar. O insan daimi zikre ulaşmıştır. Kalbinde hiç afetler kalmamıştır. Böyle bir statüde kişi hikmet sahibi olmuştur. Ve 27. basamakta nefsini de Allah'a teslim eder. Nefsin kalbinde artık hiç afet kalmamıştır. Bütün afetler devre dışıdır. Ve İhlas makamında zemin katta bir defa, Ulul Elbab makamında zemin katta, zemin katın gösterilmesi sırasında bir defa kalp, nefsin kalbi müzeyyen olur. İhlas makamında 7 tane gök katı ayrı ayrı gösterildiği için 7 defa daha, 7 mertebe daha müzeyyen olur. Ve böylece nefs de Allah'a teslim olur. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin nefsini de Allah'a teslim ettiğini kesinleştiriyor. Bugün artık insanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek, nefslerini Allah'a teslim etmek diye bir işi, bir müesseseyi bırakınız tatbik etmek, ne olduğunu bile bilmiyorlar. İşte bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamağı böylece aşmışlar. Ve hepsi tövbe-i nasuha davet edilmiş. Böylece salah makamının birinci mertebesine ulaşmışlar. Sonra Allah onlara salah nurunu vermiş ve onların tabi olduktan sonra işledikleri günahları örtmüş. İkinci mertebe. Üçüncü mertebede bu örttüğü günahları sevaba çevirmiş Allah-u Teala. Dördüncü mertebede onlar irşada ulaşmışlar. Yani azim takvanın sahibi olmuşlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? İfade son derece kesin olarak geliyor. Hücurat 7. Ey sahabe, diyor Allah Teala,

Böyle bir dizaynda insanların içinde bulunduğu muhtevaya bakmamız lazım. Sahabe için Allah Teala diyor ki Hücretiniz'de ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinlemiş olsaydı bundan büyük sorumluluğunuz olurdu. Hatta lanete bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kelih gösterdi, hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe Allah'ın Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde irşada ulaşsınlar diye üzerimize farz kıldığı irşadı bütün sahabe gerçekleştirmiş. İrşada ulaşmışlar yani azim takvanın sahibi olmuşlar. Peki iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? İrşat makamına ulaşmışlar mı? Demin söylediğimiz Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu da kesinleştiriyor. Görüyoruz ki ister ensar olsun ister muhacirin bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Allah-u Teala'ya iradelerini teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmışlar. İrşada ulaşmak başka şey. İrşada mezun ve memur kılınmak başka şey. İrşada ulaşanlar irşad edenler değildir. Kendileri irşada ulaşmışlardır. Ama kim irşat makamına tayin olmuşsa o irşad edendir. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşad eden statüsünde tabiini irşada ulaştırdıklarını kesinlikle ifade ediyor. Tabiin de irşat makamına getiren bir olay. Öyleyse bütün sahabe bir hakkın takvanında sahibi olmuş. Allah'ın salah makamının 5. mertebesine iradesini bütün sahabe Allah'a teslim ederek salah makamının 5. mertebesine gelmiş. Ve bugün insanlar arasında böyle bir olay artık yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn neyi içerir? Her şeyin unutulduğunu içerir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o sâbikûn evvelin var ya sâbikûn evvelin bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de bir de onları ihsanla tabi olanlardan da diye bir yere varıyor ya Allah-u Teala. Öyleyse burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler bir sonuçla karşı karşıyayız. Bütün sahabe irşat ehli olmuş. Bu ruhu Allah'a ulaştırana kadar olan kesimi cennet saadetini sağlayan standartlar olarak kabul ettik. Ondan sonrası daha üst cennetleri sağlıyor ama dünya saadetinde tamamlıyor. Fizik vücudun tesliminde dünya saadeti %90'ı ifade eder ama nefsin tesliminde dünya saadeti %100'e ulaşmıştır. Bütün sahabe dünya saadetinin de %100 sahibiydiler. %100'üne ulaşmışlardı. Onun için yaşadıkları devre asr-ı saadet deniyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün bunların hepsinin yerinde yerler istiyor. 7 tane İslam'ın safhasından hiçbirisi artık mevcut değil. Hedef emirler yok edilmiş iblis tarafından. Vasıta emirler, hedef emirlerin yerine geçirilmiş. İblis son derece kurnaz bir planla
İnsanlar demiş bir şeylerle meşgul olsunlar ama hiçbirisi kurtulamasın. Namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler, hacca gitsinler, kelime-i şehadet getirsinler. Bunlarla oyalansınlar ama ötekileri öğrenmesinler. Hiçbirisi kurtulamasın. İşte bu labirentler içinde İslam kaybolmuş. Ve 14 asır sonra İblis İnsanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturmakla, mürşide tabi olmayı unutturmakla, ruhu Allah'a ölmeden önce ulaştırmayı unutturmakla İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlara fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeyi unutturmakla İslam'ın kollarını da kesmiş. Ve böylece İslam bitkisel hayata itilmiş ve fonksiyonel olmaktan çıkmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte sahabe, işte bugün yaşanan İslam. Ne kadar feci bir durumda olduğumuzu, dünyadaki insanların neden bu kadar mutsuz ve huzursuz olduğunu bu tablodan rahatlıkla anlayabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Doğum günümüzde ve Allah yolunda tutuklandığımız gün aynı güne rastlıyor. Bunun, bu iki hatıranın birleştirmesinde sizlerden gelen sayısız tebrikler için Allah'ın huzurunda hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, sözlerimizle inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Rahim Maliki Yevmiddin İyyâke Nâbudu ve İyyâke Nestaîn Ehdinâ sırâtel müstakîm Aleyhim ve alem Aleyhim ve alem Amin. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatühü. Muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bir yeni gün, bir yeni konu, takva. Takvanın lügat manası korkmak, sakınmak ve çekinmek anlamına geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

¿Te acuerdas de ese? Hatırlayan en önemli müesseselerden biridir. Basamaklı bir Kur'an-ı Kerim skalası üzerinde, omurgası üzerinde takva üçüncü basamaktan başlayarak 28 basamağın hepsini ihata eder. Kimlerdir kurtuluşa erenler, felaha erenler? Kısaca takva sahipleridir diyebiliriz. Üçüncü basamakta amenüler takvasıyla başlayan takva meselesi. 14. basamakta müminler takvası hüviyetine dönüşür. Müminlere ait bir takva olur. Kişinin kalbine iman yazıldığı için orada mümin olmak şerefine ermiştir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur. Kişi de meaba sığınan manasına gelen evvab ismini alır. Burası üçüncü takvadır. Evvaplar takvası. Ruhlarını ölmeden evvel Allah-u Teala'ya ulaştıran Allah'ın evliyası olanların takvası. Yirmi beşinci basamakta fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanacaktır. O noktada yeni bir takva söz konusudur. Muhlisler takvası. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktadaki takva. 27. basamakta, 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim edip mucizeler takvasının sahibi olduktan sonra 27. basamakta ahsen takvanın sahibi oluruz veya ihlas takvasının, ihlası olacakların takvasının sahibi oluruz. Yine 8. basamağın 4. mertebesinde azim takvanın sahibi oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası irşada ulaştığımız yerdir. İrşada ulaşanların takvasının sahibiyiz. Allah'a irademizi teslim etmenin son aşamasındayız. Ve salah makamının 5. mertebesinde yeni bir takvanın sahibi olunuz. Burası son takvadır. Hakkı tukatihi takva. Bir hakkın takva, hakkul yakin sahibi olanların takvası. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tam 7 tane takva söz konusu. 28 basamağa dağılan, bütününü kaplayan bir takvalar dizisi. Sevgili kardeşlerimiz olan din öğretenlerin bu kavramların hiçbirinden haberdar olmamaları sebebiyle hep lügat manasından hareket ettiklerini görüyoruz. Ülkemizdeki
23 çeşit Kur'an-ı Kerim meali, hepsinde aynı sonucu veriyor. Takvanın ne olduğundan habersiz olan insanlar, takva sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına geldiği için Allah hangi seviye takvadan bahsederse bahsetsin, onlar diyorlar ki Allah'tan korkma. Amenüler takvasında da, müminler takvasında da, evaplar takvasında da, muslimler takvasında da,

kendileri de bunun farkındalar ve onlar öğreniyorlar. Bir kısmı öğrenmemekte ısrarlı. Tabii bu onların problemi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala bütün öğretenlerden Allah'ın öğrettiklerini öğretmelerini ister. Ama ne yazık ki bu öğreti Allah'ın emrettiğinin öğretisi olmuyor. Din öğretenlerinin büyük kısmı için. Bu açıdan takva kavramı son derece önemli bir kavramdır. Belki Kur'an'ın en önemli kavramıdır takva. Allah'ın indinde en hayırlı olanınız takvaca en ileri olanınızdır diyor Allah Teala. Takvayı da Allah'tan korkmak olarak değerlendiren insanlar diyorlar ki ben hamdolsun ki Allah Teala'dan korkuyorum. Ben en çok korkuyorum. Öyleyse en büyük takvanın sahibi benim. diyorlar. Oysa ki takva şimdi anlatacağımız dizayn içerisinde bunların çok ötesinde bir standardın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, basamaklar boyunca takvayı yerlerine oturtalım beraberce. Bir teşhis olacak bu. Birinci basamak, olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Ama farklılık bu noktada başlayacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu nokta farklı bir nokta. Burada Allah Teala kullarından dilediğini kendisine seçer. Şura Suresi 13. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki Allah Teala dilediğini kendisine seçiyor. İşte seçim bu basamakta gerçekleşir. Kalbinde zevk olanları, kalbinde maraz olanları, kalbinde hayır görmediklerini, Allah'a isyan edenleri, yeryüzünde fesat çıkaranları, Allah'ın ayetlerini yalanlayanları, inkar edenleri ve ketmedenleri, gizleyenleri Allah Teala seçmez. Kalbinde hayır gördüklerini seçer. Başka insanlara, özellikle kötülük etmek için yaşamayan insanları seçer. Öyleyse ikinci basamak, seçildiniz. Ve önemli olan seçilen kişinin kendisine gelebilmesi. Bu kişi seçildikten sonra imtihanlara tabi tutulur. Bunlara musibetler diyor Allah Teala. Her sene 2-3 defa tabi tutarız diyor. Bu musibetlerde her kim ben muhakkak ki Allah için yaratıldım, öyleyse mutlaka Allah'a ulaşacağım noktasına ulaşabilirse, musibetler onları canlarından bezdirecek yerde, musibetler onları Allah'a yönlendirirse, ki Allah Teala bütün musibetleri bunun için verir. Her biri bir imtihandır. Allah'a yönelebilmeniz için verir. İşte her kim insanlardan, Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesindeki gibi olursa, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun derler diyor Allah Teala. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte onlar hidayete erenlerdir diyor Allah Teala. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. Öyleyse burası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer. Allah'a ulaşacağınıza mutlak olarak inandığınız yer. Allah'a mutlaka döneceğinize

kesin karar verdiğiniz yer, işte burası üçüncü basamaktır. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşır. Burası birinci takva, ameni olan takvası. Kimdir ameni olan? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Öyleyse Allah Teala diyor ki Fussilet suresinin 18. ayet-i kerimesinde ve necceynellezine amenu ve kanu ittekun. Amenu olup da takva sahibi olanların, yani amenular takvasının sahibi olanlarını kurtardık diyor Allah Teala. Burası aminular takvası. Neml 53'te Allah Teala gene aynı şeyi söylemiş. Ve enceynellezine amenu ve kanu yettekun. Amin olup takva sahibi olanları kurtardı. Amin olmak demek ki takva sahibi olmayı mutlaka muhtevasına alıyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminuttekullâhe vettegû ileyhin vesilete ve cahidü fî sebîlihî. Amin olanlar, takva sahibi olan ve Allah'a ulaşmaya vesile olanı isteyin Allah'tan ve Allah yolunda cihad edin, nefs tezkiyesi yapın, böylece felaha erin diyor. Burası birinci takva, aminullah takvası. Bu noktada ne oluruz? Bu noktada Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah derhal kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktayız. Allah-u Teala ilk olarak rahim esmasıyla tecellisinin neticesi olarak rahim esmasıyla gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. Ve irşat makamını herhangi bir insan olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. Kulaklarımızdaki vakayı alır. Onun söylediklerinden takva sahibi olmaya, irşada müteallik hususları işitmeye başlarız. Manasına varmaya başlarız. Altıncı basamaktayız. Allah Teala kalbimizdeki ekinliği alır, işittiğimizi kalbimize indiririz ve Allah'ın koyduğu, Allah'ın kalbimizdeki ekinliği aldıktan sonra kalbimize koyduğu idraki sağlayan ilahi kompütür sistemiyle, ihbatla Allah'ın dizaynını anlamaya başlarız. İdrak etmeye başlarız. Kalpte idrak oluşur. Yedinci basamaktayız. Buraya kadar amenular takvasının sahibiyiz. 14. basamağa kadar hep amenular takvasının sahibi olarak yürüyeceğiz. Bundan sonra Allah Teala ne yapacak? Bundan sonra Allah kalbimize ulaşacak. Tekabül suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kim Allah'a amin olursa onların kalplerine hidayet ederiz diyor. Onların kalplerine ulaşırız. Biz başka ifadeyle kalplerine hidayet koyarız. Ve 9. basamakta Allah Teala kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesi. 33. ayet-i kerimesi o gaybde Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor Allah-u Teala. Gözlerimizdeki hicab-ı mesure
kulaklarımızdaki vakra, kalplerimizdeki hikmet, İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde yer almış. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim sen Allah'ın tekliğini ifade ederek, Allah'ın tekliğinden bahsederek, onlara Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman, anlattığın zaman, onlarla senin arana, aranda icab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinde bir perde vardır. Seni alelade bir insandan ayırt edemezler. Sana bakarlar, seni görmezler manasına geliyor. Sonra diyor ki Allah Teala onların kulaklarında vakra vardır. Senin söylediklerini işitemezler. Söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Akıl edemezler. Diyor Allah-u Teala. Kim o insanlar? Yevmil ahire inanmayanlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına, ulaşma gününe inanmayanlar. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynla Allah-u Teala ard arda yaptığı işlemlerle kalbimizdeki ekinleti alıyor, ihfaz koyuyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra ne yapıyor? Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَكْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor. Nur yolu açtı, göğsünden kalbine açıldı. Kesin. Çünkü Allah Teala Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor. Ve bundan sonra zikir yapıyoruz sevgili kardeşlerim. 11. basamaktayız. Bu zikir Allah'ın katından rahmet ve fazl partiküllerini, nurlarını getiriyor. Göğsümüze, kalbimize kadar ulaşıyor. Çünkü yol açılmış ama kalbimiz mühürlü. Kalbimize giremiyorlar ama sızıyor rahmet partikülleri. Ve %1 ya neticede %2 rahmet birikimi oluşuyor kalbimizde. Huşu sahibi oluyoruz. Hadis 16. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Nurların kalbe geldiği ve kalpte huşu oluşturduğu kesinlik kazanıyor. 12. basamaktayız. Sonra Allah-u Teala bize mürşidimizi gösteriyor talebimiz üzerine. 12. basamaktayız. Diyor ki Estaînü bis-sabrı ve salâte inne hâle kibîretün illâ alel hâşiîn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi, mürşidinize ulaşma konusundaki Allah'ın yardımını isteyin. Allah size mürşidinizi göstersin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kim o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar ki Rablerine mülaki olacaklarına, ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasret ederek inanırlar. Ve ölümden sonra da ruhların Allah'a rücu edeceğine, tekrar geri döneceğine, döndürüleceğine
gene yakın hissederek kesin şekilde inanırlar. İşte huşu sahibi olan kişiye Allah Teala talebi üzerinde mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Huşu sahibi olmuş kişi iki ayrı açıdan hem gaybde Rahman'a huşu duyduğu için hem de kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirdiği için huşu sahibi olan kişiye Allah mürşidini gösteriyor. Ve kişi ikinci adımı atıyor. Mürşidine ulaşıyor ve 10 tane ihsanla mürşidin önünde diz çöküp tövbe ediyor. Tabi oluyor mürşidine. Burası öyle bir nokta ki buradaki kişi Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir yerleşir. Kişinin kalbinin mühürünü Allah açar. 2. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır, atar. 3. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Ve kişi böylece kalbinde iman kelimesini taşıyan kişi olur. Yani sadece sözüyle değil, kalbiyle de iman etmiş olan birisi olur. Kalbiyle de mümin olan birisi olur. İşte burası müminler takvasıdır. 14. basamak. 7. basamakta aminullah takvasının sahibi olduk. 14. basamakta müminler takvasının sahibi olduk. Allah Teala Ali İmran suresinin 15-16. ayet-i kerimesinde diyor ki size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altına ırmak bırakan cennetler ve tertemiz eşler ve Allah'tan rıza makamı vardır. Allah kullarını basirdir, görendir. Ve 16. ayet-i kerime اَلَّذ۪ينَ يَكُولُونَ Onlar derler ki Rabbena Rabbimiz amennâ innenâ amennâ muhakkak ki biz mümin olduk. Fâfir lenâ zünübenâ ve kınâ azâbennâr bizim günahlarımızı mağfiret et sevabı çevir ve kınâ azâbennâr ve bize bizi cehennem azabından ateş azabından koru. İşte bu nokta kişinin mümin olduğu nokta. Kişi amene olmuş ve Allah-u Teala Maide suresinin 11. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vettekullâhe ve elallâhi felyetevekkelil müminûn. Allah'a takva sahibi olun ve müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a güvensinler. Allah'a dayansınlar. Bu takva Allah'a karşı takva sahibi olun ve müminler diyor Allah Teala müminler takvası olduğunu belirtiyor Maide suresinin 11. ayet-i kerimesinde. Neden müminiz? Kalbimize Allah Teala imanı yazdığı için müminiz. Hangi safhadayız? 14. basamaktayız. Ve aynı noktada bütün günahlarımız sevaba çeviriyor. Mümin oluyoruz. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücudumuz Allah'a şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Allah bize 1'e 700'e kadar ihsanda bulunacak 1'imizden başlayarak ondan evvelki sadece 1'e 10 veriyordu. Ve Allah'ın 10. nimeti rahmetle fazlının ötesinde Allah-u Teala bize
rahmetle salavat da vermeye başlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 14. basamak. Kalbimizin içine Allah imanı yazdığı için mümin olmak şerefine eriyoruz. 7 tane inanç şartının sahibiyiz. 7 tane kalp şartının sahibiyiz. 3 tane de vasıf şartının sahibiyiz. 7 tane kalp şartı Allah kalbimizdeki ekinleti alıyor. Bir, yerine ihbat koyuyor. İki, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Üç, göğsümüzden kalbimizin nur yolunu açıyor. Dört, kalbimizin mührünü açıyor Allah Teala. Beş, kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı atıyor. Altı, kalbimizin içine imanı yazıyor. 7 tane şart. İnanç şartlarımız, Allah'a inanıyoruz. Allah'ın Resullerine inanıyoruz. İki, Allah'ın kitaplarına inanıyoruz. Üç, meleklerine inanıyoruz. Dört, bazı badel mevte inanıyoruz. Beş, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanıyoruz. Altı, ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanıyoruz. Yedi. 7 tane de inanç şartı. Ve 3 tane vasıf şartı. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhumuz hidayet üzere. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Fizik vücudumuzun inanç hidayet üzere olması ve nefsimiz nefs eskisine başlıyor ve nefsimizin şeytanın hakimiyetinden kurtulmaya, nefsimizin kalbindeki afetlerden kurtulmaya, yerine faziletleri yerleştirmeye başlaması, nefs eskisine başlamak. Böylece 14. basamakta amelular takvasının sahibi oluyoruz. Bundan sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah'ın zikrini yaparak Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavatın göğsümüze gelmesi Allah Teala tarafından mümkün oluyor. Allah Teala bunu sağlıyor bize. Göğsümüze gelen rahmet, faz ve salavat partikülleri oradaki şifreyi dolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin mührünü bastırarak zünvani kapıyı kapatıyor. Kalbimize giren rahmet, fazla salavattan fazlalar iman kelimesinin, Allah'ın kalbimize yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne kapılıp onun etrafında birikmeye başlıyorlar. İşte bu birikim fazıl birikimidir, fazilet birikimidir. %7'yi bulduğu zaman nefsi emmare'nin sahibi oluruz. Ruhumuz birinci gök katına ulaşır. İkinci bir defa %7 nur birikimi, şerri emreden nefs kademesini aşarız ve nefsini levmeden, nefsindeki afetleri levmeden bir insan hüviyetine gireriz. Ruhumuz da ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikimini daha çok fikirle gerçekleştirdiğimiz zaman kalbimizdeki fazıllar üçüncü %7'ye ulaştığı zaman, %21'e ulaştığı zaman Allah'tan ilham almaya başlarız. Nefs-i Emare Kıyamet Suresi, Nefs-i Emare Yusuf Suresi'nin 53. ayet kelimesinde anlatılıyor. فَمَا اُبَرْعُوا نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِسْوَيِ Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder diyor Hazreti Yusuf Allah-u Teala. Nefsi levvame Kıyamet Suresi'nin 2. ayet kelimesi. فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Nefsi mülkime Rad Suresi'nin 28. ayet kelimesi. اَلَا بِذِكْرُ اللّٰهِ تَطْمَيْنُ kulübü. Dikkat edin ki kalpler ancak zikirle mutmain olur. Dördüncü kademede mutmain oluyoruz. Kalbimiz doyuma ulaşıyor. Üçüncü kademede Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi ve elhamaha fücuraha ve takvaha o nefse takvası da fücuraha ilham edilir.
her %7 nur birikiminde ruhumuz bir üstteki kademeye ulaşıyor. Her %7 nur birikimi bizi böyle bir noktaya ulaştırıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, beşinci defa %7 nur birikimiyle radiye makamının sahibi oluruz, Allah'tan razı oluruz. Ruhumuz 5. gök katına ulaşır. 6. defa %7 nur birikimiyle Allah da bizden razı olur. Mardiye kademesine sahip oluruz. Ruhumuz 6. gök katına ulaşır. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimiyle tezkiye noktasına ulaşırız. Kalbimiz tezkiye olur. Nefs tezkiyesi yolun yarısının aşıldığını ifade eder. Nefsimizin kalbinde 7 defa %7, %49 nur birikimi gerçekleşmiştir. Fazilet birikimi gerçekleşmiştir. Evvelce kalbimizin içine yerleşen %2 rahmet birikimiyle beraber nurlar %51 olur. Şeytanın nefsimizin kalbindeki hakimiyeti sona erer. Artık şeytan nefsimizin kalbine hakim değildir. Oysa ki evvelce şeytan nefsimizin kalbi tamamen afetlerden olduğu için, oluştuğu için ve afetlere şeytanın tesir etmek imkanı olduğu için şeytan nefsimizin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibiydi. Tesir etmeye çalışmak imkanının sahibiydi en azından ve nefsimizin afetleri de şeytanın paralelinde yaratıldığı için, yani Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde yaratıldığı için, Allah'ın yasaklarını işlemek istikametinde yaratıldığı için, şeytandan gelen taleplerle daha çok azgınlaşan nefsimiz devamlı Allah'ın emirlerini gerçekleştirmiyordu, yasak ettiği fiilleri işliyordu. Bunların yarıdan daha çok azaldığı bir noktaya ulaşmış olduk. Ruhumuz da 7. gök katına ulaştı. Tezkiye kademesinde 7. defa %7 nur birikimiyle ve Allah'ın zatına vasıl oldu. Fatır suresi 18. ayet-i kerime: "Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihî ve ilallâhil masîr." Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için bunu yapmış olur ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamaktayız. Vuslat olayı tamamlandı. Ruhumuz Allah'ın sığınağına, Allah'a sığındı. Meab olan, sığınak olan Allah'a ulaştı. Allah'a sığındı ve erbap oldu. İşte Allah Teala Neve suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Zalikel yevmül hakkı ve men şâ itteazâ ilâ rabbihim meâbâ." İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Allah'a ulaştıran yolu yol edinir ve kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişinin ruhuna meâb olur diyor. Meâb sığınak demek. Ali İmran 14: "Vallahi indehu hüsnül meabı." Muhakkak ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimeleri: "Ve uzifetül cenneti lil mustakine gayri bayit li külli evabin hafiz." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Bütün hafiz olanlar başların üzerinde, devrin imamının ruhunu muhafız olarak taşıyanlar için ve evvab olanlar için meaba sığınmış. Evvab, meaba sığınmış anlamına geliyor. Burası evvab takva. Ayet-i kerime Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri. Öyleyse 20
birinci basamaktayız. Ruhumuz Allah'a ulaştı. 22. basamaktayız. Ruhumuz Allah'ın zatında kayboldu. Sığınağa sığındı. Ve Allah ruhumuza sığınak oldu, meab oldu. Bu noktadan itibaren Allah'ın evliyası olur kişi. Ve evvela fenafillah makamının sahibidir. Allah'ın zatındadır ruh. Nefsin kalbindeki nurlar bu makamda, velayetin birinci makamında %50'den 51'den 61'e kadar yükselir. Sonra Allah Teala orada indi ilahide, huzur namazının kılındığı indi ilahide bir taht, altın taht ihsan eder kuluna. Böylece erayık beyaz çunur adı verilen böyle bir altın taht sebebiyle kişi beka billah olur. Allah ile birlikte Allah'ın katında baki olan birisi olur. Kalbindeki nurlar %61'den 71'e kadar bu makamda yükselir. Sonra bu kişi zühd sahibi olacaktır. Negatif zühd Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde belirliyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zayıftılar. Ona önem vermiyorlardı. Değer vermiyorlardı. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Pozitif zühd nedir? Her gün günün 12 saatinden daha fazla zikretmeniz halinde siz pozitif zühdün sahibi oluyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O nokta pozitif zühdün sahibi olduğunuz noktadır. Allah'ı kendinizden daha çok sevdiğiniz kesin. Çünkü ona kendinizden daha çok zaman ayırıyorsunuz. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrediyorsunuz. İşte bu noktada zahit olursunuz. %71'den 81'e kadar da burada nefsinizin kalbindeki nurlar artacaktır. %81 nura ulaştığınız zaman artık fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen, hiçbir yasağı işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Zühd makamı, muhsinler makamı boyunca muhsinlerden biri oluyorsunuz bu noktada. Bu rakam %81'den 91'e ulaşacaktır. Allah Teala buyuruyor ki Âl-i İmrân suresinin 133. ve 134. ayetlerinde Bismillahirrahmanirrahim ve sâri'û ilâ mağfiretin min rabbiküm ve cennetin ardıha semâvâti vel ardu uiddet lil muttakîn. Rabbinizden mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete koşun, çünkü o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Takvanın hangi takva olduğunu göstermedi. Ama bir sonraki ayet var. Âl-i İmrân 134. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنُونَ. Öyleyse takva sahipleri için hazırlanan bu cennet için Allah'ın muhsinleri ifade etmesi söz konusu diyor ki onlar darlıkta da bollukta da infak ederler ve öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah muhsinleri sever. İşte burası muhsinler takvası. Kimdir muhsin?
Muhsin fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu illahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve dinde muhsinlerden olmuştur. Demek ki kim fizik vücudunu ve içini Allah'a teslim ederse o kişi Allah'ın dininde muhsin adını alıyor. Burası muhsinler takvası. 25. basamaktayız. Ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bir sonraki basamak Ulul Elbab basamağı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi daimi zikrin sahibi oluyor. Allah Teala Ali İmran 191-191'de diyor ki: "Li Ulul Elbab yeskürallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim." O Ulul Elbab kullarım var ya, diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani daimi zikrin sahipleridir, diyor Allah Teala. İşte Ulul Elbab makamı hikmet makamıdır. Bu noktaya kadar, velayete kadar gelen ilmel yakin kademesi velayetle birlikte sona ermiştir. Fena, beka, muhsinler ve züht makamları, züht ve muhsinler makamları, dört makam, ilmel yakinle aynel yakini birbirine bağlayan bir köprüdür. Kişi daimi zikre ulaşamadığı için hikmet sahibi olmamıştır. Aynel yakinin sahibi olamaz. Ama öbür taraftan da ilmel yakini bitirip evliya olmuştur. Kur'an'ın lafzını geçmiştir. Ruhunun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü derinliğine inebilmiştir Kur'an'ın ruhunun. Buraları velayet kademeleri ve kişi Ulul Elbab makamında hikmet sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Neden? Daimi zikrin sahibi ise zülmani kapıyı zikir yaparken mühürleyen mührün üzerindeki rahmetin, fazlın, salavatın baskısı artık sonsuza kadar devam edecektir. Hiç kesilmeyecektir. Öyleyse mühür oradan ayrılamaz. Ayrılamazsa zülmani kapı açılmaz. Karanlıkların, afetlerin tekrar kalbe dönüşü hiçbir şekilde artık mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda kişi Ulul Elbab olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç bir afet kalmamıştır. İkinci özellik. Ve bu kişinin kalp gözü mutlaka açılmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Dördüncü özellik. Allah'ın gösterdiklerini görür kalp gözüyle ve Allah'ın bütün söylediklerini, kendisine söylediklerini işitir kişi. Dört temel şart. Aynel yakinin dört temel şartı. Ulul Elbab olmanın gene dört temel şartı. Hikmet sahibi olmanın gene dört temel şartı. Üç de vasıf şartı kazanır kişi. Bir, bu kişi hayrın sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanmaktadır. Derece kazanılan her derece hayrı ifade etmektedir. Kişi hayır sahibi olmuştur. İki, kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her an konuşmak imkanının, tezekkür etmek imkanının sahibidir. Ve aynı zamanda da zikir açısından da ehli tezekkürdür. Daimi zikrin sahibidir. Ehli zikirdir. Üçüncüsü, kişi hüküm sahibidir. Hüküm sahibi olduğu için de yedi tane, bu yedi vasfın sahibi olan kişi hikmetin sahibi olmuştur. Ulul Elbab makamında bu kişiye sadece zemin kat ve zemin katın
ana dergahının, devrin imamına ait olan dergahın sırları gösterilir. Ulvi makamının bittiği yer, o kişiye Allah-u Teala'nın birinci gök katını göstermeye başladığı noktadır. Ne zaman başlarsa bu noktadan itibaren kişi Ulu'l-Elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Velayetin altıncı makamı. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katının soldan sağa doğru yedi tane alemi ve en son yedinci alem olan indi ilahinin en üst noktası Sitret-ül Müntaha. Ne zaman kişi Sitret-ül Müntaha'yı görürse ihlas makamı da sona erer. Kişinin nefsinin kalbinde daimi zikirden sonra müzeyyen olma, Ulu'l-Elbab makamında bir derece, bir mertebe gerçekleşir. İhlas makamında yedi mertebe gerçekleşir. İkisinin toplamı 8 mertebe kalbin müzeyyen olmasıyla sonuçlanır. Ve kime Allah-u Teala Sitret-ül Müntaha'yı göstermişse onu mutlaka tövbe-i nasuha davet eder. Ve kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Allah-u Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. İşte bu noktaya kadar kişi mucizlerden birisi olmuştur. Nefsinin kalbi saflaşmıştır. %100 faziletlerden oluşmuştur. Burası ahsen takva noktasıdır. Mucizlerin takvası.

0: Allah Teala Zümer suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki: Kul ya ibadillezine aminitteku rabbekum. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala, Habibim kullarıma şöyle de: Ey amini olanlar, Allah'a, Rabbinize takva sahibi olun. Lillezine ahsenu fi hazihi dünya hasene. Bu dünyada ahsen olanlar için hasene vardır. Ardullahi vasiya, dünyanın sattı geniştir. İnnemâ yüveffes sabirun. Sabredenlere mükafatları denecektir. Ecrehüm, onların ecri, mükafatları bir gayri hesabın hesapsız olarak ödenecektir. Sabır sahiplerine diyor Allah Teala. Burada Allah Teala lillezine ahsenu, ahsen olanlar için diyor. Takvanın da ahsen takva olduğunu görüyoruz. Allah Teala Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde de diyor ki: Leyse alellezine amenu ve aminu salihati cunahun fima ta'imu izamettekav ve aminu ve aminu salihati sümmettekav ve aminu sümmettekav ve ahsenu. Amin olup nefsi sayılacak ameller işleyenler ve takva sahibi olanlar, sonra amin olarak nefsi sayılacak ameller işleyenler, ikinci defa takva sahibi olanlar, beşlerini Allah'a teslim edenler, sonra amin olarak takva sahibi olup ahsene ulaşanlar. İşte bunların ahsen takvanın sahibi olduklarını söylüyor Allah Teala. Ahsen takva nefsimizin kalbinde afetin kalmaması ve 8 mertebe nefsimizin kalbinin müzeyyen olduğu noktayı işaret eder. Ve Tövbe-i Nesuh'a davet ediniz. Tövbe-i Nesuh'un 1. mertebesinde Tövbe-i Nesuh daveti vardır. 2. mertebesinde Allah Teala salah nurunu verir ve o kişinin günahlarını örter. İrşad makamına ulaştıktan sonraki günahlarını örter. Daha sonra 3. mertebede Allah o örttüğü günahları sevaba çevirir. 4. mertebede ise kişi irşada ulaşır. Burası azim takvadır. İrşada ulaşanların takvasıdır. Burada da azim mükafat söz konusudur. Kişiler irşada ulaşmıştır. Allah Teala diyor ki Ahzab 70'te ve 71'de: Ya eyyühellezine aminittekullâhe ve kûlû kavlen sedîden. Amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve güzel söz söyleyin diyor. Yuslih lekum amalukum, ki Allah sizin amellerinizi ıslah etsin. Ve yağfir lekum, ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Zunibekum, günahlarınızı. Ve men yutiyullâhe, Allah'a itaat edin. Ve resulühü, ve resulüne. Kim Allah'a ve resulüne itaat ederse, fekat faze fevlen azime, o azim mükafata kavuşmuştur. İşte mükafatın azimine, azimisine kavuşan kişi azim takvanın sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası irşada ulaştığımız yerdir. On iki mertebe kalbimiz müzeyyen olmuştur. Ve artık Allah'a irademizi teslim etmek için hazır hale gelmişizdir otomatik olarak. Ve Allah Teala talebimizle irademizi bağlar ve kendisine bağlar ve böylece irademiz Allah'ın iradesine bağlanır. Bu noktada iradesi Allah'ın iradesine bağlı bir insan vardır. Burası 5. mertebedir. Burası bir hakkın takvadır. Allah Teala Ali İmran Suresi 102. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn." Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Burası takvaların en üstüne olan bir hakkın takvadır ve kişileri Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılar. Kim bir hakkın takvaya ulaşmışsa o mutlaka Allah'ın zatını görür. Burası takvaların sonuncusudur. Bu mertebenin üzerinde mertebe var mıdır? Devrin bütün devirlerde, bütün ülkelerdeki resuller 6. mertebeyi işgal ederler. Devrin imamı ise 7. mertebeyi işgal eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan 14 asır evvel bütün sahabe bütün takvaları yaşadılar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe müminler takvasını yaşadı, ruhunu Allah'a ulaştırdı. Hidayete erdi. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, kavlin ahsen olanına itaat ederler, onların hepsi hidayete erdiler. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah-u Teala. Rad 20, 21, 22 diyor ki onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kimler? Kötü hesaptan korkarlar ve Allah'a karşı huşu sahibi olurlar. وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَانَ وَالْشَرَبِينَ ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimlermiş? Sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Bütün sahabe ulaşmışlar ve hepsi Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Birinci takvanın sahipleri, üçüncü takvanın da sahipleri, ikinci takvanın da sahipleri çünkü hepsi tabi olmuşlar. Tabiyetteki takva, 10 tane insanla takva, bütün sahabe ikinci takvanın da sahibi olmuşlar. Yani hem aminullah takvasının, hem müminler takvasının, hem evvab takvanın. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Etmişler ve muhsinler takvasında sahip olmuşlar. İşte Ali İmran 20 Allah-u Teala buyuruyor. Habibim o müminlere ve kitap sahipleri de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Peki bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Peki bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Azim takvanında sahip olmuşlar mı? Hepsi irşada ulaşmışlar. Allah Teala diyor ki ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı ve küfrü kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki bir hakkın takvaya da ulaşıp irşat makamına tayin olmuşlar mı? Hepsi. İşte Yusuf suresi 100. ayet-i kerime. O sabıkünel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ensara ve muhacirine, yani sahabeye, tabiinin tabi oldukları kesinlik kazanıyor. Allah'ın kitabında, Kur'an-ı Kerim'de böyle yazıyor. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe bütün takvaları yaşadılar. Bugün de inşallah sizler yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu takva hakkında bilgi sahibi olmayan kardeşlerimize söylediklerimiz ithaf olunur. İnşallah en güzele ermeleri için hepsinin hep Allah'a dua ederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha takva konusunu işlemenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allah'a salam ala Muhammed.
1: Onunla Allah Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe, o sizi, sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu onunki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerinden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah-u Teala diyor ki, ne zaman diyor, keşfi açarsak, ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah-u Teala, ey Firavun, sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor.
2: El-Fatiha, Elzübillah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. My dear students, my dear audience diye başlayacaktık.

sevgili kardeşlerim. Şu kainattaki en büyük düşmanınızdan bahsetmek istiyorum size. Şeytandan. Daha büyük bir düşman yok. Şu dünyada en kötü insan sizi en çok öldürebilir. Ama belki o sizi öldürdüğü için siz cennete gidersiniz. Öyleyse yapacağı fiil herhangi bir insanın size hiçbir zaman şeytanın yapacağı kötülüğü oluşturmaz. Hiçbir zaman oraya kadar ulaşamaz. Öyleyse hepiniz için geçerli olan bir olay var. Hepiniz için. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak. Öyleyse bütün bu güzellikler hepiniz için geçerli. Hepiniz için Allah en güzelinin yapılmasını ister. Hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Yaratılışın hakikatlerine bir göz attığımız zaman şunu görürüz. Allah Teala sizi sizden başka yarattığı bütün mahlukatın üzerinde yaratmış. Meleklerden de, cinlerden de, bütün canlı ve cansız yaratıklardan da hepsinden üstün olan insandır. Meleklerden de, şeytanlardan da, cinlerden de üstün olan insandır. Çünkü sadece insan, sadece siz Allah'a ulaşacak olan, Allah'a ait bir vücudu taşıyorsunuz, ruhunuz. Allah onu size üfürdü, tekrar Allah'a geri göndermek üzere. Ruh Allah değildir. Ruh Allah'ın bir mahlukudur. Ama Allah'a mutlaka geri dönebilecek olan yegane vücuttur kainat üzerinde. Bu da sadece insanıza verilen tek bir mahlukat verilmiştir. O sizsiniz. Tek bir mahluk ruhun sahibi. Daha doğrusu ruhu emanet olarak almış bir mahluk. İnsandan başka kainatta Allah neyi yaratmışsa hepsini insan için yani sizler için yarattı. Sizi ise kendisi için yarattı. Öyleyse üstün olan insandır. İşte en üstün varlık olarak sizi yaratan Allah Teala bu üstün olarak yaratmasının arkasında onu en çok sevmesi var. Bu en çok sevdiği mahlukun mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasını, mutlulukla bu dünya hayatını geçirmesini ve mutlaka Allah'ın cennetine girmesini, sonsuz mutluluğa ulaşmasını istiyor. İşte böyle bir dizaynda kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennet saadetinin sahibidir. Bu noktadan itibaren. Ve böyle bir olayda insanoğlu için söz konusu olan şey cennete mutlaka gitmek. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa o kişi üç sebepten daha cennete ulaşır. Bütün günahları sevaba çevirdiği için, mümin olduğu için

ve dalaletten kurtulup hidayete adım attığı için. Bir insan ne zaman ruhunu Allah'laştırırsa üç sebepten daha Allah'ın cennetine hak eder. Dikkat edin. En alt cennet, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hiçbir şey yapamadan bu dünyadan ayrılanların. Daha üst cennet, mürşidine ulaşıp da üç ayrı cepheden cenneti bir daha, bir daha, bir daha hak edenlerin, mümin olmak şerefine erdikleri için takdir neyman yazıldığı cihetle dalaletten kurtuldukları için iki ve üç bütün günahları sevaba çevirildiği için üç ayrı açıdan daha kişi cenneti hak etmiştir. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız bu noktada üç ayrı hidayetin sahibi olduğunuz için üç defa daha cenneti hak edeceksiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı için bu sebeple hidayete erdiğinizden dolayı. Nefsiniz tezkiye olduğu için bu sebepten hidayete erdiğinizden dolayı. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğu için bu sebepten cenneti hak ettiğinizden dolayı. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, üç hidayetin sahibi olursa, nefs, ruh ve fizik vücudundan bu kişi tam yedi defa cenneti hak etmiş olan ve en alttaki cennete değil, onun üstündekine de değil, üçüncü cennete ulaşmayı hak etmiştir. Öyleyse böyle bir düzeyde bütün insanlar için Allah'ın hedef gösterdiği şey cennettir, mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cennet saadetini kesinlikle elde ettiniz ama dünya saadetinden doğru dürüst bir şey yaşayamazsınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman da durum değişmemiştir. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu sebeple dünya saadeti sizin için pek yaşanması mümkün olmayan bir standart gösterir. Ama ne zaman nefs tezkiyesine başladıktan sonra nefsi emmareye ulaşırsanız dünya saadetinin %7'si tarafınızdan elde edilir. Devame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademelerinde %7 artan dünya mutluluğunuz günün yarısından fazlaya %51'e ulaşır. Üçüncü cennete ulaşan herkes dünya saadetinin de %51'ini, yarısını hak etmiştir. Üçüncü üst seviye cennete ulaşan bu kişi dünya saadetinin de %50'sini elde etmiştir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu saadet %90'a yükselir. Nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman saadet %100'e yükselir. Öyleyse şeytanın kainattaki en büyük düşmanınızın çekemediği bir tek şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Hiçbir zaman mutlu olmanızı istemez. Her zaman huzursuz bir dünya hayatı yaşamanızı, her zaman muhtevayı en kötü şekilde yapmanızı ve mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister İblis. Allah ne istiyordu sizden? Dünya saadetine mutlaka ulaşmanızı. Allah ne istiyordu sizden? Mutlaka cennete girmenizi. Şeytan da Allah ne istiyorsa onun tersini ister.
ne ister sizden dünyada mutsuz olmanızı, ne ister sizden kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmenizi. Yani dünyada o nasıl mutsuz ve huzursuzsa sizin de mutsuz ve huzursuz olmanızı, ahirette de nasıl cehenneme gidecekse sizin de kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizayn şeytan için söz konusu, kainattaki en büyük düşmanınız olan şeytan için. Yaşadığı sürece siz de dahil olmak üzere, hepinize ayrı ayrı sesleniyorum, siz de dahil olmak üzere bütün insanları hem şu dünyada mutsuz etmeye hem de mutlaka cehenneme götürmeye kararlıdır ve hayatını buna vakfedecektir, sonsuz hayatını. Sadece tek başına bir şeytan değil, sonsuz sayıda şeytan ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bütün güzelliklerin sizinle olması söz konusuyken iblis buna mani olabilecek olan tek düşmandır. Ve gözünüzün yaşına bakmadan sizi kandırır. İçinizde hep iki ses duyarsınız. Birisi Allah neyi emretmişse onu yapmanızı, yerine getirmenizi ister. İkincisi de Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı, tam aksini yapmanızı ister. Allah'ın yasakları için de aynı şey söz konusudur. İşte birinci ses Allah'ın güzelliklerini işlemenizi isteyen ses Allah'a aittir. Ruhunuzun sesidir. Ruhunuz ve Allah daimi bir şekilde, sonsuz bir şekilde bir işbirliğinin içindedirler. Ama bir taraftan da nefsiniz de şeytan, nefsiniz afetlerle dolu olduğu sürece şeytanla nefsiniz devamlı işbirliği halindedirler. Unutmayın, Allah'ın koyduğu kanunlar var. Bu kanunlara göre şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Yani ne zaman bir insan daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetlerinden kurtulursa şeytan onun elinde sadece bir oyuncak olur. Çünkü tesir edebileceği hiçbir saha kalmamıştır. Hiçbir şekilde o kişiye tesir edemez ve buna rağmen gene gayret eder. Gene herhangi bir şekilde onu Allah'ın emirlerine itaat etmemek istikametinde, yasak ettiği fiili işlemek istikametinde davet ederse de her seferinde eli boş dönmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaşmış bir insanın elinde şeytan sadece bir gazoz ağacıdır. Öyleyse şeytana mağlup olmamak, şeytanı her zaman yenmek elinizde mi? Evet, daimi zikre ulaştığınız takdirde bunun sahibi olursunuz. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Bakalım Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e En la tabudu şeytane innehu leküm adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse her halükarda şeytana kul olmaktan kurtulmamız ve Allah'a kul olmamız gerekiyor. Yolun yarısında şeytanın kulu olmaktan kurtuluruz. Yarısını açtığımız anda artık şeytanın kulu olmayız. Hakimiyet artık şeytanda değildir. Allah'ın nurlarındadır. Nefsimizin kalbindeki temizlenme, yani nefsimizin kalbindeki afetlerin yerine ruhun hasretlerinin gelip yerleşmesi, %50'yi geçtiği andan itibaren artık insanlar şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlardır. Allah'ın kulu olmuşlardır. Bu daha ileriki safhalarda üst kulluğa, ekber kulluğa, azim kulluğa ulaşacaktır. Öyleyse Allah'ın emri
şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ve Allah'ın kulu olmak. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Böylece görüyorsunuz ki Allah sizi korur. Yeter ki siz güzele ulaşmayı dileyin. Allah'ın koyduğu kanunları, size farz kıldığı şeyleri gerçekleştirmeye çalışın. Eğer İslam'ın 5 tane safhasını yaşarsanız, o zaman şeytanın hakimiyetinin giderek üzerinizde azaldığını, sonunda etkisini %100 kaybettiğini yaşayabilirsiniz. Öyleyse ne yapar bu şeytan? Çok iyi bir taklitçidir. O içinizdeki ses var ya, size şerri emreden, Allah'ın emirlerini yapmamanızı emreden, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi emreden ses, çoğunuz onu düşüncenizin, kendinize ait olan bir düşüncenin vücuda getirdiğini zannedersiniz. Yani o düşünce size aittir zannedersiniz. Yanılgınızın başında da bu gelir. En büyük yanılgı vasıtası insanların şeytanın sesini kendi sesleri zannetmeleri hali. Allah'ın sesini kendi sesinizle sansanız, Allah'ın sesi olarak da kabul ettikseniz, ikisi de sizi kurtuluşa, güzele, mutluluğa götürür. Orada hiçbir probleminiz yok. Ama iblisin sesini, kendi sesini zannettiğiniz andan itibaren yanılmanız her an mümkündür. O sese itaat etmeniz, içinizdeki sessiz sese itaat etmeniz ve şeytanın telkinleri altında aklınızın ve sizin yanlışları yapmanız her zaman mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yapar bu iblis? İblis insanları yozlaşmaya getiriyor. Dikkat edin ki her peygamber zamanında Allah-u Teala insanları onun etrafında toplanmalarında yalnız bırakmaz. Onlara yardımcı olur. Ve onların Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri, yasak ettiği fiilleri işlememeleri adım adım gerçekleşir. Böyle bir standartta, böyle bir dizayn içinde insanlar o peygamberlerin yaşadığı devrede çok sayıda ona bağlanmaya, tabi olmaya başlarlar. Ve etrafındaki insanlar geleceğin birer aynası olurlar. Geleceğe ibret olurlar. İşte 14 asır evvel İslam yaşandı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından. Gördük ki İslam'ın 5 safhasında da onlar vardılar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safha. Bütün sahabe mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. 2. safha. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etti. 3. safha.
bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etti. Dördüncü safha. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etti. Beşinci safha. Ve daha Allah'a ulaşmayı diledikleri an cennet saadetini hak eden sahabe son noktaya kadar gitti. Salaha ulaştılar. Allah'ın vücutları oldular. Ensar'da, muhacirinde. Sonra ne oldu? Şeytan asırlar geçtikçe yozlaştırmayı başardı. İnsanları yozlaştırmayı. İnsan tabiatı yozlaşmaya açık bir hüviyette yaratıldı. Ve şeytan bunu çok iyi biliyor. Çok iyi değerlendiriyor. Biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'a secde etmediği zaman Allah Teala onu huzurundan kovdu, cehenneme mahkum etti. İblis de Allah'tan yetki istedi, kıyamet gününe kadar beni yaşat dedi. Eğer yaşatırsan bu insanların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala dedi ki sen müsaade verilmişlerdensin. İşte iblis o günden bu tarafa insanları yozlaştırmaya çalışıyor. 14 asır sonra bugün ne görüyoruz sevgili öğrencilerim, izleyenlerim ve dinleyenlerim? Korkunç bir tablo görünüyor buradan. İnsanların İslam dünyasını oluşturan 1 milyardan fazla insanın %90'dan çok daha fazlası ne yazık ki Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanan gerçek İslam yaşantısını unutmuşlar. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi emri vermişse o emri mutlaka sahabenin gerçekleştirdiğini, hangi konuları yasak etmişse sahabenin o yasaklara mutlak riayet ettiğini Kur'an-ı Kerim ile Allah-u Teala emrediyor. Açıklıyor, ispat ediyor bizlere sahabeden kesitler vererek. Öyleyse söylemişti ki İslam 5 safhadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek ve 5 nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Sahabe bu 5 safayı da yaşamışlar. Yani şeytan onlara tesir edememiş. Onları hegemonyasına alamamış. Allah-u Teala Rad suresinin 20-21-22. Ayetlerinde şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ. Allah-u Teala diyor ki onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirdiler. Yeminlerinde, misaklarında, ahdlerinde yerine getirirler. Ve özellikle nefslerinin misakini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ne yapmışlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen sahabe
ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bize net olarak bir grup insan veriyor. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kim bu insanlar? Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sadece Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. İşte bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Çünkü hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Dilemeselerdi hiçbir zaman mevcut bu mümkün olmayacaktı. Hepsi de cehenneme gideceklerdi. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun cehenneme gideceğini Allah-u Teala kesinleştirmiş. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun o kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra bütün sahabe kainatın en büyük müşidine ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiler. Ona tabi oldular. Biat ettiler. İki. Ne diyor Allah-u Teala? Fethiye'de de Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Orada sana tabi oldukları zaman akabede onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani Allah-u Teala sana tecelli ediyordu. Sana tabi oldular diyor Allah-u Teala. Tabi oldukları da kesin. Ayetlerle kesin. Sonra bütün sahabe üçüncü safayı gerçekleştirdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı. İşte Allah-u Teala A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin felaha erdiğini, cennet müjdesine ulaştığını söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığını söylüyor, hidayete erdiğini söylüyor. Ve Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hem fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini hem de ruhlarını daha evvel Allah'a teslim ettiklerini bir defa daha vurguluyor. Yani bütün sahabe üçüncü safayı gerçekleştirmiş, ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Ne diyor Allah Teala Zümer 18'de? Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Ali İmran 20'de ne diyor Allah Teala? Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım ümmileri ve kitap sahiplerine, onların arasında da fizik vücutlarını veçhilerini Allah'a teslim edenler var mı? Varsa onlar mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Onlar mutlaka daha evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Yani dördüncü safayı da gerçekleştirmişler. Sonra beşinci safaya geliyor sıra. Allah-u Teala hepsinin nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde onların üç vücutlarını Allah'a teslim eden gerçek Müslümanlar olduğunu, Allah'a tam teslimi tamamlayanlar olduğunu ifade ediyor. Yetmez, Tevbe suresinin 20. 100. ayet-i kerimesi sahabenin bundan da daha öteye geçtiğini söylüyor. Sahabenin bundan da daha öteye geçtiğini söylüyor. Kulluğa Teala ile olan ilişkilerinde sahabenin irşat makamına yükseldiğini, yani ihlas sahibi değil, ondan daha üstün makam olan salaha da ulaştıklarını ifade ediyor.
Öyleyse bütün sahabe bir hedefe ulaşmışlar. Allah ile olan ilişkilerinde bütün sahabe için irşat makamına ulaşmak var. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İslam'ın 5 tane safhasını tamamladıktan sonra daha öteye geçmişler. Allah'a kul olmanın ötesine geçmişler. Allah'a köle olmayı da başarmışlar. İşte Kur'an-ı Kerim, işte sahabe ve işte bütün sahabenin Allah neyi emretmişse hepsini gerçekleştirmeleri, İslam'ın 5 tane safhasını yaşamaları. Bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından. Bu ne ifade eder? Çok şey ifade eder. Çünkü bugünle o günü karşılaştırdığımız zaman şeytanın insanları hangi ölçüde gözlaştırdığının çok kesin işaretlerini görürüz. İblis ne yapmış? Bütün insanlara İslam'ı unutturmuş. Bugün sevgili izleyenler ve dinleyenler, 1 milyarı aşkın İslam dünyasında artık insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların çok büyük bir kısmı İslam'ı yaşamıyor. Onlar sadece İslam'ın 5 tane şartını yaşıyorlar. Namaz kılıyorlar. Büyük bir kısmı bunları da yapmıyor. Ama bir kısım insan, belki İslam dünyasının yarıdan fazlası bu görevlerini yapıyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, kelime-i şehadet getiriyorlar. Ve de sevgili kardeşlerim, bunlarla kurtulacaklarını zannediyorlar. Oysa ki insanlardan hiç kimse bunlarla kurtulamaz. İnsanlardan hiç kimsenin bunlarla kurtulması mümkün değildir. İnsanlar cehennemden, bedavadan kurtulamıyor. Öyleyse İblis 14 asır sonra insanların çok büyük bir kısmına ide olarak, fikir yapısı olarak İslam'ın 5 tane şartını yaşamanın insanları cennete ulaştıracak olan kesin bir standart olduğunu kabul ettirmiş durumda. İnsanlar diyorlar ki İslam teslim olmak demektir. %100 doğru. Ve Allah'a teslim olmak demek İslam, Allah'a teslim olmak demek olan İslam 5 şarttan ibarettir diyorlar. Biz de diyorlar evelallah bu 5 tane şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız, İslam'ı yaşayanlarız, mutlaka kurtuluşa ulaşacaklarız. Ama ne yazık ki bu sadece bir hayal sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın 5 tane şartını yapıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması Kur'an-ı Kerim'e göre mümkün değildir. İşte Yunus suresinin 7-8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَبَافِمُ النَّارِ اِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
Allah-u Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar ayetlerimize, ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir kazandıkları derece itibariyle. Tekrar ediyorum ayet-i kerimeyi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهِمِ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Böylece görüyoruz ki İblis tuzağını kurmuş, insanları kandırmış, insanların çok büyük bir kısmına ruhlarının ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı, dilemelerini unutturmayı başarmış. Bu unutturmada bunu unutan herkesi ne yazık ki cehenneme götürecek olan kesin bir işaret taşır. İşte bu şartlar içerisinde insanlar söz konusu. Bu şartlar içerisinde dizayn söz konusu. Böyle bir dizaynda ne yazık ki insanların kurtuluşa ulaşamaması söz konusu. İnsanlar artık 14 asır sonra Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunu onlara anlattığımız zaman da İslam'da böyle bir şey yoktur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim, bütün sahabenin bu 5 safhanın hepsini gerçekleştirdiklerini kesinleştirmiş. Oradan örnek veriyor Allah Teala. Gelecek nesillere sahabenin hayatından kesitler vererek hepsinin Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel standartlarını mutlak olarak yerine getirdiğini kesin bir ifadeyle anlatıyor. Öyleyse 14 asır sonra bugün İslam'a baktığımız zaman İslam'ın korkunç bir sonuca ulaştığını görüyoruz. İnsanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu bütünüyle unutulmuş. İnsanlar artık mürşitlerine ulaşmayı dilemiyorlar. İnsanların %90'dan fazlası mürşitlerine ulaşmayı dilemiyor. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde öğrenmeniz lazım gelen husus. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi demin ayetlerle sizlere açıkladığımız standartlarda hepiniz, bütün sahabe nasıl kainatın en büyük müşterine ulaşmışsa siz de devrinizdeki irşat bakanlarına ulaşmak durumundasınız. Allah Teala sahabenin hayatından kesitler vererek ayetlerine onların nasıl uyduğunu ifade ediyor. Ve bugün insanların çok çok büyük bir kısmı %90'dan fazlası artık mürşide ulaşmanın Allah Teala tarafından farz kılındığını unutmuş durumda. Üçüncü safha bu noktadan itibaren başlayan 7 kademede nefsinizi tezkiye ederek ruhunuzu 7 tane gök katı üzerinden Allah'a ulaştırmak, hayattayken ulaştırmak. İnsanlar bugün, 14 asır sonra bugün bu lazimeyi de, bu Allah'ın farzını da unutmuşlar. Dikkat edin, farzını diyorum, tekil konuşuyorum. Ama 11 defa farz kılmış Allah-u Teala. Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı Allah-u Teala 11 defa farz kılmış ve iblis hepsini unutturmayı başarmış. Ne kadar büyük bir düşmanla karşı karşıya olduğunuzu iblisi size tanıtmak için söylüyorum. 11 defa farz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. 1. Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yeteikumil azabe.
üzerinize azap gelmeden evvel, kabir azabı gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'laştırın. Ama bu yetmez diyor Allah Teala. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz yetmez ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu da teslim edin, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaştır. Ve böylece takva sahibi ol. Farz kılıyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh diyor Allah Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, kim bana ruhen nasıl olmuşsa, sen de onun yolunu takip et. Sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus suresi 125. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yedi darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve kimi kendine ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala sırat-ı müstakimin insanları Allah'a ulaştıran, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Burada da, bu ayet-i kerimede Yunus 125'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Kimi o teslim yurdu olan kendi zatına ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor Allah Teala. Ve sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ilehi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 8. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize değiştirilmesi mümkün olmayan o ölüm günü var ya, o gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. 9. ayet-i kerime bunun kesin bir emir olduğunu söylüyor bize. Rad suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَفْ. Sevgili kardeşlerim, bunu kelime kelimesinde de söylemek istiyorum. Çok önemli olduğu için. Çünkü Türkiye'de 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Hepsini aldık. Bu ayet hepsinde değiştirilmiş. وَالَّذ۪ينَ diyor Allah Teala ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı ve onlar Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada bunun açık bir şekilde bir emir olduğu da beyan edilmiş. 9. ayet-i kerime. 9 tane ayet-i kerimede Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılıyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini, ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Allah kesin bir dille ifade ettikten sonra bununla yetinmemiş. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu ve kimimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine onlardan da veçlerini fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı?
eğer varsa mutlaka onlar daha önce ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün sahabe bu ayetle fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikleri kesinleşen kişiler. Hepsi mutlaka daha evvel Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah'ın bildirdiği gibi ruhlarını da Allah'a teslim etmişler. Öyleyse bütün sahabe hepsi üçüncü safayı da gerçekleştirmiş. Hepsi hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmak şerefine ermişler. Allah'ın evliyası olmak şerefine ermişler. Sonra gördüğünüz gibi dördüncü safada hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demin söylediğim Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Sonra hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe İslam'ın 5 safhasında yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir lisanla bunu söylediğim ayet-i kerimelerle cümle aleme ispat ediyor. Onlar İslam'ın medarı iftiharlarıydı. Onlar bütün güzellikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yaşadılar. Peki ne demek istiyoruz? İşte bugüne geldik. Bugün 1400 yıl sonra 1 milyardan fazla insanı sinesinde barındıran İslam aleminde insanların %90'dan fazlası Allah'ın bu farzlarını unutmuşlar. Sahabenin bunları yaşadığından da gerçekleştirdiğinden de haberleri yok. Nasıl bir tuzak insanların başına gelmiş yerleştirmiş iblis görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Görüyor musunuz tuzağı? Hepsi unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun Allah'a ulaştırılması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, hayattayken hepsi unutulmuş. İlk üçü bütün insanları mutlaka cennet sahibine götürecek olan, 7 sebepten dolayı götürecek olan esasları muhtevi ve hepsi unutulmuş. İslam'ın bacaklarını kesmiş iblis, İslam'ın cennet sayetine ulaştıracak olan bütün farzlarını devreden çıkarmakla İslam'ın bacaklarını kesmiş. Fizik vücudun Allah'a teslim etmesi, teslim edilmesi, nefsin Allah'a teslim edilmesi, bunlar da bir insanı dünya saadetinin tamamına erdirecek olan iki temel mefhum. Bunları da insanlara unutturarak iblis İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Ve İslam bugün şeytanın bütün insanları kandırmayı başarması sebebiyle bitkisel hayata itilmiş. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler, korkunç bir trajedi yaşıyoruz. İslam'ın Allah-u Teala tarafından tebliğinden 14 asır sonra İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün ana rahneleri, temelleri berhava edilmiş iblis tarafından ve insanlık bu duruma düşmüş. Dikkat edin. İslam silin kökünden gelir. Buradan türetilen 28 tane kelimenin arasında
En önemlisi teslim kelimesidir. İslam Allah'a teslim olmaktır. Ruhu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Ve dünyada insanlık tarihi boyunca ilk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar ikinci bir din hiç mevcut olmamıştır dünya üzerinde. İnne dîne indallâhil İslam diyor Allah Teala. Teslimden başka, Allah'a teslimden başka bir din yoktur diyor Allah Teala'nın indi ilahisinde. Adına Hristiyanlık diyoruz. Adına Musevilik diyoruz. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya Allah'ın söyledikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledikleriyle aynı. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların İslam olmak şerefine erdiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların İslam olmak şerefine erdiğini, hepsinin Allah'a teslim olduğunu söylüyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de sadece bir tek dinden, Allah'a teslim olma dininden bahsediliyor. Hepsi o kadar. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe ona tabi olarak hepsi 3 teslimlerinde gerçekleştirmişler. İslam'ın 5 tane safhasını yaşamışlar. İblisin insanların başına nasıl bir çorap ördüğünü anlatmak için bunları söylüyorum size. Hepsini ayrı ayrı ispat ederek. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın bütün güzellikleri unutturulmuş insanlara şeytan tarafından, insanların mutluluk ümitleri birer birer yok olmuş. Ama İslam'ın arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşadıysa aynını yaşayan insanlar dün de vardı, evvelki günde vardı, sahabenin zamanında da vardı, bugün de var. Ne yazık ki bu insanlar toplumun içinde küçük bir bölümü oluşturabiliyor. Allah'ın söylediklerinden haberdar olan, sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya çalışan, Kur'an'daki bütün emirlere itaat etmeye çalışan yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini de yaşayan. Onlar 7 vakit namaz kılıyorlardı. 7 vakit. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsının dışında kuşluk sünnetiyle teheccüd sünneti. O söylediğim kişiler bugün de aynı şeyi yapıyorlar. 7 vakit namaz kılıyorlar. Onlar 2 kat zekat veriyorlardı. Bu söylediğim insanlar bugün de aynı şeyi yapıyorlar. En az 2 kat zekat veriyorlar. Onlar Ramazan ayı boyunca oruç tuttuktan sonra her perşembe mutlaka oruç tutuyorlardı. Sünnet-i seniye buydu. Bugün de bunu yaşayanlar aynı şeyi yaparlar. Her perşembe mutlaka oruç tutarlar. Oruçlarını 3 kata çıkarırlar. Öyleyse ne yapmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe? Zikir yapmışlar. Allah Teala zikri farz kılıyor. Çok zikri, günün yarısından fazla zikri farz kılıyor. Allah Teala daimi zikri farz kılıyor. 14 asır sonra ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikri farz olarak göremezsiniz. Yok artık. İblis yok etmeyi başarmış. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, sizlere şeytanın nasıl bir tuzak hazırladığını, ne kadar büyük bir düşmanınız olduğunu anlatmak için bugün onun kurduğu tuzaklardan bahsettik. İnsanlık bir trajedi içinde yaşıyor. Kurtuluş ümitlerini
yitirmişler ve en kötüsü bunun farkında değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetine, hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, üzerimizdeki ağırlık hafiflemiyor. Her geçen gün biraz daha önemini arttırıyor. Dünyanın böylesine Allah'ın söylediklerini unuttuğu bir dönemde misyon son derece önemli bir ağırlık taşıyor. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Şu dünya üzerinde sizler varsınız. Allah'ın söylediklerini bütün dünyaya anlatacak olan, ispat edecek olan sizlersiniz. Her şey insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan her şey unutulmuş. İblis insanlara onlar şöyle şöyle yapsınlar da oyalansınlar diye bir şeyler yapmalarına müsaade etmiş. Evet, evet, müsaade. Namaz kılsınlar diyor, oruç tutsunlar diyor, zekat versinler diyor, hacca gitsinler diyor, kelime-i şehadet gitsinler. Ama sakın zikir yapmasınlar diyor.

ve onun etrafındakiler. Yani farzlar mı kaybolmuş? Evet sevgili kardeşlerim, farzlar kaybolmuş. Deveyi hamuduyla beraber bir çuvalın içine koymuşlar, götürmüşler. Atı alanda Üsküdar'ı deveyle beraber geçmiş. Hangi standartların içindeyiz? İnsanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel farzların hepsinin yitirildiği, yok edildiği bir noktadayız. Yeter mi? Yetmez. Dünya saadeti içinde aynı şeyleri son derece rahat bir biçimde söyleyebiliriz. Bir insaflı göz, 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı İslam'la bugün yaşanan İslam'ı karşılaştırırsa, aradan geçen devrede köprülerin altından ne kadar çok sular geçtiğini ve şeytanın bu sulara karıştırdığı ne kadar çok şeyin yok edildiğini görecekler. Bunlar alelade olgular değil. İslam kalesinden en büyük taşlar koparılmış. Sevgili kardeşlerim, İslam ülkeleri bugün dünyanın en geri kalmış ülkelerini temsil ediyor. Neden öyle biliyor musunuz? İsimleri İslam. Realitede İslam olmanın bilincinde olan dünya üzerinde çok az insan var. Belki bunun en ilginç yanı, her dinin içinde bir kısım insan İslam'ı yaşıyor. Küçük gruplar. Onlar İslam'ın dışındakiler, kendi peygamberlerinden bugüne kadar gelen silsileden bugün kendi mürşitlerine tabi olarak yaşamakta olanlar. Evet, mürşitten bahsediyorum. Bütün dünya dinlerinde silsileler devam ediyor. Bağlantılar devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Sevgili kardeşlerim, şöyle bir vaziyete baktığımız zaman 14 asır evvel yaşanan Kur'an'daki İslam'dan geriye bir harabe kaldığını hep beraber görürüz. İslam'ın 5 tane şarttan oluştuğunu zanneden insanların ortaya koyduğu bir harabe. Temel kurtuluş faktörlerinin hepsi yok edilmiş bir İslam. Kolları kesilmiş, cennet saadetine ulaştıracak olan bütün emirler Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen yok edilerek, insanlardan gizlenerek. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan bütün temel emirler de. Birincisi İslam'ın bacaklarının kesilmesini, ikincisi İslam'ın kollarının kesilmesini temin etmiş. Öteye gitmeye lüzum yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir göz atacağız. 14 asır evvel İslam nasıl yaşandı? Bugün İslam nasıl yaşanıyor? Bugün İslam'ın nasıl yaşandığını uzun uzun anlatmaya gerek yok. Çünkü biliyorsunuz ki bütün sevgili alimlerimiz el birliği etmişler. Diyorlar ki İslam teslim demektir. Hay Allah razı olsun. %100 aynı fikirdeyiz. İslam, teslim manasına gelen bu İslam 5 şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz evvelallah bunları yaparız diyorlar. Ve diyorlar biz İslam'ız. Yani Allah'a teslim olanlarız. Gördünüz mü? İslam'ı hangi standartlar içinde nasıl düşünüyor insanlar? Sevgili kardeşlerim, bu sözlerimiz birçok insana elbette batıyor. Onlar alimlerin söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyorlar. Alimler de bir kısmı hakikati bilmelerine rağmen onu örtmekle meşguller. Bir kısmı yavaş yavaş akılları başlarına girenler, bir kısmında hiç ümit yok. Hiçbir zaman değişmesi mümkün olmaz.

insanlar. Kur'an'daki İslam'a 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabe tarafından yaşanan İslam'a baktığımız zaman şunu görüyoruz. İslam 5 şarttan değil, 5 safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safa. Mürşide ulaşmak, ikinci safa. Ruhu Allah'a ulaştırmak ve böylece ruhun hidayetini gerçekleştirmek, üçüncü safa. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, ahsen kılarak, dördüncü safa. Nefsi ahsen kılmak, beşinci safa. Bunlardan ilk üçü cennet saadetini mutlaka kazandırıyor kişiye. Daha birincisi de cennet saadeti mutlak olarak kazanılıyor. Son ikisi de dünya saadetini tamamlıyor. Sevgili kardeşlerim, hani olmazsa olmaz diye bir söz var ya, konu öylesine önemlidir ki, öteki şartların hepsi tamam olsa, o bir tek şart tamam olmadıkça, ayaksız bir masa gibi aynen masa yerdedir. Masalık görevi yapamaz. Öyleyse ne demek istiyorsunuz? Çok basit bir hakikatten bahsetmek istiyorum, başlangıç hakikatinden. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bizimle hiç alakadar olmadan dışarıdan dinleyenler, hepinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbiriniz kurtulamazsınız. Onlar size ne söylerlerse söylesinler ama hiçbiriniz kurtulamazsınız. Öyleyse İslam'ın birinci safhasına dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemiş mi? Nereden biliyoruz? İşte iki tane ayet. Allah Teala Zümer 18'de buyuruyor ki, onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar hepsi hidayete erenlerdir. Onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Ne diyor? Ne diyor Allah Teala? Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Aslında burada üç hidayetten birden bahsediyor Allah Teala. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. Çünkü olay ulul elbapta noktalanmış. Öyleyse 14 asır evvel bütün sahabe hidayete ermişler. Ama bu hidayetin daha açık standartlarda açıklandığını da göreceğiz. Hepsi birinci hidayetten bahsedilen ruhun hidayesinden hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin, fizik vücutlarını Allah'a teslim eden sahabenin önce ruhlarını da Allah'a teslim ettiğini kesinleştirmiş. Diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer varsa mutlaka onlar da ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir, hidayete ermişlerdir. Bütün sahabe değil ruhlarını, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ama şu anda birinci safha için bize ruhun Allah'a teslim edilmesi olayı gerek. Hepsi teslim etmişler. Öyleyse bunların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdi. İki sebepten böyle söylüyoruz. Bir, Allah'a kim ruhunu ulaştırmışsa o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin bu hedefe ulaşması Kur'an-ı Kerim ahkamınca mümkün değildir. Kurtuluşa ulaşması da. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Ellezine la yercune likayna eradu bil hayatet dünya vatmeyun nebiha ellezine hüm an ayatina gafilun.
Ülâike mevâhumun nârı bimâ kânû yeksibûn. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyum alışırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Gaflet içinde bir bütün dünya sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çok az insan Allah'ın öngördüğü şuurun sahibi olarak Allah'ın görevlerini üstlenmiş durumda. Geri kalanlar çok büyük bir kitle bütün dinlerde, ne yazık ki İslam'da dahil, kurtulmaları mümkün olmayan bir büyük hatanın içerisinde. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilediklerinin daha kesin bir ispatı var mı? Evet. Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri. Ne gördük şimdi biz? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hidayet ermişler. Kimler bu hidayet erenler? Bakalım beraberce. Rad 20, 21, 22 Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِيَحْتُ. Onlar ahdlerini, Allah ile olan ahdlerini, üç vücudun birden yeminlerini yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ minsaklarını bozmazlar. Nedir o minsakları? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَنَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. اَلَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi اَمَنَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi بِهِ ona Allah'a اَنْ يُسَلَى ulaştırmayı. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Ahdlerini yerine getirenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Şimdi devam edelim. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan, yani cehenneme götürecek olan nakıs derecelerinin zahit derecelerinden fazla olmasından korkarlar diyor Allah Teala onlar. Ve yahşenne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar diyor. Vellezine sabir ibtigae ve çerabbehum, ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ayet iki cepheden birden almış burada konuyu. Allah'ın zatını dilemenin birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bu kişiyi cennete koyar. Ama ikinci safhası Allah'ın zatını dilemek var. An cennetlerine ulaştırır. Peygamberlerle beraber insanların Allah'ın cennetine girmesine sebebiyet verir. Öyleyse Rad 22'nin devamına baktığımız zaman oraya kadar ulaştığını görüyoruz sonucun. Asgari standartlarda konuyu ele aldığımız zaman Rad 22 bize Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın zatına en azından ulaşmayı dileyenlerdir. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ruhlarını ulaştıranlar. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Öyleyse burada bir nokta koyuyoruz konumuza. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemeselerdi ne olacaktı? Bugünkü alimlerimizin durumunda olacaklardı. Ve iblisle beraber doğru cehenneme gideceklerdi. Sevgili kardeşlerim, böyle söylüyoruz diye birçok din alimi ne olduğunu araştırmaya bile gerek bırakmadan, gerek duymadan sadece bize düşman oluyorlar. Olmaya devam etsinler. Hesapları Allah'a tayyare kendileri arasında. Ama bizim üzüldüğümüz şey onların bize düşman olmuşları değil. Sevgili kardeşlerim, bir tek canımız var. Allah yoluna biz onu adamışız. Ama
60 küsur milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veren bu sorumsuzluk, işte bu sorumsuzluk müessesesi bize çok dokunuyor. Tabii onlar sözlerimizden şimdi hiçbir şey anlamayacaklardır. Adam sen de Allah'a ulaşmayı dilesen ne olur, dilemesen ne olur? Biz diyorlar evelallah, çocuk musun yahu diyorlar, biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz. Kelime-i şehadet de getiriyoruz ara sıra. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek. O adam çıkmış asırlar sonra bir sürü zırva söylüyor. Hiç hayatımızda kitaplarda filan okumadığımız zırvalar. Çok doğru. Kitaplarda okumadığınız. Buraya kadarı doğru. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız orada okursunuz. Ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ölmeden evvel anlamak mecburiyetindesiniz. Anlayamazsanız o arkanıza taktığınız milyonlarca insanla beraber siz de cehenneme gitmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, burası konumuzun daha başı. Allah'a ulaşmayı dilemek olmazsa olmaz şartı. Kim dilemezse Allah-u Teala'ya ulaşmayı, hiç kimse, bu dilemeyenlerin hiçbirisi Allah'ın cennetine hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar giremezler. Misal mi istiyorsunuz? Bir adam düşünün 100 yaşında. Hayatının 85 senesini 15 yaşından itibaren başlamış, görevli olduğu andan itibaren ömrü boyunca 5 vakit namazını hiç kaçırmamış. Zekatını muntazam vermiş. Hacca gitmiş defalarca. Sık sık da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Orucunu da tutmuş. Sorun bakalım diyor yukarıya, cennetteki yerin neresi? Cevap geliyor, yok. Orada yeriniz yok. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim için keseler dikmişler. Duvara da bir tane çivi çakmışlar, keseleri atmışlar Kur'an-ı Kerim'de. Birisi öldüğü zaman onun arkasından Yasin okumaktan başka Kur'an-ı Kerim hiçbir işe yaramıyor. O bizim hayat kitabımız. A'dan Z'ye, doğuşumuzdan ölünceye kadar, sevgili kardeşlerim, her sene değil, her ay değil, her hafta değil, her gün değil, her saat değil, her dakika da değil, her saniye ne yapmamız lazım geldiği orada o mukaddes kitapta yazılı. Her saniye Allah'ın ismini tekrar etmek mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala zikri farz kılmış. Bir, günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. İki, daimi zikri farz kılmış. Üç, hayatınızın her saniyesi ona bağlı. Sevgili din adamları, yaparsınız ya da yapmazsınız, bu kendinizle alakalı bir konu. Ama bilmediğiniz konularda insanlara ahkam kestiğiniz zaman onları da kendinizle beraber cehenneme mahkum ediyorsunuz. O zaman sorumluluk alıyorsunuz. Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Şu hidayeti gizliyorsunuz ya, insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını. Allah diyor insanlara kitaplarında delilleriyle birlikte göstermesine rağmen, onlar ki hidayeti gizlerler, Allah'ın ayetlerini gizlerler, ketmederler, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. Ve siz bugün Allah'ın hidayetini ketmediyorsunuz, gizliyorsunuz. Bundan hiçbir sorumluluk duymuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, izleyenler ve dinleyenler,
her şey sizin gayretinize bağlı. İnsanlar sizlerden bu hakikatleri öğrenebilirlerse kurtuluşa ulaşacaklar. 60 küsur milyon insan. Yoksa kurtulmaları mümkün değil. Allah'ın söylediklerini değil, iblisin söylediklerini düstur etmişler kendilerine. Ve birinci safa Allah'a ulaşmayı artık kimse dilemez olmuş. Sizlerin dışında sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bundan 14 asır evvel ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci safayı burada noktalıyorum. Yok zamanımızda. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen diyor, onun gideceği yer cehennemdir diyor. Bugün artık insanlar Allah'a ulaşmayı hiçbir şekilde dilemiyorlar. Peki dileseler de ne olur diye bir sual gelecektir bizi ilk defa dinleyenlerin aklına. Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa onların gideceği yer cennettir. İşte vel asr suresi, vel asr. Asra, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsn, insanlar hüsnandadırlar. İllellezîne âmenû. Âmenû olanlar hariç. Onlar hüsnanda değildir. Hüsnanda olsalardı ne olacaklardı? Müminin yüzü işte Allah-u Teala diyor ki o insanlar ki kıyamet günü günahları sevaplarından çoktur, fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ama Allah-u Teala vel asr suresinde diyor ki illellezine aminu. İlla hariç ellezine onlar ki aminu. Amin dururlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cennete gireceklerdir buyuruyor. Allah'a ulaşmayı dilerse insanlar ne olur? Hiç. Allah'a ulaşır. Kesin mi? Kesin mi kesin? İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amene olanları yanımdan kovamam. Siz istiyorsunuz diye manası açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka olacaklardır diyor. İnne kullanmış Allah Teala. Kimmiş bunlar? Amin olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır diyor. İşte Ankebut suresi 5 ve 6. ayetler. Emen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu le'at. Kim o kişiler ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. Allah onları mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Allah'ın Allah'a ulaştırmayı dilediği insanlar mı var? Tabii var. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerreder, teslimi açar, göğsünden kalbine nur yolu açar diyor. Kimlerin? Kendine ulaştırmayı, Allah'a ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilediği kişilerin. Öyleyse dilemedikleri var. Diledikleri var. Peki kimleri dilemez Allah Teala? Araf 186'da diyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir. Allah dilediğini hidayete erdirmez. Ha. Milletin ağzına sakız. Demek ki Allah Teala öyle diliyor diye hidayete erecek olanları da Allah hidayete erdirmiyor. Ya da öyle diledi diye hidayete ermeyecek olanları hidayete erdiriyor.
Sevgili kardeşlerim, kadın ayağı öyle değil. Ayet-i Kerime'nin devamında Allah Teala diyor ki Allah onları isyanları sebebiyle şaşkın bir halde bırakır diyor. Hidayete dilediğini erdirmeyen Allah Teala o dilediklerinin isyanda olanlar olduğunu söylüyor. Kim bu isyanda olan insanlar? Kim bu yeryüzünde fesat çıkaran Allah'ın emirlerine isyan eden insanlar? Demin size Rad 21 ile 20'yi ve 22'yi söylemiştik. Orada ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesi vardı. Rad 25'te de Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi vuslatı keserler. Allah'a özellikle misak vermelerine rağmen böyle yaparlar. İşte onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Koskoca alimler zümresi hepsi insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını reddetmekle meşguller. Allah Teala'nın 11 defa üzerinize farz kıldığı bir farz silsilesini yok sayıyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Sadece dileyenlerin ulaştığı, Allah'a ulaşmak üzere ulaştığı mürşide ulaşmak hepsine nasip olmuş. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan bir mürşide ulaştı, tövbe etti diyelim. Ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Hiçbir değişiklik olmaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu işitir, bilir ve görür. Hemen harekete geçer. Kulaklarındaki bakrayı alır, kalbindeki ikineti alır, yerine ifat koyar. O kişinin irşat makamıyla arasındaki icab-ı mestureyi alır. Maksadı kişiyi mürşidine ulaştırmak. Ve söz veriyor Allah Teala. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırım. Yani mürşidine mutlaka ulaştırırım demek bu. Öyleyse tartışmasız bir vaka. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Neyse, hamdolsun ki tabi olmadılar diyemiyorlar. Hepsi tabi oldular. Bunu diyemedikleri için başka bir yoldan gitmeleri lazım. Efendim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meğer son mürşitmiş. Ondan sonra mürşit falan gelmezmiş. İfadeleri bu. Sahiden gelmez mi? Hadi sevgili kardeşlerim, beraberce şu tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine 3300. defa beraberce bakalım. Bu tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandır. Allah Teala tartışmayı bitirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz'e bu sebeple diyor ki abimim, sana sual sorarlar. Ne sormuşlarsa hepsinin cevabını biz koyduk diyor Kur'an-ı Kerim'e. Hepsinin cevabı orada var. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neyle karşı karşıyayız? Kainatın en büyük mürşidine sahabe tabi olmuş. Sonra mı? Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar. Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye. Sonra mı? Sahabeye tabi olmuşlar. Atları mı? Tabi'in. Tabi'ine tabi olmuşlar. Atları mı? Tebe-i tabi'in. Tebe-i tabi'ine tabi olmuşlar. Tebe-i, tebe-i, tebe-i diye devamlı arttırmak çok zor bir ifade. Onların isimlerini koymuyorlar bile artık. Zamanımıza kadar gelen bütün nesiller kendi mürşitlerine tabi olarak bugünlere ulaşmışlar. Biz kendi mürşidimize tabi olduk. Siz de
Bizlere tabi oluyorsunuz, bizim neslimizden. Aklı başında olanlara sesleniyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte red açık ve kesin bir şekilde geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşittir. Ondan sonra bir daha mürşit yoktur. Gelmez. Allah-u Teala da kör kör parmağım gözüne deyip Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesine hüküm koyuyor. Bütün sahabeye tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipleri. Ve Peygamber Efendimiz sahasından diyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Bize diyorlar ki bu hadis mi? O mevzu hadis. Biz de diyoruz ki hay Allah razı olsun. Ne kadar güzel söylediniz. Yalnız bir küçücük noktada bir araya gelelim. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim hadislerim tartışılacaktır. Çok güzel. Ölçüsü ne? Hiçbir hadisim Kur'an-ı Kerim'e aykırı olamaz diyor. Sadece Kur'an-ı Kerim'e uygun olanlar benim hadisimdir diyor. Uygun mu? Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bahsediyorsa bütün sahabeye tabi olundu. Hepsinin mürşit oldukları kesin değil mi? Öyleyse bu standartlarda neyin gürültüsünü yapıyoruz? Sevgili din adamlarımız üzerinizdeki ağır vebalin hala farkında olmadığınızı görüyorum. Sevgili kardeşlerim, burası konunun ikinci safhası. İnkar birincide var. Allah'a ulaşmayı denemek diye bir şey yoktur diyorlar. Arkasından ne söylüyorlar biliyor musunuz? Çünkü bir insanın diyorlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değildir. Tabii bu aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkarın ötesinde aynı zamanda Allah'a ulaşmayı da sağ iken Allah'a ulaşmayı da inkar. 11 defa Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Onlar sadece hayır diyorlar. Böyle bir şey yok. Sevgili kardeşlerim. Zümer 54 ve enübü ila rabbüküm ve eslimu lehu min kablenin yetiştim azabı üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün. Ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu ve nefsinizi de Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür. Ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki buyuruyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et diyor ey ruh. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat eline fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Hem kaçmak hem de sığınmak anlamı var firarda. Sonra beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebilâ ben enâbe ileyye. Kim bana vasıl olmuşsa, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25 Allahü yedi darüsselamü yeyti men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Teslim yurdu Allah'ın zatı. Çünkü diyor ki oraya ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakim ulaştırır. Hem Nisa 175'te hem de Bakara 87, Enam 87 ve 88'de Sırat-ı Müstakim'in insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Öyleyse Allah 6. defa kendi zatına davet ediyor. 7. davet müzemmil 8 Vesbir ismi Rabbike ve tevekkül ileyhi tevkilâ. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra mı? 8. ayet Şura 47
yüzlerinize o değiştirmesi mümkün olan gün, değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine mutlaka icabet edin diyor Allah-u Teala. 9. ayet-i kerime, Allah ruhun Allah'laştırılmasını üzerimize farz kıldığını, emrettiğini söylüyor. Rab 21. وَالَّذِينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Bu 9 ayet-i kerime bize direkt olarak verilmiş olan ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız konusundaki emirler. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bir defa daha emrediyor aynı şeyi. O el-istibrar hüküm gününde Allah-u Teala işittik ve itaat ettik demiştiniz diyor. Biz de üzerimize bunları yükledik diyor. Farz kıldık. Misakimizi üzerinize farz kıldık diyor Allah-u Teala. 10 ve Enam suresi 152. ayet-i kerime ve bir ahdullahi efo diyor Allah-u Teala. Allah'a ile olan ahdlerinizi ifa edin. Hem ruhunuzun, hem fizik vücudunuzun, hem de nefsinizin yeminlerini, misaklarını, ahdlerini yerine getirin. Üzerimize Allah'ın 11 defa farz kıldığı ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki bu emirler hiçe sayılıyor. Ve gördünüz ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hem Enam 18'de hem Zümer 18'de Allah-u Teala bu hususu söylüyor. Hem de Ali İmran 20'de, üstelik Ali İmran 20'de fizik vücudun tesliminde söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 3 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün sahabe dilemişler. Mürşide ulaşmak, bütün sahabe ulaşmış. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, bütün sahabe hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış, teslim etmişler. 4. safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Biraz evvel söyledik. Ali İmran 20, bütün sahabe fizik vücutlarında veçlerini de Allah'a teslim etmişler. Sonra mı? Nefsin Allah'a teslimi, son teslim. Bakara suresinin 132, 33, 34, 35, 36. ayetleri bir dizi halinde peygamberlerin Allah'a teslimini söylüyor. Hazreti İbrahim'den başlayıp silsile takip ederek Allah-u Teala bütün o peygamberlerin Allah'a ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de tamamen teslim ettiklerini, teslimi külliyle teslim olduklarını ifade ediyor. 136. ayet-i kerimede de sahabeye söylüyor. Onlara deyin ki diyor, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Yetmez. Nefsimizin Allah'a teslim olduğu yer Ulu'l-Elbab kademesi. Ulu'l-Elbab velayetin 5. kademesi. 5. safhası. 5. makamı. 6. makamda nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz gerçek anlamda. 7. makamda da eğer teslim olabilirsek Allah-u Teala'ya, köle olmayı başarırsak, o zaman Allah-u Teala bizi irşat makamına tayin ediyor. İrşada mezun kılındık cümlesiyle. Bütün sahabe, bırakınız nefslerini Allah'a teslim olmayı, Allah'a köle olmayı başarmışlar. Allah'a köle olmayı başarmışlar. Hepsi Allah'ın irşat makamının temsilcileri. Öyleyse
Nereye ulaştık sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir trajedi oynanıyor. İnsanların kitle halinde cehenneme sevk edildiği bir trajedi oynanıyor. Ve sorumlular sorumlu olduklarının farkında olmadıkları imajını veriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu dünya adı verilen gezegende eğer Allah'ın dini söz konusuysa şunun kesin olarak bilinmesi lazım. Zaten birden fazla din hiç olmamış. Allah'a teslim olma dini sadece bir tek din. Bütün peygamberlerin dini, çünkü bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların mutlak Allah'a teslim olduklarını ifade ediyor Allah-u Teala. İsim vererek Hazreti İbrahim ve ona teslim olanlar, Hazreti Musa ve ona teslim olanlar, ona tabi olanlar, peygamberlere tabi olanların beraber verildiğini görüyoruz. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ona tabi olanlar, Hazreti Nuh ona tabi olanlar, Hazreti İsa ona tabi olanlar ve en son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar, hepsinin Allah'a teslim olduğuna dair Kur'an-ı Kerim her birine ait ayrı ayet-i kerimeyle bunu %100 ispat ediyor. Öyleyse Allah'ın emri ne? Allah'a teslim olmak, onun ötesinde başka bir şey yok. 28 basamağın tamamı bu. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudunuz. 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. Bu teslimlerin tamamlanmasıdır. Göreviniz burada biter ama bunun sonuna kadar yürümek isteyenler mutlaka salah makamına geçeceklerdir. İrşada ereceklerdir. Eşyanın tabiatına uygun bir gidiş söz konusu. Burası irşada ermek, irşada ulaşmak. Bu nokta yeni bir kararın başlangıç noktasıdır. Ya kişi Allah'a kul olduğunu idrak edecek ve kulluk ona yetecek. Kulluğun, ubudiyetin son mertebesinde görevinin tamamlandığını düşünecek. Ya da Allah'a kul olmak yetmeyecek, köle olmayı isteyecek kişi. O zaman iradesinin bağlanması konusunda talebi olacak. Ve kişi salah makamının son mertebesine, kölelik mertebesine ulaşacak ve Allah'ın emri tecelli edecek. O kişi üzerinde irşada memur ve mezun kılındır. Sevgili kardeşlerim, bizim sevgili Diyanet İşleri Teşkilatı irşat heyetleri çıkarıyor sağa sola. Sağolun insanlar, irşat makamının sahibi olduklarını diyorlar. Bu makama tayinlerin Allah-u Teala tarafından yapıldığının haberlerinde değiller. İdrakinde değiller. Şuurunda değiller. Sevgili kardeşlerim, Allah'la kalp bağları olmayanlar, kalp hatları olmayanlar, kalp gözleri açılmamış, kalp kulakları açılmamış olanlar, kendilerini gerçekten bir yerlerde zannediyorlar. Hiç kimse kendi kendine Allah ile olan ilişkilerinde bir yere gelemez. Kendi kendine gidebileceği yer sadece cehennemdir insanoğlunun. Hiç kimse bir yardım almadan şu dünyada Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi değildir. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin
salt Allah'a ulaşmayı diledikleri için kurtuluşa ulaşanları başka bir görev yapmaya zaman bulamadan ölenleridir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş de başka hiçbir şey yapmaya zaman bulamadan hemen ertesi gün ölmüşse onlar Allah'ın cennetine mutlaka gireceklerdir Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Ama yaşayanlar Allah'ın görevlerini seveceklerdir. Allah onları sevdirecektir. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve zikir yapmayı Allah sevdirecektir. Sevgili kardeşlerim, şu şeytan var ya, hep 12'den vuruyor köfte onu. Öylesine kurnazca bir dizayn kurmuş ki insanların namaz kılmasına engel olmuyor. Oruç tutmasına, zekat vermesine, hacca gitmesine, kelime-i şehadet getirmesine, yani kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesine. Çünkü bunların hiçbirisi bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onu kurtaramaz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka zikir yapacaktır. Allah-u Teala ona mutlaka zikri sevdirecektir. Bütün ibadetleri sevdirecektir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın yolundaysanız namaz kılmak sizin için mutlaka zevke dönüşecektir. Oruç tutmak, açlığı hiç hissetmeyeceksiniz. Özellikle bir takım sigara tiryakisi, tasavvufun dışında olan insanlar, İslam'ı yaşamayanlar, hadi canım sende öyle şey olur mu, biz akşama kadar nefesimiz kokuyor açlıktan, perişan oluyoruz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz ne kadar çok müracaat oldu bize? Babamız oruç tutmasaydı da bizi her gün dövmeseydi olmaz mıydı diye. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz dizaynı? Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamamızı Allah emretmiş. Yetmez. O güzellikleri yaşamak için yardım edeceğine söz vermiş. O yapacak. Biz namaz kılmasını sevmeyeceğiz. Allah sevdirecek. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için. Sevdirir mi? Garanti veriyor. Ne söylerse Allah'ın garantisi altındadır. Allah Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Madde bir. Madde iki, Allah söz verdiğini mutlaka yerine getirir. Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor. Allah mutlaka söz verir ve yerine getirir. Öyleyse bütün insanlar için bir olaydan bahsediyoruz. Allah'ın emirleri var. Dikkat edin, bu emirlerin yerine getirilmesi mutlaka bir temel şarta dayalı. Allah'a ulaşmayı dileme şartına dayalı. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman sevgili öğrenciler, siz diyenler ve dinleyenler, siz bunca gayretten sonra bu hedeflere ulaşacak olanlarsınız. Ama ya bilmeyenler, ya aldırımlar, aldatılanlar ve aldatanlar, hiçbirisinin kurtulması mümkün değil. Ve bu gayret, bu çırpınış, bu trajediye mani olma konusundaki gayretler bir hududa mutlaka varacaktır. Semeresini Allah-u Teala mutlaka verecektir. O insanların kurtuluşunu inşallah görmek nasip olacak. Ne yazık ki gene çoğu değil, gene azı. Çünkü iblis insanların çoğunu bütün devirlerde, peygamberlerin bile yaşadığı devirlerde
hep kandırmayı başarmıştır. Allah Teala Mü'mine Suresinin 40. ayet 44. ayet kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz. Hayata getiririz, vazifeli kılarız. Ard arda aralarında fetret devri yoktur diyor Allah Teala ve küçücük bir not koymuş altına. Diyor ki, hangi kavme Resul gönderdiysek hepsini tekzip ettiler, hepsini inkar ettiler. Hiçbir kavme Allah'ın gönderdiği Resulü o insanlar, o kavimde yaşayan insanlar hiçbir devirde kabul etmemişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sahte peygamber mi demediler? Üzerine insan pisliği atacak kadar alçaldı insanlar. Ona olmadık hakaretler ettiler. Sevgili kardeşlerim, bu kainata yetişmiş en büyük insan. Hayır, bunu biz söylemiyoruz. Bunu bilgisayar söylüyor, tarafsız bilgisayar. Dünyadaki bütün büyük insanlar, bütün peygamberler bilgisayara madde madde veriliyor. Sonuç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor. Dünyanın en meşgul insanı. Ve sadece bu zavallı dünyaya değil, kainata tayin edilmiş. Seni alemlere rahmet olasın diye yarattım diyor Allah Teala. Alemlere. Yedi alemin altısına da. Neden yedisine değil? Çünkü yedincisi yok. Yokluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bir vakayla karşı karşıya değil miyiz? Allah Teala Beyt Safa'yı da farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek farz kılmış. Dilemeyen diyor, kurtuluşu yoktur. Bu noktadaki kurtuluşsuzluk olayı ileriye otomatik olarak projekte edilir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra bir insan bir mürşide ulaşmış, önünde de çöküp tövbe etmiş, bir şey yazmaz. Onun üzerinde mürşidin ruhu oluşmaz. O insan için hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması söz konusu değildir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın gösterdiği hedefe doğru yürümek mecburiyetindeyiz. Kim bu istikamette bir gayretin sahibi ise o Allah'tan yardımı mutlak olarak alır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip de namazı sevmeyen, orucu sevmeyen, Allah'ın emrettiği ibadetleri sevmeyen bir kişi olamaz. Bir takım insanlar diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz ama namazı sevmiyoruz. Biz de onlara diyoruz ki hayır, yanlış söylüyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer dileseydiniz mutlaka bunları sevecektiniz. Sevgili kardeşlerim, hani bir fıkıhtan bahsediyoruz size. Oğlu tarih dersinden ertesi gün imtihana girecek. Babası diyor ki, evladım bu gece dersini çalış. Eğer çalışırsan al işte kitap burada. Sabahleyin diyor sana bilmem kaç yüz bin milyon para vereceğim. Artık milyonlar Türkiye'de söz konusu, öyle dememiz lazım. Delikanlı sabahleyin babasının hemen yakasını yapıyor. Ver bakalım parayı diyor, okudum. Ne parası istesin yavrum diyor. Okudum diyor kitabı. Kitabı diyor okumamışsın. Eğer okusaydın son sayfasında o parayı zaten bulacaktın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen o parayı bulur. Yani mutlaka Allah'ın emirlerini zevkle yerine getiren birisi hüviyetine girer. İstisnası yoktur. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey işte budur. İnsanların Allah-u Teala'nın indinde bir yerlere varmasını temin edecek olan temel faktör o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle şekillenmeye başlar. İlk açılan kapı Allah'a ulaşmayı dilemektir, bir dilektir. Bu dilek bütün insanları
mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Öyleyse bütün insanlar için kurtuluş söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Unutmayın Allah-u Teala hepinizin kurtulmasını bizim sevgili alimlerimizin ümit etmeyeceği kadar kolay bir şekle bağlanmış. Sadece bir dilek Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte İslam olmak bu dileğin arkasındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a ulaşır. Başka bir ifade kullanayım. Hep insanlar derler ki biz cennete girmek istiyoruz, biz cennete girmek istiyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki kim cennete girmeyi isterse mutlaka girer. Allah-u Teala da aynı şeyi söylüyor. Kim cennete girmeyi isterse mutlaka girer. Bir küçücük değişiklik yapacak sadece. Cennete girmeyi istemek nedir? Bir istektir, bir taleptir. Ben diyecek Allah'a ulaşmayı diliyorum. İşte size bir istek. Ama bu istek o kişiyi mutlaka cennete ulaştırıyor. Ben cennete girmeyi istiyorum demek insanları cennete ulaştırmaz. Ama cennete girmek isteyen kişi ben Allah'a ulaşmak istiyorum derse, buna inanırsa, Allah'a ulaşmayı gerçekten dilerse o kişinin cennete girmemesi mümkün değildir. Dilemezse cennete girmesi hangi şartların içinde olursa olsun mümkün değildir. Hayatını ibadetlerle geçiren bir adamın kurtulması mümkün değildir de bir gece bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onu da görmüş, bunu işitmiş, bilmiş. Rahim esması tecelliye başlamış. Derhal o kişinin kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki hikmeti almış. Yerine ihbat koymuş. Ve bu kişi ertesi gün ölmüş. Hiç amel yapamadan ölmüş kişi. Şimdi biz dediğimiz zaman bu hiç amelsiz adam var ya, o Allah'ın cennetine girecek de o 85 sene ibadet eden kişi girmeyecek. Fırtınalar kopuyor. Ama Allah Teala böyle söylüyor. Ne söylüyorsa doğru olan sadece odur. Bu kadar ekstrem misaller vermekten muradımız var tabii. Allah'ın söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu ispat etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iblisin nasıl bu kadar kuvvetli olduğuna hep bakarım, hep sebep ararım. Bir defa korkunç zeki bir mahluk. İnsanları en olmadık yerlerinden 12'den vuruyor. Ve o insanlara, bugünün insanlarına şunu söylüyor. Bunca alim başka şeyler söylüyor. Bir tane ukala çıkmış oradan. Size diyor ki Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz doğru posta cehenneme gidersiniz. Dilerseniz cennete girersiniz. Böyle saçmalık olur mu diyor iblis. Bir tarafta diyor hayatının 80 senesinin bütün ibadetlere veren insanlar var. Onların cennete giremeyeceğini söylüyor. Ama bir adam Allah'a ulaşmayı dilemiş diye cennete girecekmiş. Ve bu kadar insanın da hiç aklına gelmiyor. Yahu neye dayalı olarak söylüyor acaba bunu? Şu Kur'an-ı Kerim'e bir de biz bakalım. Ya gerçekse? Hazreti Ali bizim söylediklerimize o devirde bir putperesti söylemiş. O da gülüp geçmiş. Hazreti Ali demiş ki bir tek sualim var demiş. Ya gerçekse? Sevgili kardeşlerim, biz öyle söylemiyoruz. Biz diyoruz ki eskilerin bir atasözü var. Halep oradaysa arşın burada. İki tane Kur'an-ı Kerim yok. Bir tane Kur'an-ı Kerim var. Hiç değişmemiş. Bütün dünyadaki dinlerin yakın gelecekte birleşmesi söz konusu. Bu birleşmenin esası Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları derleyip toplamasıdır. Allah'a teslim olmak bütün dinlerin esasını teşkil eder. Allah'a teslim olmak. Ruhu, beçi, nefsi. Ve sevgili kardeşlerim,
sözlerimizin sonuna geldik. Hucca yıl, 30 küsur yıl.

0: hayatımızı tüketmeye kararlıyız. Öyleyse insanların kurtuluşa ermesi mümkündür. Sahabe nasıl kurtuldularsa hepsinin kurtulduğu kesin. Allah Teala diyor ki kim o ümmi bir Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Araf 157. Allah Teala secde yüzde bütün sahabenin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğini söylüyor. Ne yapmış sahabe? Size delilleri ispat etti ki Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Beş safhanın hepsini yaşayıp en üst cennetlere dahil olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, hiçbir devirde fitne eksik olmamıştır. İblis insanların çoğunu her devirde kandırmayı başarmıştır. Elbette bu devirde de aynı şey olacak. Ama insanların bu kadar azının kurtulması, hayır. Mutlaka daha çoğu kurtulacak. Allah Teala böyle söylüyor. Bunun mümkün olduğu kanısıyla, inancıyla buradayız, karşınızdayız. Görüyorsunuz ki söylediklerimizin aksini 30 küsur yıldır kimse ortaya koyamadı. Din adamlarının söylediği şey sadece hayır öyle değil. Onlara bakmayın. Onlar kendilerine göre Kur'an-ı Kerim'i yorumlarlar. Ama hiç kimse aksi ayetlerle ortaya çıkamıyor. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dünyada yaşayıp gidiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi Allah'ın Kur'an-ı Kerim doğruları üzerinde bütün hedeflerinize ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı ve kolları ve bacakları kesilerek bitkisel hayata yatırılmış olan İslam'ı böylece canlandırmanızı, ihya etmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Yetmez. Böyle olacağını, insanların bunu öğreneceğini de biliyoruz. 3-4 sene sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çok zaman yok. Ve Yüce Rabbimize sonsuz hamd şükrederiz ki bizi bu ilimle teçhiz etti, mücehhez kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salâ ala Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam sizlere inşallah mutluluktan bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz? Allah Teala hepinizden ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez.

0: Eğer derseniz ki ama namaz kılmamızı emrediyor, oruç tutmamızı emrediyor, zikir yapmamızı emrediyor. Onlar sizin için sevgili kardeşlerim. Sizi mutlu etmenin her biri birer vasıtası. Namaz kılmak ferahlamanın bir tatbikatıdır. Zikir yapmaksa daha üst boyutta bir mutluluk işaretini taşır. Düşünün ki kimin kalbi açılmışsa mutlaka zikirde açılmıştır. Zikir sizin mutluluğunuzun en büyük anahtarıdır. Bir düşünün, siz namaz kıldığınız zaman bu namazın Allah-u Teala'ya bir faydası olabilir mi? Ama size çok faydası olur. Yaptığınız ibadetler hangileri olursa olsun, onların Allah'a bir faydası ya da yaptığınız bir kötü davranışın Allah'a bir zararı olması mümkün değildir. O Allah her şeyden münezzehtir. Ama sevgili kardeşlerim, bizler kuluz. Bizler sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Allah sahibimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin farkında olmanızı bütün gönlümüzle istiyoruz. Unutmayın, tabi olduğunuz andan itibaren Allah her an sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi. Hiç bırakmaz. Her zaman sizinle beraberdir. Ayrıca biz de sizinle beraberiz. Hiç bırakmayız. Bir gün bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde bizi göreceksiniz. Ve Allah'a size bunu gösterdikten sonra daha çok şükredeceksiniz. Daha çok hamd edeceksiniz. Sahipsiz olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, öyle muhteşem dizayn edilmiş ki, Allah hiçbir şeyi insanların adına tesadüf dediği bir şey olsaydı bile ona bırakmayacaktı. Allah her şeyden haberdardır. Koruyucu sahibi olmak isteyeni Allah-u Teala koruyucu bir elbiseyle kaplar. İşte bu koruyucu elbise devrin imamının ruhudur. Neden korur? Her türlü zulmani etkiden korur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Maide 105'te diyor ki ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurukum men derle izahtedeyken. Ey amil olanlar, nefslerinizin sorumluluğu, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiniz. geçtiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz nefsinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman hidayet üzere olursunuz. Hidayet üzere olduğunuz andan itibaren de dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Dostlarım, güzel dostlarım. Böylece söz konusu olan şey sizin mutluluğunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk denilen bir müesseseyi yaşamak hepinizin hakkı. Bu hakkı kullanmalısınız diye düşünüyorum. Allah'ın sizi yaratma sebebi bu. Mutluluğunuz. Sizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Mutluluğunuz. Allah Teala bunun dışında hiçbir şey istemiyor sizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin için. Sadece onu yaşamak üzere yaratıldınız. Unutmayın, Allah Teala sizi çok seviyor. Unutmayın, biz sizi çok seviyoruz. Her şey bu sevgi üzerine bina edilmiş durumda. Öyleyse siz de sevin. Etrafınıza mutluluk dağıtan bir insan olun. Etrafınızdaki herkes sizden gelen mutlulukla mutluluğu yaşasın, huzuru yaşasın. Saadet onlar için olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Siz de kendinizin mutlu olmasını istiyorsunuz. Sadece iblis sizlerin mutlu olmasını istemiyor. Kendisi gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmanızı istiyor iblis. Sizden istediği tek şey bu. Sıkıntı, huzursuzluk, herkese düşman olmanız. Her an bir öfke, kin girdabında kaybolmanız, başka insanların hepsine düşmanlık etmeye çalışmanız, İblis'in istediği tek şey bu. Hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Hedefi cehennemdir. Sizler için. Kendisi cehenneme gitmek mecburiyetinde yapabileceği hiçbir şey yok. Ve sizler Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Öyleyse ana olan kinini size kusuyor. Sizleri, hepinizi mutsuz etmek iblisin temel dileğidir. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa ve şeytan istemiyorsa ve siz mutsuzsanız, o zaman Allah'ın dediklerini değil İblis'in dediklerini yaptığınız için sıkıntılısınız, huzursuzsunuz. Söylediklerimi bir düşünün. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Öyleyse sıkıntılısınız, huzursuzsunuz. Öyleyse Allah'ın dediğini yapmadığınız için öylesiniz. Bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlere. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediniz mi? Gerçekten buna emin misiniz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz namaz kılmak kendisine angarya gibi gelmeyen, yük olmayan bir insan olursunuz. Tasavvufa girdiğinizin ilk perşembesinde tuttuğunuz oruçtan açlık hissetmemeniz söz konusu olur. Zekatınız, başkalarına yaptığınız yardımlar size ağır gelmek şöyle dursun, içinizi büyük bir sevinçle doldurur. Başkalarına bir iyilik yapmanın, başka insanları mutlu etmenin hazzını yaşarsınız. Böyle değilsiniz, namazlarınızı kılmıyorsunuz, oruçlarınızı tutmuyorsunuz, zekatınızı vermiyorsunuz, zikir yapmıyorsunuz. Eğer böyleyseniz, yeniden tabi olsanız iyi olur sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler. Çünkü bu işaretler sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğinizi gösteren işaretlerdir. Seçim için sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, mutlu olmak. İki, mutsuz olmak. Bu mutlu olmak yolunu seçmeyenlerin hepsi zaten mutsuzluk deryasının içindeler. Hayatları devamlı huzursuzlukla geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İnsanları sevmek, Allah'ı sevmek ve kendinizi başka insanların mutluluğu konusunda seferber etmek. Yapmanız lazım gelen şey aslında son derece basit. İki tane yoldan birisini tercih edeceksiniz. Bir yolda başkalarına kötülük etmek var, nefsane davranmak var, gururlu, kibirli olmak var, etrafımızdaki insanları kırmak var ve arkasından da sadece üzülmek var. Ama ikinci yol öyle değil. İkinci yolda Allah'ın güzellikleri var. Başkalarına mutluluğu yaşatmanız var. Yani siz başkalarının da mutluluğu konusunda bir müşebbik unsursunuz. Bir mutluluk vericisiniz. Mutlulukta bir faktörsünüz. Başkalarının mutlu olmasına sebebiyet veren bir insan. İşte Allah-u Teala'nın sizi görmek istediği yer burası. Bu nokta, mutlu olduğunuz nokta, huzura kavuştuğunuz nokta, her şeyin en güzel olduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk çemberinin merkezinde olmalısınız. Şimdi insanlara olan davranışınıza gelin beraber bakalım. İnsanlar çoğu zaman başkalarının kendilerinden bir noktada rahatsız olduğunu hissederler. Fakat yaptıkları yanlış davranışın, onları rahatsız edici davranışın ne olduğundan haberdar olmazlar. Belki de o davranışın başka birisini rahatsız ettiğini bilseler, onu yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceği, huzursuzluğu yaşamayacağı bir insan olmalısınız. Bir başka ifadesiyle elinden ve dilinden başkalarına sadece mutluluk ulaşan bir insan olmalısınız. Bir davranış biçiminiz siz farkına bile varmadan başka birini üzmüş olabilir, huzursuz kılabilir. Öyleyse görevlerinizden bir tanesi de etrafınızdaki herkese her zaman, acaba davranışlarımdan herhangi birisi seni rahatsız ediyor mu diye bir sual sormalısınız. Evvela size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle doğruyu söylemelisiniz. Söylemekten kaçınmamalısınız. Bir kardeşiniz size derse ki acaba benim davranışlarımda seni üzen, sıkan, sana yavan gelen bir husus var mı? Acaba ben farkına varmadan bir takım yanlışlıklar yapıyorum varsayımıyla yola çıktım. Acaba bu noktada bana yardımcı olabilir misin? Hem siz etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Eğer hepiniz bu istikamette yola çıkarsanız göreceksiniz ki karşınızdaki samimi ise onları rahatsız eden bir değil, birçok davranışınız var olmuştur. Eğer bunları derhal önlemek için harekete geçerseniz o zaman etrafınızdaki insanlara mutluluğu yaşatan birisi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, devamlı biz insanlar başkalarıyla iç içe yaşarız. Sosyal varlıklar olarak yaratılmışız. Her an başkalarına ihtiyacımız var. Öyleyse böyle bir ortamda bütün insanlar için söz konusu olan şey iki ayrı cepheden kendilerini irdelemektir. Bir, başkalarına verdiğiniz huzursuzluk cephesinden onlara her zaman sormalısınız. Hangi davranışım sana hangi şekilde huzursuzluk veriyor? Ben bunu bilmek istiyorum ve mutlaka düzeltmek istiyorum davranışlarımı. Allah'a hesap vermek için buna ihtiyacım var. Lütfen bana doğrusunu söyle ki sen bana o zaman yardım etmiş olursun. Ben kendimi o istikamette düzeltmek için çalışacağım. Başarabilirsem ben Allah'ın karşısında aklanırım. Ama bunda sen de pay alırsın. Çünkü bana doğruyu söyleyerek benim nasıl davranmam lazım geldiğini bana anlatmış olacaksın. Olaylara negatif açıdan baktığınız zaman yapmanız lazım gelen budur. Ve bu kardeşlerimiz tarafından hemen hiç yapılmıyor. Herkes hatalı. Herkes hatalar yapıyor. Ve üzerinde durmak istediğim şey şu ki hataları yapanlar hata yaptıklarının farkında değiller. O davranış biçiminin başka bir insanı rahatsız edebileceğini düşünemiyorlar. Onlara göre normal bir davranış biçimi. Ama değil. Sevgili kardeşlerim, bilemezsiniz. Sizin hangi davranışınız hangi kardeşimizi rahatsız ediyor bilemezsiniz. Öyleyse başka insanlarla olan bütün davranışlarınızda her zaman onlara sormayı usul edinmelisiniz. Acaba benim davranışlarımda seni üzen, sana batan, seni rahatsız eden herhangi bir husus var mı? Küçük veya büyük hangi kusurlarım var? Bunları bana eğer samimiyetle söylersen sana çok şey borçlu olurum. Ben gerçekten düzelmek istiyorum ve yaptıklarımda en kötüsü yaptıklarımda yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Senin bu hususta bana vereceğin işaret benim için Allah'ın katında aklanma konusunda önemli bir anahtar olacak. Bir kapı olacak. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza mutluluk veriyorum diye mutsuzluk vermeniz söz konusu olduğu cihetle bunu söylüyorum. Eğer farkına varsaydınız ki o davranışınız başkasını rahatsız ediyor, belki de o davranışınızı yapmayacaktınız. Sizden öyle bir davranış sadır olmayacaktı. Ama farkına bile varmadan davranışlarınızla başkalarını rahatsız edebilirsiniz. Buna mani olmalısınız. Birisi bir başkasına tavsiyelerde bulunurken Allah yolunda nasıl daha güzeli olacağını anlatmaya çalışırken siz eğer devreye giriyor da diyorsanız ki tamam tamam bundan sonra o öyle yapmayacak inşallah, o zaten öyle birisi değil, yanlışlıklar ona göre değil, yani kısaca sen onun kafasını daha fazla ütüleme. Eğer bu tarzda bir konuşmanın içine girmişseniz ne yaptığınızın farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bir güzel düşünceler sahibi kardeşimizin bir başkasının yanlışlarını görmesi ve onun yanlışlarını düzeltmesi konusunda ona tavsiyelerde bulunurken siz onu önlemiş oluyorsunuz. Hem kardeşimizin bir vazife yapmasına mani oluyorsunuz, hem de ondan ders alması lazım gelen, hatayı yapan kardeşimizin o hatasını öğrenmesine siz hatanızla sebebiyet veriyorsunuz. Tabii bu size göre bir hata olsaydı zaten bunu yapmazdınız. Öyleyse bu söylediğinizden gerekli dersi almayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Ben köşemde duruyorum, kimseye bir zararım yok, ben iyi bir insanım diye düşünüyorsunuz ama sonra da kalkıp bunu yapıyorsunuz. Allah Teala'nın yolunda güzele hep yol göstermelerine ulaşılır. Bizim görevimiz de bu. Sizlere Allah'ın güzelliklerini söylemek, daha güzele nasıl ulaşırsınız diye yol göstermek. Bu yol iki ayrı açıdan da değerlendirilmelidir. Bir, biz sizi başkalarına mutluluk vermeye davet ederiz. Bu konunun mutluluk verme cephesidir. İki, biz sizi davranışlarınızla başkalarını üzmemeye davet ederiz. Bu da konunun negatif cephesidir. Sizden etrafınıza her an hem pozitif davranışlar hem negatif davranışlar ulaşmakta. Öyleyse hepimiz için görev ne olmalı? Pozitifleri arttırmalıyız, negatifleri azaltmalıyız. Pozitifleri en üst dereceye çıkarmalıyız, negatifleri de sıfırlamalıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranışlarınıza dikkat edin. Başkalarına yaptığınız her türlü davranış standardı içerisinde hedefiniz sadece onlara mutluluk vermek olmalı. Boşuna akıntıya kürek çekmeyin. Bunu kendinize iş edinirseniz, ben başka insanlar için yaşamaya karar verdim, sabahtan akşama kadar başka insanları nasıl mutlu ederim diye araştıracağım, falanca neden hoşlanıyor, onu yapacağım. Bir başkasına onun mutluluk duyacağı bir güzel söz söyleyeceğim, bir başkasının gönlünü alacağım, hal hatır soracağım, hediye alacağım, hep insanlara güzel bir görüntü. Benim hayatıma Allah-u Teala'yı ulaştıran ilk mürşidim, bir banka müfettişiyken ben Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum, geldi masamın başına, dedi ki ben seni dayılığa kabul ettim dedi. Sen de beni yeğenliğe kabul ediyor musun? Affedersiniz, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi, ters söyledim. Sen de beni dayılığa kabul ediyor musun dedi. 70-80 yaşlarında bir zat, 80 falan olmalı. ben şimdiki yaşama baktığım zaman öyle olması lazım geldiğine daha çok inandım. Ve cebinden şeker çıkardı, bana verdi. Sonra da ben onu dayılığa kabul ettim, bir çay içer misiniz dedim. Çay da içmedi, hiçbir şey de söylemedi. Gitti. Sonra bir gün bana dedi ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Gelecek günlerde sana bunu Allah söyleyecek dedi. Ben o güne kadar din konusunda hiçbir şey bilmeyen bir insandım. Sevgili kardeşlerim, ne yaptı? Bana bir tane şeker verdi sadece. Ve gitti. İşte siz de etrafınızdaki insanlara şeker verin. Güzel sözler söyleyerek onların gönüllerini alın. Onlara sizin için kıymetli oldukları intibanı ömrünüz boyunca vermeye, onlarda o intibanın, izlenimin kalmasında ısrarlı olun. Sizin hakkınızda nerede kim konuşursa, ha o mu? O herkese iyilik etmeye kendisini adamış bir insandır. Bunu söyleyebilmeliler. Madalyonun bir tarafında bu var. Bütün insanlara şeker dağıtmak. Yani onların gönüllerini alacak, onları mutlu kılacak olan şeyler yapmak. Sevgili kardeşlerim, hem siz kazanırsınız. Çünkü başkalarını mutlu etmek kadar insanı mutlu eden başka bir şey yoktur. Kim sizin bir davranışınızdan mutluluk duyarsa, onun yüzündeki o mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Ya görmeden evvel, daha güzeli de bu zaten, görmeden evvel de mutlusunuz. Yani sabahleyin kalktınız, muhasebesini yapıyorsunuz günün, daha yeni başlayacaksınız güne, ha falancaya şunu söyleyeceğim, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya şu yardım yapacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya bir hediye alacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, ha falanca hastaydı, hadi bugün onu ziyaret edeyim. Hayatınızı buna göre tanzim edeceksiniz ve özellikle Allah yolunda hizmet için zamanınızı harcayacaksınız. Hizmette sizin yanı başınızda olan kardeşlerinize en güzel davranışlarla davranacaksınız. İşte madalyonun bir tarafında başka insanlara bu mutlulukları ulaştırmak var. Öbür tarafında en az bunun kadar dikkat etmeniz lazım gelen ve dikkat etmediğiniz için etrafınızdaki insanları bazen kırdığınız bir başka cepheniz daha var. Negatif cepheniz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Hem de daha kötüsü, davranışınızın onu rahatsız ettiğinin farkına bile varmadan başkalarının işlerine müdahale ediyorsunuz. Başkalarının görevlerini yapmasına engel oluyorsunuz. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki insanlar üzülüyorlar. Siz onları yapmadığınız zaman da aynı kişisiniz. Bir eksikliğiniz yok. Bu yanlışları yapmadığınız zaman pozitifler gelecek devreye. Yani birincisi, sizin başka insanlara devamlı güzel davranışlarla onların mutluluğu konusunda yardımcı olmanız, size devamlı pozitif dereceler kazandıran, sizi devamlı mutlu kılan bir davranış biçimi ve hepiniz öyle olmalısınız. Ama ikincisi, negatiflerin pozitife dönüşmesidir. Yani siz davranışlarınızla bu ikinci şekildeki davranışlarınız başkalarını üzen davranışlarınız. Birincisi sıfırın üzerine bina edilir. Yani siz başkalarına mutluluk veren bir insan değilken mutluluk vermeye başladığınız zaman sıfırlar pozitife dönüşür. Ama başkalarına kötülük yaptığınız zaman, farkına bile varmadan sözleriniz başka insanları incittiği zaman veya onların görevlerini yapmasına mani olduğu zaman, o zaman negatifleri, bu davranış biçiminizi yok ettiğiniz zaman negatifleri sıfıra müncer etmiş olursunuz. Sizden çevrenizi üzecek olan davranışların gelmesi azalacak ve sonunda sıfırlanacaktır. Neydi o zamana kadar? Negatif davranışlarıyla insanları rahatsız eden, çevresine de pozitif hiçbir şey veremeyen bir hiçtiniz. Ama etrafınıza mutluluk vermeye başladığınız zaman pozitifler gelmeye başladı size. Başkalarını mutlu etmek istediğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu etti. Öbür taraftan başkalarına yaptığınız yanlış davranışları önlemenizde kaybettiğiniz puanları, sizi başkalarına kötü gösteren, çirkin gösteren yönünüzü değiştiren bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel bir şey mi başka insanların sizin hakkınızda "O her zaman benim kalbimi kırar. Bana şöyle şöyle sözler söyledi. Çok üzüldüm, çok etkilendim. Söylemeseydi olmaz mıydı?" denilen bir insan olmaktan vazgeçmeyecek misiniz? Eğer varlığınız insanları rahatsız ediyorsa, istenmiyorsanız, bunun arkasında bir sebep olması lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Kendinize hiç bakmayacak mısınız? "Ben böyle alışmışım, böyle yaparım" derseniz o zaman sizi uzaklaştırırlar. O zaman toplumun içinde negatif bir hüviyetiniz olur. Bu övünülecek olan bir şey değildir. Bu üzülenecek olan bir şeydir. Davranış biçiminiz bütün insanlara sizi negatiften pozitife geçirecek bir hüviyet taşımalıdır. Hem insanlara kötü davranmayarak negatiflerinizi sıfırlamalısınız, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk vermeye çalışan, onların rağbet ettikleri bir insan olmalısınız. İkisi de güzel. Diğerlerinin ikisi de çirkin. Eğer siz başkaları için hiçbir güzelliği oluşturmak istemiyorsanız, eğer siz başkaları için her zaman onları üzen şeyler yapan biriyseniz, o zaman Allah'ın istediği bir insan değilsiniz. Allah'ın örnek göstereceği bir insan olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin gördüğünüz gibi menfi tarafları var. Başka insanları rahatsız eden taraflarımız. Müspet tarafları var. Başka insanlara mutluluk veren taraflarımız. Ya da tek mutluluk kelimesini ifade ediyorum. Birinci grup davranış biçimi başka insanları mutsuz eden davranışlarımız. İkinci davranış biçimi başkalarını mutlu eden davranışlarımız. Öyleyse mutsuzluk veren davranışlarımızı sıfırlamalıyız. Mutluluk veren davranışlarımıza eklemeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zannettiğinizden çok daha hızlı geçiyor. Bir gün çok zamanınızın kalmadığını göreceksiniz. Hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adamışsanız, vakfetmişseniz,
1: O zaman sözlerimize dikkat edin. Her şeyi en güzel standartlarda bir muhtevaya oturtmalısınız. Bulunduğunuz yerde etrafınızdaki insanlar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Huzur duymalılar. Siz onların mutlulukları için aranan bir hüviyet taşımalısınız. Sizinle beraber olmak istemeliler. Dikkat edin ki bu beraberlikte hep pozitif şeylerin sahibi olasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsan sevilmeye layıktır. Ve hiçbir davranışınız başka insanları rahatsız edici bir hüviyet sakın taşımasın. Hepiniz bu konuda Allah'ın istediği gibi davranmaya çalışın. Ne ister Allah-u Teala? Hataların, iki kardeşimiz yan yana geldiği zaman hataların söylenmesini ister Allah-u Teala. Allah-u Teala hata yapan tarafından hatalarının sorulmasını ister. Sevgili kardeşlerim, hataları yapan tarafından dediğimiz zaman hepinizi birden kastediyoruz. Hiçbirimiz mevcut değildir ki hata yapmış olmasın. Hata yapmamış olsun. Herkes mutlaka kendisinin hata saymadığı, hata olarak değerlendirebilseydi belki onu yapmayacaktı. Kuvvetli bir ihtimalle yapmayacaktı. Hata saymadığı nice davranışlar vardır ki etrafındaki insanları mutsuz kılar, huzursuz kılar. O insanlara negatif bir tesir sahası oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başkalarını mutlu edecek davranışlar varken, ki bu mutluluğun arkasından siz mutlu olacaksınız. Çünkü ne zaman başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışta bulunursanız, Allah Teala size mutlaka huzur verir, ruhunuza, nefsinize sürur verir. Ve başkasına verdiğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olursunuz. Madalyonun hiç hesaba katmadığımız tarafı başkalarına mutsuzluk verdiğimiz davranışlarımız. Bu noktadan itibaren hepiniz bu istikamette asıl faaliyet sahibi olun. Başkalarına hep sorun. Acaba benim davranışlarımda senin sıkıldığın, huzursuz olduğun bir yanlış davranışım, laubali bir davranışım, sana karşı saygısızlık ettiğim bir durum ya da benim düşünemediğim ama seni rahatsız ettiğim hangi konu olursa olsun bana bunları söyle ki ben kendimi Allah'ın hedef gösterdiği bir insan yapmakta senin yardımını almış olayım. Sevgili kardeşlerim, hepiniz kardeşsiniz. Kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Nasıl? Size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle söylemelisiniz. Sen bana şöyle söyledim. Bunu hüsniyetle yaptığından eminim. Ama bu beni yaraladı. Ben bundan rahatsızlık duydum. Şu sebepten rahatsızlık duydum. O kardeşimiz zaten sizin bunu söylemenizi istemeli. Hepiniz samimiyetle bunu istemelisiniz. Arkadaşlarınızın nelere kırıldığını size söylemeleri sizi kıracaksa, üzecekse, siz o olgunluğa daha ulaşmadınız demektir. Onların söyledikleri sizi hiçbir zaman kırmamalı, üzmemeli, siz en güzel davranışların sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her an hepiniz etrafınızdaki herkese bunu sormaktan çekinmeyecek bir hüviyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Hem pozitifler cephesinde hem negatifler cephesinde iki cephede de sizi görmek istiyoruz. Hatalarını soran, soruşturan, düzeltmeye çalışan birisi ve kendisi birinci cephe ve kendisi hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisi. Mutluluk verme cephesi, ikinci cephe. Başkalarına huzursuzluk verme cephesi, başkalarına mutluluk verme cephesi. İki cephe birbirinin tamamen zıttıdır. Size hep davranışlarınızı ona göre tanzim edin, her davranışınız başkalarına huzur verici olsun dediğimiz zaman sizin bunu yaptığınızı kısmen başarmış olsanız bile yaptığınızı ama öbür tarafı dikkate almadığınızı görüyoruz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını devamlı huzursuz ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Böyle bir davranışa dikkatle bakın. Kendinizi en iyiye ulaştırmak istiyorsanız, Allah'ın yardımını istiyorsanız, Allah'ın istediği gibi bir insan olmak istiyorsanız, o zaman hem negatif cephenizi hem pozitif cephenizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Her biriniz için bu Allah-u Teala'nın istediği bir şey. Her biriniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için Allah'ın sizden istediği şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göreviniz kendinizi mutlu kılmaktır. Ve bu görevinizin bu hedefe ulaşmak için başkalarını mutlu etmekle bu hedefe ulaşacağınızı bilerek başkalarının mutluluğu ve onlara huzursuzluk vermeme konusunda kendinize yeniden çekidüzen vereceksiniz. Yeniden dizayn edeceksiniz kendinizi. Bu sefer başka gözlüklerin ışığı altında etrafınızdaki insanların müşahedelerinin ışığı altında. Hatalarınızı bilseydiniz zaten işlemeyeceğinize inanıyorum. Öyleyse hatalarınızı gösterecek olanlardan faydalanmalısınız. etrafınızdaki herkes bir aynadır demiştim. Öyleyse aynaların her birine söyleyin, hangi yanlışınızı görmüşler. Mutlaka onları düzeltme konusunda kararlı olun. Hatalarınızı düzelteceksiniz. Söylediğim gibi siz onların hata olduğunu bilseniz zaten yapmayacaksınız. Ama bilmiyorsanız eğer onları düzeltmek imkanınız da yok demektir. Öyleyse başka kardeşlerinize müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizin aynasısınız. Kardeşlerinizin hatasını onlar sormadan da söyleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, sakın bunu söylerken kardeşinizin kalbini kırmayın. Bir anlaşmazlık konusu katiyen çıkmamalı sözlerinizden. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Siz başkalarının hatasını arayan ve o hataları onların yüzlerine çarpan bir insan olmayın. Bizim söylediğimizle bunun arasında çok büyük bir farklılık var. Bir insan düşünün, hep hata arar ve başkalarına hatalarını söyler. Üstelik de onları incitecek bir şekilde kendini onlardan üstün göstermek suretiyle öyle bir davranış biçimi sergiler ki bu tamamen nefsinin bir tuzağıdır o kişi için. O kişi başkalarının hatalarını arayıp o hatası olan kardeşimize bunu öyle bir tavırla söyleyen kişidir ki her yanlış bulup söylediğinde kendisini yüceltmek ister. Karşısındakini küçültmek ister. Söylediklerimizden ne kadar ayrı bir davranış biçimi sevgili kardeşlerim. İki olayda da taraflardan biri diğerinin hatasını söylüyor. Biri kendini yüceltmek için nefsinin, egosunun tesiri altında karşısındaki kişiyi küçültmek, kendini ondan yüksek göstermek üzere harekete geçiyor. Kardeşine haddini bildiriyor. Nefsani bir olay. Diğerinde bir hatayı yapan kardeşine onun bu hatayı yapmaması halinde kazançlarını düşünerek müracaat eden kişi. Yani kendisine müracaat eden kardeşine benim hatalarımı bildir ki ben hatalarımı düzelteyim diyen kardeşine hatasını söyleyen kişi onun hatasını düzeltmesini o kişinin yücelmesi için istiyor. Aradaki farklılığı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Düşünce standartlarına göre değil, davranış biçiminize göre değişken bir olay bu. Eğer kalbiniz halisse, karşınızdakine haddini bildirmek diye bir niyetin sahibi değilseniz, hedefiniz kardeşinizi o yaptığı hatanın düzeltilmesiyle yüceltmekse, o zaman Allah'ın yolunda güzel bir şey yapmış olursunuz. Ne yazık ki birçok insan karşısındakinin hatalarını ona öyle bir tavırda söyler ki, bu onu küçültmek, kendini yüceltmek konusunda bir gayret ifade eder. Hedefi budur kişinin. Onu, karşısındaki kişiyi küçültmek, onun yanlış yaptığı noktasından yaralamak. Şimdi ikinci bir kişiyi düşünün. Karşısındaki diyor ki, ben sana karşı davranışlarımda mutlaka yanlış bir şeyler yapmışımdır. Bana lütfen hatalarımı söyler misin? Ben kendimi düzeltmek istiyorum. Allah yolunda sevgili olmak istiyorum. Bize söylendiği gibi elimizden ve dilimizden hiç kimseye zarar gelmemesini gerçekleştirmek istiyorum. Acaba bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Ben sana karşı yanlış davranışlarda bulunmuş olabilirim. Ve yardım edersen, bana hatalarımı söylersen, ben onları inşallah düzeltirim. İşte iki tarafın davranış biçimleri bu statü içinde olmalı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen müessesede sadece başkalarına mutluluk vermeye çalışmanız yeterli değil. Başkalarına mutsuzluk vermemizi de önlememiz gerekiyor. Ancak iki olayın bir negatif cepheden bir de pozitif cepheden değerlendirilen bu iki olayın da üzerine gidersek, o zaman neticelere ulaşırız diye düşünüyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde bir sevgili olmak istemez misiniz? O zaman siz elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyecek olan, daha ötesinde söyleyelim, elinden ve dilinden ulaşan her şeyle sadece başkalarına mutluluk veren, onları asla huzursuz etmeyen bir hüviyete kavuşmalısınız diye düşünüyorum. Ne zaman böyle bir hüviyeti gerçekleştirirseniz, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz Allah'ın istediği hüviyete sarılmış olacaksınız. O hüviyete ulaşmış olacaksınız. Allah'ın çok sevdiği bir insan olacaksınız. Unutmayın, Allah sizi çok seviyor. Unutmayın, Allah sizin sevdiğinin mutlu olmasını istiyor. O sizin mutluluğunuzu ister. Sadece saadetiniz için vardır. Hedefi sizi mutlu kılmak ve mutlu görmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreviniz bütün insanlara mutluluk ve huzur vermektir. Hepinizin Allah-u Teala'nın cennet saadetine de dünya saadetine de sizi kavuşturacağı bir sonuca ulaşmanızı, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden

Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed Eûzübillahimineşşeytanirracim Bismillah Rabbül alemin Errahman Rahim Maliki yevmiddin İyâke na'udu ve İyâke nestaîn Sırat-ı lezzetine en'amte aleyhim gayr-ı mağdûbi aleyhim ve neddâlin Eûzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir yeni güne daha giriyoruz. Bir yeni günde daha beraberiz. Rabbimizle birlikte. Siz, biz ve O. Yaratan, yaratıcı. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bir sahibimiz var. Sahibimiz var bizim. Allah bizlerin sahibi. Sahipsiz değiliz. İşte o Yüce Rabbimiz Allah sahibimiz o her şeye şahittir. Her şeyin temelinde, her noktasında mutlaka o vardır. Herkesin her şeyinden haberdardır. Her şeyine şahittir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Şeyden evvel Allah şahidimizdir. Kainatın en büyük şahidi. Hiçbir şey yokken yokluğa şahitti. Sonra yarattı, yarattıklarına şahit oldu. Kıyamet günü kıyamete şahit olacak. O şahitlerin en yücesidir. Allah. Öyleyse şu insanın yaratılışına beraberce bakalım. Adem Aleyhisselam'ı yarattı Allah. Bir kısmı kendisine ve etrafındakilere şahit kıldı. Olağın etrafındakiler de onun şahidiydi. Adem Aleyhisselam'ın. Ve insan için macera böyle başladı. Allah'ın kainattaki en değerli mahluku yaratılmıştı.

Bu değerin ortaya konması için Allah-u Teala'nın dizaynı ona secde edilmesiydi. Bu bir açıklamaydı. Allah-u Teala'nın manifestosu. Bu sizin hepinizden üstündür anlamına Allah-u Teala buyurdu ki hepiniz ona secde edeceksiniz. Ve ilk defa şahit oldukları yeni bir varlığa cinler, şeytanlar ve melekler secde ettiler. Ama iblis, şeytanlardan birisi secde etmedi. Ve Allah'ın katında ilk isyan o gün gerçekleşti. Allah-u Teala'nın bu dizaynı ilk insanı ortaya koyan bir başlangıç noktasıydı. Kainata bir halife tayin edilmişti. Allah'ın kainatın her hayat olacak noktasında halifesi artık vardı. Yeryüzünde Allah'ı temsil edecek olan, yeryüzüne varis olan bir varlık bu. İnsan. İşte Allah-u Teala'ya sonsuz sonsuz şükrederiz ki Allah-u Teala bizleri bir cin olarak, bir hayvan olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. O şerefe layık olmalıyız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Onlara söyle, insanı kıyamet gününe kadar var olacak. Evet, kıyamet günü yaşayanlar için bir son oluşturacak. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için

İnsan olduğu için bir hayat söz konusu. Hayatımızın her safhasına bir şahit getiriyor Allah Teala. Hayat fenimiz ve bu hayat filmimizin yanı başında düşüncelerimizin filmi.

Bunlar kıyamet günü bizim taahhüt unsurlarımızı %100 ortaya koyan temel şahitler. Allah-u Teala buyuruyor ki kıyamet günü yaptıklarınızı elleriniz, ayaklarınız ve vücudunuz size haber verecek diyor. Yani davranış biçimleriyle her biri yapmış olduğunu söylemiş olacak. Ne yapmışlarsa o yaptıklarını açıkça hayat filminizde göreceksiniz. Mahkeme-i Kübra bir şehadet müessesesidir. Ne yaptıysanız doğumunuzdan ölümünüze kadar her şey oradadır. Üstelik her saniyesi derecelenmiş olarak. Her saniyesinde hayatınızın ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Eğer bir hayır işliyorsanız bunun manası hayat filminizin her saniyesine yeni derecelerin ilave edilmesidir. Eğer bir şer işliyorsanız bunun manası hayatınızın şer işlediğiniz sürece her saniyesine negatif derecelerin yazılmasıdır. Pozitif puanlar, zayıf dereceler, negatif puanlar, nakıs dereceler. Böylece hayatınız bütünün parçalarını oluşturur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve hayat filminiz sizin şahitlerinizdir. Hayat filminizde de şahitler var. Kiramen Katibin Melekleri hayat filmlerinizin şahididir. Sağ taraftakiler pozitif derecelerinizi kaydederler ve onları muhafaza ederler. Son rakamları kümülatif değerler olarak bellidir. Sol tarafınızdakiler gene şahitler ve negatif derecelerinizi kaydederler. Yani kaybettiğiniz puanları ve onların da kümülatif rakamı, son rakamı yeni her saniye yeni ilavelerle daima bellidir. Kıyamet günü bu rakam tamamlanmış, her şey bitmiş olacak. Son rakam sağ tarafta da, sol tarafta da belli. Allah Teala Mahkeme-i Kübra'daki şahidiniz olacak olan bu üç boyutlu hayat filminiz konusunda bir saik, Kasım'daki K harfiyle bitiyor, saik. Bir de şahit diyor. Aslında hayat filminizin kendisi şahittir. Kiramen Katibin Melekleri şahittir. Ve Allah Teala burada canlı şahitten bahsediyor. Bu Kiramen Katibin Melekleri. Bir de hayatınızı filme alan bir saik var. Kameraman. Bizim zamanımızdaki gibi böyle mercekli, kasetli kameralar değil, hastalardan oluşan kameralarla hayat filminiz alınıyor. Üç boyutlu olarak alınıyor. A'dan Z'ye her yaptığınız belli. Saik onları kameraya alıyor. Üç boyutlu olarak muhafaza ediyor. Kiramen Katibin Melekleri de ellerindeki mizanlarla hayatınızın her saniyesinde
yaptığınız her hareketi devamlı derecelendiriyorlar ellerindeki mizanla. Mizan kainattaki mevcut her türlü olayı muhtevasına alan bir ilahi kompüter, bir ilahi bilgisayar. Her olayı her taammüt kademesine göre ayrı derecelendirmek özelliğinin sahibi olan, olaylara göre derhal taammüt miktarını otomatik hesaplayan ve derecatı pozitif ve negatif olarak mutlaka en doğru standartlarda veren bir şehadet sistemi. Vicdanınız da bir şahittir. Bütün hayatınız boyunca her saniye devamlı değişen, bütün olaylara göre sonsuz alternatifin sahibi olan bir sistem. Kıyamet günü mizanı size teslim edecekler. Ve orada baştan sona hayatınızın seyri boyunca devamlı mizandaki değişiklikleri göreceksiniz. Ve bu şaşmaz terazinin her rakamının orada aynen mevcut olduğunu göreceksiniz. Anlayacaksınız ki Allah-u Teala size en ufak bir haklılıkta bulunmamış. Her şey dört dörtlük olarak tam hak ettiğiniz kadar, ne eksik ne fazla. Bu kadar zulmedilmemiş size. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günkü bu en büyük şahidiniz, Mahkeme-i Kübra'nın en büyük şahidinin ötesinde orada birçok şahidin daha yer aldığını göreceksiniz. Bu şahitlerin en üst noktasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Seni de her kavimden şahitler getirdiğimiz zaman, seni de o şahitlere şahit yaptığımız zaman ne olacak diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün şahitlerin şahidi. Öyleyse böyle bir dizaynda şahitlerin şahidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O bütün nebilere şahitlik edecektir. Ve kendi devrinde yaşamış olan bütün insanların irşat makamında şahit olan, tövbe etmiş olan bütün insanların şahidi olacaktır. Devrin imamı olması hasebiyle. Öyleyse kainatı yaratan Allah'tan sonra en büyük şahit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahitlerin şahidi. Bütün nebilerin şahidi. Ve huzur namazının imamlarının şahidi. Yaşadığı devredeki bütün resimlerin şahidi. Kim tövbe etmişse bütün tövbe edenlerin şahidi yaşadığı süreç içerisinde. Allah-u Teala'yı değil de insanları devreye koyuyorsak
şahitlerin şahidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir numarada o yer alıyor. Sonra onun da mensubu bulunduğu nebiler geliyor. İkinci grup şahitler. Nebiler huzur namazının asaleten sahipleridir. Her nebi kendi zamanının bütün resullerinin de şahididir. Her nebinin bulunduğu devrede birçok kavim mevcut. Mevcut olan o kavimlerdeki her Resulün şahidi o devirdeki nebidir. Yaşadıkları sürece bu nebiler kimler hangi resimlere şahit olmuşsa, tabi olmuşsa, bütün tabiyet müesseselerinin bu nebiler şahitleridir. Çünkü hepsinde arşı tutan meleklerle beraber huzur namazının imamı olarak bulunmuşlardır.

Böyle bir güz ayında her nebi yaşadığı nübüvvet devresi boyunca bütün tövbe merasimlerinin şahididir. Kim tövbe etmişse bütün tövbe edenlerin şahididir. O devirdeki hangi müşriye tabi olursa olsun o şahittir. Hangi Resul'e tabi olursa olsun o şahittir. Her devrin hangi devirde nebi yaşamışsa o devrin nebisi, peygamberi bütün kavimlerdeki resimlere tabiiyetinde, onların dışındaki müşriklere tabiiyetinde şahididir.

Her devirde peygamberlerin bulunmadığı bütün zaman parçalarının huzur namazının imamları, o devirde yaşayan milletler arasındaki bütün milletlerdeki Resullerden bir tanesidir. Mutlaka nebilerin bulunmadığı devrede, peygamberlerin bulunmadığı devrede her ülkedeki Resullerden biri Allah-u Teala tarafından şahit olarak seçilir ve devrin imamlarına tayin edilir. Bu tayin vekaleten yapılan bir tayindir. Ve kişi bu tayinle devrin imamlığına ulaşır. O tasarruf takvasının sahibidir. Yani tasarruf rızasının sahibidir. Allah'ın rızasına sahip olan Resullerden sadece o vardır. Sadece o Allah'ın tasarruf rızasına sahibidir. Onun dışındaki bütün kavimlerdeki Resuller tasarruf rızasının bir altındaki mihakkın takva rızasına sahiptirler. Bir hakkın rızanın sahipleridir. Son rızaya sahip olmadıkları için rızaya ulaşmamış resimler olarak geçiyorlar Cin suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Ve orada rızaya ulaşmış olan Resul devrin imamını temsil ediyor. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Allah gaybı bilir ve sizlere gaybı bildirmez. Sadece rızaya ulaşmış olan Resulü müstesna. İşte o rızaya ulaşmış olan Resul, tasarruf rızasına ulaşmış olan Resul'dür. Onun dışındaki bütün Resuller diğer altı rızanın sahipleridir. İradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Ama akıllarını değil. Tasarruf rızasının sahibi olmamışlardır. İşte devrin imamı tasarruf rızasının sahibi olan şahittir. Devrin imamlığını yaptığı sürece arşı tutan meleklerle birliktedir ruhu. Bütün tövbe merasimlerinde mutlaka hazır bulunur. Hepsinin şahididir. İster mürşitlerin yaptırdığı, normal standarttaki mürşitlerin yaptırdığı tövbeler olsun, ister Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı mürşitlerin vücuda getirdiği tövbeler olsun, ister resimlere tabi olunduğu sıradaki tövbeler söz konusu olsun, hepsinin devirlerindeki bütün bu tövbelerin devrin imamları şahitleridir. Böylece görüyorsunuz ki müessese bir şehadet müessesesi ve devrin imamları üçüncü grup şahitleri oluşturuyor bu sebebe dayalı olarak. Devrin imamları ve nebiler
aynı zamanda Allah'ın katındaki şahitlerdir. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'ın katındaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor. İşte Allah'ın katındaki şehadetin başında olan kişi o devrin imamıdır. Mutlaka hayatta olması gerekir. Devrin imamı o devirde hayatta olan en üst seviyedeki Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı kişidir. Yani nebidir, asaletine göreve getirilmiştir. Bütün nebiler kendi devirlerinin mutlaka huzur namazının imamlarıdır ve asaletine görevdedirler. Bütün Nebi olmayan, Nebi Resul olmayan, Veli Resul olan huzur namazının imamları ise oraya huzur namazının imamlığına vekaleten getirilir ve oradaki karşı tutan meleklerle birlikte Allah'ın zatına şahittirler. Orada seyir sülükte olan bütün ruhlar, namaz kılar, hepsi de Allah'ın zatına, Allah'ın tekliğine şahittir. İndi ilahide namaz kılan kişiler aynı zamanda indi ilahideki tahtların da sahipleridir. O tahtlarda bulunan Allah-u Teala'nın Resulleri ve bütün velileri Allah'a şahittirler. Sevgisülükte olanlar da bütün huzur namazlarına günde 7 vakit kılınır. Hepsine mutlaka iştirak ederler. Her huzur namazına iştirak eden ruh Allah'a şahittir.

Peki bütün nebilerden sonra gelecek olan bütün nebilerden Allah Teala'nın ona yardım edeceklerine ve iman edeceklerine dair söz aldığı Resul, onun şahidi kimlerdir? Bütün nebilerdir. O Mekke Resul'dür. Allah'ın katındaki en değerli şahitler muhakkak ki Mekke Resul için bütün Allah'ın kendilerine kitap verdiği bütün nebileridir. Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların şahitliğinden bahsediyor. Diyor ki Allah-u Teala, biz bütün nebilere dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Misak veriyor musunuz? Ve bu ağır sözü, misaki dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Onlara diyorlar ki söz veriyoruz ve hepimiz dilimizle ikrar ediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki öyleyse şahit olun. Biz de sizinle birlikte şahitleriz. İşte Allah'ın da şahit olduğu o noktada bir dizayn söz konusu. Bu dizayn bir muhteva taşıyor. Allah Teala'nın şahitleri. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın, Mehdi Resul'ün şahitleri. Öyleyse şehadet bütün zaman parçalarında devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, devrin imamlarının şehadeti üçüncü grup şehadeti oluşturuyor. Dördüncü grup şahitler bütün ülkelerdeki Resullerdir. İnsanlık tarihinin başlangıcından sonuna kadar ne kadar ülke varsa, ne kadar millet varsa, o milletlerin her birinde mutlaka Allah-u Teala bir Resul halk etmiştir. Ve hiçbir devir olmamıştır ki bir milletin içinde bir Resul yaşamamış olsun. Ne zaman bu Resullerden birisi, herhangi bir milletteki Resullerden birisi ölürse Allah Teala yerine derhal yeni birini tayin eder. İşte Mü'min suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri yoktur diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdeki Resul'e mutlaka itiraz ettiler. Mutlaka onu inkar ettiler diyor Allah-u Teala.
bütün kavimlere Resul gönderildiği Nail suresinin 36. ayet-i kerimesinde de dizayn edilmiş. Bütün kavimlere ard arda Resul gönderildiği Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de dizayn edilmiş. Bütün kavimlerde her an, bütün devirlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü var olmuştur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bütün kavimlerde bulunan bu Resuller kendi kavimlerinin şahitleridir. O Resullere kimler tabi olmuşsa onların şahidi o kavmin Resulüdür. Öyleyse bu Resuller selam makamının 6. mertebesini ifade ediyor. Allah'ın iradesine bağlanmış olan Allah'ın Resulleri. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki hiçbir kavim yoktur ki biz o kavme onlara kendi lisanıyla hitap etsin diye bir Resul göndermemiş olalım. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde, istisnasız bütün devirlerde Resuller hep yaşamıştır, yaşamaktadır ve kıyamete kadar yaşayacaktır. İşte her devrin Resullerinden bir tanesi eğer peygamberler mevcut değilse, nebiler mevcut değilse bir tanesi seçilip huzur namazının imamlığına getirilir. O Resullerden biridir ama tasarruf rızasına ulaşmış olan bir Resuldür. Görülüyor ki dördüncü grup şahitler, insanlardan bahsediyoruz. İnsan şahitler her devirde mutlaka bütün kavimlerde yaşayan bütün resullerdir. Ve beşinci grup şahitler selam makamının beşinci mertebesinde yer alan Allah'ın irşad makamına irşada memur ve mezun bulundun, mezun kılındın ifadesiyle irşada memur ve mezun kıldığı Allah-u Teala'nın bu izni ve emri verdiği Resul olmayan mürşitler. Bütün sahabe bu özelliğin sahibiydi. Hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlardı. Ve bu görevi yaptıklarını kesinleştirmek üzere Allah-u Teala onları Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde klasifiye etmiş. Onlardan bahsediyor. Diyor ki o sabikunel evvelin maya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de onlara ensare ve macirine ihsanla
tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş ve hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani beşinci grup şahitlerden olmuşlar. Ben ise insan şahitler burada tamamlanıyor.

Bunu şahitlerin ötesinde kendilerine tabi olunan Allah'ın inşaada memur ve mezun kılındığının emrini almayan ama kendilerine tabi olunan Allah'a ulaştırmakta vesile olan bütün mürşitler bu klasmana giremiyorlar. Ama her biri kimleri Allah'ın yoluna almışlarsa onların şahidi oluyorlar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de şahit olarak belirttiği grupların sonuncusu bu mürşitler. Kıyamet günü vazife alanların arasında bunlar mevcut değil. Onların mevcudiyetine gerek de olmuyor. Çünkü daha önceki her grup bütün bu tabiiyet müessesesini kıyamet günü temsil ediyorlar. Kıyamet günü yapılan bu beş grup insanın vazifeli insanın dışında altıncı şahit kiramen katibin melekleridir. Allah-u Teala onların da şahit olduğunu bir şahit ve bir saik beraberce mevcut olurlar diyor. Beraberce gelirler diyor. Öyleyse Mahkeme-i Kübra'da insan olmayan şahitler de var. Yani melekler. Kiramen katibin melekleri ellerindeki mizanla derecelendiren Saik'in çektiği üç boyutlu filmi bu derecelerle süsleyen, her saniyesinde derecelendiren Kiramen Katibin melekleri. Altıncı grup şahit kıyamette ve

Allah-u Teala 7. grup 7. şahidi oluşturuyor. Öyleyse insanlar açısından, kıyamet günü şahitli gidecek olan insanlar açısından meseleye baktığımız zaman şahitlerin şahidi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyoruz. Onun şahit oldukları bütün nebiler ikinci grup şahitleri oluşturuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in

devletinin dışında huzur namazının imamı olarak vazifelendirilen Resullerden olan şahitler, huzur namazının imamları, üçüncü grup şahitleri oluşturuyor insan şahitlerden. Bütün kavimlerdeki Resuller dördüncü grup şahitleri oluşturuyor. Beşinci grup şahitler Allah'ın tayin ettiği Resuller. Altıncı grup şahitler Kiramen Katib'in melekleri. Şahit ve sahik olarak orada bulunuyorlar. Sahikin şahitle bir ilişkisi yok. Ve nihayet yedinci şahit Allah. Kıyamet önündeki şehadet bu standartlarda devam ediyor. Bu şehadetin hayat boyunca insanlığın var olduğu sürece devam eden standartlarına baktığımız zaman bütün tövbe merasimlerinde yine yedi grup şahit görüyoruz. Şehadet müessesesi orada da var. Allah-u Teala tek başına yetmez miydi şehadet için? Elbette yeterdi. Ama Allah-u Teala kendisi başka şahitlerin de mevcut olmasını mutlaka istiyor. İşte beraberce her tövbe merasimine birlikte bakalım. Ne görüyoruz? Arş-ı tutan melekleri görüyoruz orada. Kiminle beraber? Etraflarındaki kişiyle beraber. Arş-ı tutan melekler indi ilahide huzur namazının tahtlarını boşlukta tutan meleklerdir. Orada onları kimse göremez ama tahtlarında boşlukta durduğu kesindir. İşte bu tahtları tutan, arşı tutan melekler bütün tövbe merasimlerinde, mürşide tabi olma merasimlerinin hepsinde mutlaka vardır. Etraflarındaki kişi kim? Arşı tutan meleklerin, tahtları tutanlarının etrafındaki kişi devrin imamıdır. Bir yerde daha şahit oluyoruz. Arşı tutan meleklere Ümmül Kitap. Ümmül Kitap da boşlukta durur. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. O kitabı da boşlukta tutan gene Kiramen Katib'in melekleridir. Ve etraflarındaki kişi gene Ümmül Kitab'ın altındaki kürsüde ders veren devrin imamıdır. Yine etraflarındaki kişi odur. Öyleyse birinci şahit devrin imamıdır. İkinci şahit bir grup arşı tutan melekler. Tabiatıyla asıl şahit, birinci şahit Allah'tır. Onunla birlikte diğerleri söz konusudur. İşte bu diğerlerinin başında devrin imamı gelir. Sonra onunla birlikte bulunan arşı tutan melekler gelir. Allah-u Teala Mü'min Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı bazı insanlar için Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Kim tövbe ederek senin yoluna girerse, Ya Rabbi sen bu mümin olan kullarını
günahlarına mağfiret et. Onları cehennem azabından koru. Onlara şahit olduklarının açık ifadesini kullanıyor. Tövbe eder de bizim tövbesine şahit olduğumuz bu insanlar senin yoluna girerse onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir. İkinci grup şahit, söylediğimiz gibi kiramen katibi melekleri hep beraber Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar, hep beraber dua ediyorlar. Üçüncü şahit, mürşid, mürşidin kalp gözü. Kişinin kalbinde helalleşme talebini görüyor tövbe merasiminde şahidi. Aynı zamanda gene devrin imamının ruhu mürşidin başının üzerinde. Bu mürşid ister alelade bir mürşid olsun, ister Allah'ın görevli kıldığı, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kendisine yetki ve izin verdiği kişi olsun, isterse Resullerden birisi olsun, her halükarda tabiyeti gerçekleştiren kişidir. Ve bu tabiyet sebebiyle şahittir. Başının üzerinde bulunan devrin imamının ruhu burada bir defa daha şahit hüviyetinde. Sonra da bu şehadet müezzesine ilaveten kiramen katibin melekleri. Öyleyse bu kiramen katibin melekleri bizatihi olaya şahit oluyorlar. Aynı zamanda olay üç boyutlu hologram usulü filme alınıyor. Bu filmde kişinin davranışları mevcut. Bir de kişinin düşünceleri. Mahkeme-i Kübra'da önemli olan kasti, taammüdü kesin olarak işaretleyen kişinin düşüncelerinin filmidir. Derecatın, negatif derecatın ve pozitif derecatın olgunlaşmasında, şekillenmesinde mizanın hüküm verebilmesi o kişinin taammüt derecesine bağlıdır. Hangi kasıtla kişi hangi olayı yaptı? Hükmün doğru olabilmesi için taammüt derecesinin, kasıt derecesinin mutlak tayini gerekir. İşte bu kasıt derecesini tayin eden kişinin aksiyon filmi, davranış biçimleri filmi değildir. O davranış biçimlerinin hangi düşünce yapısına bağımlı olarak vücuda geldiğini ispat eden, asıl doğru derecatı sağlayan kişinin düşünce sisteminin filmidir. Ve Allah-u Teala kiramen katibin meleklerinin düşünceleri de tespit ettiğini, gördüğünü ve tespit ettiğini buyuruyor. Öyleyse o kişinin düşüncelerine ait olan hayat filmi şahitlerin en önemlisidir. Dünya üzerinde insanlar neye şahit olurlarsa olsunlar, %100 doğruyu tespit edemezler. Çünkü gördükleri sadece kişinin davranış biçimidir. Bu davranış biçiminin sergilenmesinde, düşünce platformunda neler olduğu konusu ortada yoktur. Hiçbir hakim bu sebeple taammüdü
%100 ölçerek %100 adaletle karar vermek yetkisinin, daha doğrusu imkanının sahibi değildir. Ama orada Mahkeme-i Kübra'da mizanın verdiği bütün kararlar bu taammüde göre, düşünce filmine göre şekillendiği için en kesin dizaynı oluşturur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah ile beraber gene 7 şahit grubu oluştu. Kıyamet günkü şahitler ayrı bir grup. Her tabiyetteki şahitler ayrı bir grup. Allah Teala her olaya, her şeyden evvel kendisi şahit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın her saniyesini şahitlerle beraber geçirdiğinizi bilmelisiniz. Vücuda getirdiğiniz her türlü yanlışlık, başkalarından ne kadar gizlerseniz gizleyin, Mahkeme-i Kübra'da mutlaka açıklanacaktır. Allah Teala diyor ki o gün kimsenin kimseden gizlisi kalmayacaktır. Çünkü nerede olursanız olun, sizin için çekilen hayat filmi ve sizin için çekilen düşüncelerinizin filmi ikisi birden 3 boyutlu olarak kıyamet günü oynayacaktır. Kim sizin filminizi merak ediyorsa gelip orada seyretmek imkanının sahibidir. Bu sebeple Allah Teala kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır diyor. Yetmez. Onun yanı başında hayat filminizin dizaynını veriyor. Bütün uzuvlarınız, elleriniz, ayaklarınız ve cildiniz diye bütün vücudu kastediyor Allah Teala. Yaptıklarını haber vereceklerdir diyor o gün davranışlarıyla. Ve Allah size yaptıklarınızı gösterecek.

0: cinleri ikiye ayrılmış. Birinci grup cennete gidecekler hayat filmi illiğinde. İkinci grup cehenneme gidecekler hayat filmleri sicinde. Ve her şey gelecekler, vücuda gelecek olan her şey böylece belirlenmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin.
1: Evliya denilince insanımızın aklına hep türbeler geliyor. Bu insanımız gidip türbelerle dua ediyorlar. Allah-u Teala'dan dilekte bulunuyorlar. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evliyasından birçok yerde bahsediyor. Onlara korku olmadığını ve mahzun olmayacaklarını söylüyor. Acaba evli olmak nasıl mümkün oluyor? Evliyalık nedir? Eski evliyaların inşallah bugünü günümüzde ışık tutacak yaşam biçimleri, sözleri var mıydı? İnşallah bize bunları anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Ramazan'ın, bu seneki Ramazan'ın, 99 yılı Ramazan'ın son teravih namazından sonra Cenab-ı Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Evliyalık müessesesi, Allah'ın bir ihsan müessesesi. Kimdir evliya, ne zaman evliya olunur, nasıl evliya olunur? Buradan sohbetimize adım adım girelim inşallah. Dinledim ki Allah ile insan arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşur. Vel-Asr suresi 4 tane 7 basamak olarak bunu 4'e bölmüş. Onun için Vel-Asr suresine Kur'an'ın bütününü itibar eden bir sure deniyor. Gerçek anlamı da öyledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bütün muhtevası bu 28 basamağın tamamını alır. Öyleyse bu 28 basamakta beraberce kısaca bahsederek konumuza girelim adım adım. Evvela 28 basamağın iskeletini, omurgasını temin eden, omurgasını ortaya koyan sure Vel-Asr suresi. Allah-u Teala buyuruyor. Vel-Asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insâne lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Hüsranda olursa ne olur diye bir sual gelecek aklımıza tabi. Onun cevabını vererek öteye geçelim. Müminin suresi 103. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kimlerin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme alırız. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların genel vasfı cehenneme gitmek. Allah-u Teala çok açık bir şekilde diyor ki zamana, bütün zamanları yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa

Eğer Allah-u Teala'nın yoluna girmezlerse insanlar, onların hüsranda oldukları cehenneme gideceği kesin bir dille anlatılıyor. Bir adım daha atalım. Araf 179 Allah-u Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ve bir başka ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Biz muhakkak ki cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağız. Hiç boş yer bırakmayacağız diyor. Öyleyse kesin bir olgusu var Allah-u Teala. İnsanların çoğu ne yazık ki hüsranda, yani cehenneme gidecekler. Cehenneme gidecekleri kesin. Öyleyse bir başka ayette bundan bahsediyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe Suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Buradaki hakikat daha acıklı, daha korkunç. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani gidecekleri yer cehennem diyor Allah-u Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Düşünebiliyor musunuz? Sayıları birbirine eşit değil ama 73 tane fırkadan sadece bir tanesi, sıradımızda kimin üzerinde olanlar, sadece onlar Allah'ın cennetine girecekler. Ötekilerin hepsi şeytana kul olacaklar. Şeytanı hatırlayın, ne diyordu Allah Teala'ya? Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü çoğu cehenneme gidecekler. İşte Velâsıl Suresi böyle başlıyor. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanlar cehenneme girecekler. 4 tane istisna koymuş. 1. Amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. 2. Mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. 3. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, nefslerini tezkiye etmiş olanlar. 4. Allah'a fizik vücutlarını ve nefslerini de teslim edenler. İşte sure şöyle. Vel asr. Asr'a yemin edelim. İnnel insani lefî hüsr. İnsanlar ki, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amülü salihat. Ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar. Nefs tezkiyesine başlayanlar. Mürşide ulaşmadan hiç kimse buna başlayamaz. Mürşitlerine ulaşanlar. Üçüncü kesimde ve tevasav bil hak ve hakkı tavsiye edenler. Nasıl tavsiye edenler? Ruhlarını hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye etmek yetkisinin sahibi olanlar, buna ehil olanlar, bu tecrübeyi yaşamış olanlar ve tevasav bil sabr. Sabrın sahibi olup nefslerindeki bütün afetleri yok edip ruhlarının bütün güzelliklerine sahip olun. Bütün güzelliklerle beraber sabrı da tavsiye ederler. İşte Allah Teala irşad makamına getirdiği zamanın imamı için bunların sahibi olduğunu söylüyor secde 24'te. Ve diyor ki ve cehennem mincim eğimmeten yehtune bi emrina lemmat saberu ve kanu ve hayatına yunçunun. Biz insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamı kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Niçin onları oraya tayin ettik? Sabrın sahibi oldukları için. Bütün afetlerle beraber sabırsızlık afetini de yok ettikleri için. Ve ayetlerimize yakin hasrettikleri için. İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi oldukları için. 28 basamağı tamamladıkları için. İşte konumuz sıfırdan başlıyor, sona kadar ulaşıyor. Tam 28 tane basamak. Ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine ulaşması, ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece ruhunu teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi ve Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilip
tövbe-i nasuhunun tamamlaması tam 28 tane basamak oluşturuyor. Öyleyse evliyalık meclisinin başlangıç noktası Kur'an'daki İslam'a %100 dayalıdır. Kimdir evliya? Evliya, Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayandır. Evliya ne demek? Evliya kelimesi veliler demek. Veli dost demek. Evliyaullah, Allah'ın dostları. Evliya, dost. Evliya dediğimiz zaman Allah kelimesini kullanmasak da arkasındaki evliyayı mutlaka Allah'ın dostu olarak tanımlarız. İşte türbeler var. Türbelerde Allah'ın evliyaları yatıyor. Onlara insanlar gidiyor. Diyorlar ki biz Allah-u Teala'ya bunca zamandır talepte bulunuyoruz. Ama talebimiz yerine gelmedi. Acaba sen de bizim için dua edebilir misin Allah-u Teala'ya ki bir elin sesi nesi var, iki elin sesi var. Seni Rabbimizin sevdiğini kesin olarak biliyoruz. Evliya olduğuna göre mutlaka Allah'ın sevgilisisin. Öyleyse senin duan da bizimkine eklenirse Allah-u Teala'nın kabul edeceğini düşünüyoruz. Onun için sana geldik ki bizim için dua edesin. İşte oradaki yatır, oradaki Allah-u Teala'nın evliyası böyle bir talep karşısında tarafsız kalamaz. Mutlaka Allah-u Teala'ya o da o kişiler için yardımda bulunacaktır, dua edecektir. Öyleyse Allah-u Teala şehitleri için diyor ki siz şehitleri ölülerden edersiniz. Ama onlar diridirler. Biz onları rızıklandırıyoruz. Tıpkı bunun gibi Allah-u Teala evliyalarından salah makamına ulaşanları da rızıklandırır. Dikkat edin, Fatih Sultan Mehmet'le Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethinden sonra Tokluk usullerinin dışında şöyle bir gezmeye çıkıyorlar. Bir anda duruyor Akşemseddin Hazretleri. Burada diyor, burası. Burasını kazacağız Fatih'e. Kazıyorlar, bir kefen çıkıyor ortaya. Sanki dün ölmüş gibi. Ve kefenden de bir el çıkıyor. O da yaşayan bir insanın eli gibi. Akşemseddin Hazretleri derhal mezara giriyor, eli öpüyor. Ve diyor ki işte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında buraya girip de İstanbul'u muhasara edenlerden Eyüp Sultan Ensari Hazretleri. Fatih Sultan Mehmet diyor ki ben de eriyor indireceğim. Hemen adam mezara atlamaya hazırlanıyor. Ama el geri çekiliyor. Fatih Sultan Mehmet bu işe çok üzülüyor. Akşemseddin Hazretleri mezara iniyor ve dinliyor. Denen şey şu: padişahım, siz orada sultansınız, biz burada sultanız. Oranın sultanının bizim elimizi öpmesini kabul etmeyiz. Biz üstünlüğümüz konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Fatih Sultan Mehmet'in gözleri yaşarıyor ve öpemiyor Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin elini. Öyleyse neden bahsediyoruz? 1400 sene evvel bu zamana göre, 1453 dinimize göre 500 yıl evvel 900 sene orada kalmış o ceset. Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin ve sanki dün ölmüş gibi, hatta canlı bir insanın eli gibi el geriye çekiliyor. İşte Allah-u Teala'nın onlara sonsuz hayat hakkı vermesinin açık ifadesi budur. Biliyor musunuz, Kıbrıs savaşları sırasında Konya'daki Mevlana Türbesi'nin kapısı kocaman kilitlerle her gece kilitlenirdi. Bir ara gazetelere yansıdı, hatırlayacaksınız. Ama ertesi sabah o kocaman kalın kilitlerin kırıldığını bilinmeyenler tarafından ve kapının ardına kadar açıldığını gördük hep. Günlerce devam etti olay. İşte orada Allah'ın evliyaları, hani Allah'ın söylediği, siz onları öyle zannedersiniz ama biz onları yaşatırız, onları rızıklandırırız dedikleri, oradan o tarafa doğru yolcular. İşte Allah'ın evliyası odur ki
onlar hakkında destanlar yazılmıştır. Hepsi de gerçeği anlatır. İşte Kıbrıs Savaşları konusundaki son misal, bir hava üsteğmen pilot Kıbrıs Savaşı'nda bombalamak üzere Kıbrıs'a uçmak üzere bir yaşlı zat geliyor. Diyor ki ben de gelebilir miyim? Gel diyor baba diyor gel. Oturtuyor onu yanına. İkisi beraber Kıbrıs'a gidiyorlar. Ve de o diyor ki elimi kaldırdığım anda sen bombaları bırak. Bir şey sormana da gerek yok. O elini kaldırıyor bizimki bırakıyor. O elini kaldırıyor bizim üsteğmen bırakıyor bombaları. Ve bakıyorlar ki savaşın sonunda o bomba isabet eden evlerin hepsi sadece Rumlara ait. Ve yıllar ve hemen savaşın arkasında bizim üsteğmen bir o zatı ziyarete gidiyor. Neden ziyarete gidiyor? Kim bu zat? Üsteğmen bombalama bittiği zaman üstüne geri dönüyor ve uçaktan inerken aklına geliyor ki bir kişilik uçak. İkinci bir kişiye yer yok. Ama o zat onunla beraber ikinci bir kişiye yer varmış gibi geliyor, uçağa yerleşiyor. Bütün bombaları attırıyor. Ondan sonra kayboluyor ortalıktan. İşte bu Allah'ın evliyasıdır. Allah Teala her şeye kadirdir. Bu hikayeyi nereden öğreniyoruz? Konunun aslından öğreniyoruz. Bir Güneydoğu'da bir türbe. Türbeye gidiyoruz demen. Ve bizim Serdar kardeşimizin bir arkadaşı onunla karşılaşıyor. Ve anlatıyor ona niçin oraya gittiğini. Bu vakayı anlatıyor. Orada türbenin adresini vermiş o yaşlı zat ona. Ve o türbe erenlerden, Allah'ın evliyasından birisine ait, şimdi ismini çıkartamıyorum. Ama her savaşta evliyanın Osmanlı ordusuna, İslam ordusuna mutlaka büyük yardımları olmuştur. Öyleyse her devrede olmuş mudur? Her devrede olmuştur. Öyleyse evliya dediğimiz zaman orada durmamız lazım. Niçin bunları söylüyorum? Zamanımızda öyle üçkağıtçılar türemiş ki Allah'ın evliyasına küfür ediyorlar. Onların hiç utanmadan evliyanın tağut olduğunu, yani şeytanın adam olduğunu iddia etmek küstahlığında bulunuyorlar. Bunlara elbette bir cevap vermemiz lazım. İşte bunun için sizlere Evliyaullah meselesini anlatmak istiyorum. Allah'ın sevgililerini anlatmak istiyorum. Bu adamların aşağılamaya çalıştığı, kendilerinde hiçbir değer olmadığı için değerleri değersiz hale getirmek gayretlerinin neticesiz kalması gerektiği için bunları size anlatıyorum. Bu adamlar, bu iddiada bulunan insanlar halen ikinci basamaktalar. Hiçbirinin üçüncü basamağı veya 28 basamağın diğer birine ulaşması mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu insanlara dikkatle bakın. Bunlar deveyi hamuduyla çalanlar. Bir sahtekarlık meselesini kurmuşlar. Allah'ın evliyasını küçültmekle, karalamakla meşguller. Öyleyse bizim görevimiz Allah'ın evliyasını sizlere anlatmaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşuyor dedik. Birinci basamak olayları yaşar. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bütün mesele ikinci basamaktan üçüncü basamağa atlayabilmek. Neden bütün mesele burada? Çünkü atlayabilen kurtuluyor. Atlayabilen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Neden ulaşacak? Nasıl ulaşacak? Şimdi derece basit. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse nasıl bir kolaylık? Hani insanlar bizim için de sen her şeyi güçleştiriyorsun diyorlar da
biz onlara cevap veriyoruz. Hayır, güçleştirmiyoruz. Öylesine kolaylaştırıyoruz ki Allah'ın kolaylaştırması bu. Biz sadece bir vasıtayız. Allah'ın cennetine ulaşmak o kadar kolay bir şey mi? Bir takım insanlar, Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatlerinden habersiz olan insanlar, kendilerine naklen tevatür yoluyla ulaşmış olan birçok yalanı doğru zannediyor ve diyorlar ki sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi gelmiş, sen neden bahsediyorsun? Cennete bu kadar kolay insanları sevk ediyorsun. Yanlış söyledikleri. Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Ve biz onlarla bu konuyu tartışmayız. Çünkü onlar hadislerden hareket ederler. Ama biz Kur'an-ı Kerim'den hareket ederiz. Kur'an-ı Kerim'se tartışılmaz. Allah-u Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Bitti. Yetmez. Arkasından bir adım daha atıyoruz. Ve Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakıyoruz. O sahabe kunel evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki Ensardan. Bir kısmı da muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Allah'ın cennetlerine gireceklerdir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bilmem anlatabildim mi? Bütün sahabenin cennete gireceği kesin. Öyle bilmem hangi hadis öyle söylemişmiş. Sahabeden sadece 10 tanesi cennetle müjdelenmiş. Ötekilerin vaziyeti belli değilmiş. Cehenneme de gidebilirlermiş. Bu tarzdaki palavralarınızı kendinize saklayın. Eğer Allah'ın hakikatleri söz konusuysa sadece Kur'an dinlenir. Ve onun dışında ona ters düşen sizin hurafeleriniz bizi hiç alakadar etmiyor. Öyleyse sahabe kimdi? Sahabe Allah'ın evliyasıydı. Evliya dediğiniz müessesenin kimlerden oluştuğunu görmek istiyorsanız onlara bakın, sahabeye bakın. İşte onlar has evliyaydı. Öyleyse evliyalık müessesesi ve onun dışında kalan sistem üç değer taşır. Bir, eski tabirlerle konuşuyorum şimdi. Birinci kesim avam. İkinci kesim havas. Üçüncü kesim hasr-ı havas. Avam nefsini tezkiye edememiş olanlar. Havas nefsini tezkiye etmiş ama tasfiye edememiş olanlar. Hasr-ı havas nefsini tasfiye edebilmiş olanlar. Öyleyse birçoklarınız gene anlamadınız tabii. Çok normal. Nefsin tezkiye edilmeden evvelki durumu, nefsin kalbinde afetlerin ruhun hasretlerinden fazla oluşu. Nefs tezkiyesi başlamış kişiden ya da başlamamış. Başlamayanlar da avamdır. Başlamış olup da nefsi tezkiye edememiş, ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıramamış olanlar hepsi avam standartlarının içine girer. Ama kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa, bunun üç manası birden var. O kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak standartına ulaşmıştır. O kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Tabi ruhunun Allah'a ulaştığını da söyledik. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması üçü de aynı ana rastlar. Böyle olan bir kişi havas olmak yetkisinin sahibi olmuştur. Havastır. Yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Evliyalık iki safhada cereyan eder. Birinci safha havas safhası. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve hulul. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Daimi zikredelim belki. Dört makam. Ondan sonra has-ı havas müessesesi başlar. Ulul elbab, ihlas, salah. Yeni makam oluyor.
Ulul Elbab, İhlas mesela 5. 6. 7. makamlar, bunlar daimi zikrin sahiplerinin makamıdır. İşte burası hassül havasın yeridir. Öyleyse dizaynı buna göre düşünün. Allah Teala en güzel şekilde bu hususu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde açıklamış. Öyle basit, öylesine manidar bir açıklama ki Kur'an'ın her ayetine olduğu gibi buna da hayran olmamak mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki: "Ma ersalna fikum resulen minkum. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimikümül kitabe vel hikmete ve yuallimikum ma lem tekunu talimun." Ey sahabe diyor Allah Teala, size Allah'ın sizin aranızdan birini resul olarak seçtik, vazifelendirdik, gönderdik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun, anlatsın, size o konuda aydınlatsın diye. Bir. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak da burada var. 21 basamak. Size kitap öğretsin diye. Velayetim, fena, beka, züht ve muhsinler makamı. Daimi zikrede ne var? Size hikmet öğretsin diye. Ulul Elbab ve İhlas makamı. 6 velayet makamı oldu. Ve size daha öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Bu da Salah makamı. 7. velayet makamı. Ve basamaklardan 28.'si. Bir insan 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır ve henüz evliya olmamıştır. Ama ulaşan ruh derhal Allah-u Teala'ya teslim olacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır. İfna olduğu an, Allah'ın zatında fani olduğu an, bu kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamağı aşmış, velayetin ilk basamağı olan 22. basamağa, ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Daimi zikirde falan değildir. Zikri henüz 33.000'dir. Yani buradaki zikirden muradımız birdi. O günün belli bir kısmında Allah-u Teala'yı ayrıca zikretmektedir. Ama böyle bir başlangıç noktasına itibaren velayetin meka makamı gelir, Allah'ın taht ihsanı, züht makamı gelir, zikrin günün yarısını aşması, muhsinler makamı gelir, fizik gücünün Allah'a teslim olması ve ulul elbab makamı gelir, kişinin daimi zikre ulaşması, ihlas makamı gelir, kişinin nefsindeki bütün afetleri yok ederek ruhunun bütün hasletlerini nefsinin kalbine de taşımak suretiyle nefsin kalbini de ruhun kalbi haline getirmesi, yalnız hasletlerden ibaret kılması ve ondan sonra Allah-u Teala'nın tövbe-i nusuha daveti ve kişinin Salah makamının sahibi olması, salihlerden olması, başın üzerine de Salah makamının gelip yerleşmesi. İşte 28 basamakta bunlar olur. Öyleyse benim görevim size Allah'ın evliyasını hepinizin anlayacağı bir biçimde ama kalplerinize oturacak şekilde anlatmak. İşte bunun için evliyalar dizisini ortaya koyuyoruz. Ki evliyalar hakkında ağzı alın tek sözler söyleyen çirkin insanların suratlarına Allah'ın tokadını atmak istiyor. Allah'ın evliyası Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın evliyası Allah'ın sevgilileridir. Kim evliyaya çamur atarsa onlar da şeytanın dostlarıdır. Böyle olduğunu bu birkaç saatimizde inşallah sizlere detaylarıyla anlatacağız. Evvela şundan bahsetmek istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Kim Allah'ın düşmanıdır? Evvela bunu herkesin kulağına küpe etmesini istiyorum.
Kim Allah'ın dostudur? Allah'ın dostu, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini yerine getirendir. Allah'ın düşmanı kimdir? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini, farzları yerine getirmeyendir. Öyleyse derhal ikiye ayrıldık. Şimdi kalın çizgilerle sadece bu meseleye bakıyoruz. Allah'ın evliyası kimdir? Allah'ın emirlerini yerine getirendir. Dikkat edin sözüme. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emir olarak verdiği, sahabenin yerine getirdiği farzlardan bahsediyoruz. Aradan 14 asır geçmiş. Ve dünyadaki şeriat düzeni bozulmuş. Allah'ın temel farzları Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde madde 1. Sahabe onları gerçekleştirdiği halde madde 2. Zamanımızda artık farzların arasında mevcut değil. Ve bir takım sahtekarlar Allah'ın farzlarını yok etmişler ve dikkat edin, yok etmişler demek ki muradım Kur'an-ı Kerim'den değil, Kur'an-ı Kerim'in kılına bile dokunamamışlar. Onun için bu kadar rahat konuşabiliyoruz zaten. Çünkü söylediğimiz her söz Kur'an-ı Kerim'e dayalı. Onlar da Kur'an-ı Kerim'in tam karşısında olan şeyleri hiç utanmadan iddia etmelerine rağmen bizim halkımız, tertemiz halkımız bu sahtekarların sözlerine inanıyor. Allah'ın farzları var. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'de koyduğu farzlar. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe bunu dilemişler. 2. Mutlaka mürşide ulaşmak. Bütün sahabe mürşide ulaşmışlar. 3. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Kimdir evliya sualinin cevabını burada veriyoruz. Bu safhaya ulaşabilen herkes evliyadır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmişse o 21 basamağı bitirmiş olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir madde 1. Mürşidine mutlaka ulaşmıştır madde 2. Ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır. Madde 3 ve Allah'ın evliyası olmayı başarmıştır. Bundan daha aşağı bir kademe evliyalık müessesesi yok. Kurtuluş mu? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuluşa ulaştınız. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. İşte Allah bu kadar büyük bir kolaylık getiriyor size. Bütün insanlara sesleniyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra hiçbir amel yapmadan bu kişinin öldüğünü düşünüyorum. Daha kesin bir misal verilemez herhalde. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş ve bilmiş. Ve derhal o kişinin kulaklarındaki baklayı almış, kalbindeki ikindeti almış, irşat makamıyla arasındaki idam mesureyi almış. Ama o kişi bundan sonra ölmüş. Allah Teala ona verdiği hayatı bitirmiş. Bu kişi bütün bu üç gerçilerin zanlarının aksine Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bu kadar kolay bir şey mi cennete gitmek? Evet, bu kadar kolay. Allah Teala cennete girmeyi bu kadar kolaylaştırmış. Şimdi bu kadar kolaylaşan bir sistemi zorlaştırmak nasıl mümkün olabilir? İşte bizim üçkağıtçılar bunu yapıyorlar. Allah Teala ne söylemiş? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve kimi kendime ulaştırırsa onları mutlaka cennetime alırım. Kim bana ulaşmayı dilerse benim bu sözüm dolayısıyla mutlaka onları da cennetime alırım. Onlar o hedefe ulaşamasalar da sırf bana ulaşmayı diledikleri için diyor Allah Teala onları da cennetime alırım. Neden diyor? Çünkü ben onlara söz verdim. Eğer yaşatsaydım onları mutlaka kendime ulaştıracaktım ve mutlaka cennetimin sahibi olacaklardı. Onlar kendiliklerinden ölmediler.
onları biz öldürdük. Öyleyse biz onları bize ulaşmayı diledikleri halde, biz bunu onların kalplerinde gördüğümüz, işittiğimiz, bildiğimiz halde biz onları yaşatmadığımız için onları hedeflerine ermiş kabul ederiz. İşte cennete girmek bu kadar kolay bir şey. Şimdi şeytanın dostları, Allah'ın düşmanları, bir hedefleri var bu insanların. Sizin, beni dinleyenlerin hepsine sesleniyorum. Sizlerin mutlu olmanıza, cennete gitmenize şeytanla birlikte mani olmak. Ne yapacaklar? Allah neyi söylemişse kurtuluşunuz için onun tam aksini söyleyecekler. Şimdi sözlerime dikkat edin. Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapıyordu? Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Allah'a ulaştılar. Ulaşmadan rahmetli olanlar, sahabe olanların hepsi de gene Allah'ın cennetine kabul edildi. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Bugünün insanını kritik ediyorsanız, onları değerlendiriyorsanız, elinizde kıstas var artık. Sağlam, kainattaki en sağlam ölçü. İki taraftan hangisi sahabenin yaptığını yapıyorsa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile beraber sahabenin yaptığını yapıyorsa, iki taraftan hangisi sahabenin yaptığı şeyler olan Kur'an'daki İslam'ı tatbik ediyorsa, işte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Kim de bugünkü insanların değiştirdiği sahte İslam nizamı üzerinde ısrar ediyor da Allah'ın Kur'an hakikatlerini insanların uygulamasına müsaade etmiyorlarsa, onlar da şeytanın taraftarları. İşte dört safhanın dördünün de sahabe tarafından tatbik edildiğini görüyoruz. Dördünün de farz olduğunu görüyoruz. Ve dikkat edin. Bu insanlar Allah Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış olmasına rağmen, bir, sahabe o farzları gerçekleştirmiş olmasına rağmen, iki, bu insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'deki insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları bugün tatbikattan tamamen koparmışlar. Hani gül açmaya başlamış, gül vermeye başlamış olan bir gül fidanını yerinden, kökünden çekersiniz, koparırsınız, bataklığa atarsınız. İşte böylesine acımasızca, zalimce İslam'a kıymışlar. İslam'ın insanları, dikkat edin sözüme, evliya yapacak olan hükümlerini özellikle devreden çıkarmışlar. Hiç acımamışlar. Deveyi hamuduyla beraber çalmışlar. İşte elinizdeki kıstas bu. Bir, Kur'an-ı Kerim. İki, Kur'an-ı Kerim'e göre sahabenin tatbikatı. Şimdi size kesin bir olgudan bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim insanların cennet saadetine ulaşması için neyi farz kılmışsa sahabenin hepsi onları gerçekleştirmiş. İşte bunlar, bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, iki, insanların mürşitlerine ulaşması, üç, ruhlarını Allah'a ulaştırmaları. Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Ne yazık ki sadece ruhun Allah'a ulaştırılması tam 9 defa farz. Ve bu sahtekarlar Allah-u Teala'nın 9 defa farz kıldığı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması müessesesini yok etmeyi başarmışlar. Kur'an-ı Kerim'den mi? Hayır. Tatbikattan, kökleriyle beraber gül ağacını sökmüşler, bataklığa atmışlar. Hiç acımadan. İşte elinizdeki kıssas olur ki, kim Allah'ın dostudur, kim Allah'ın düşmanıdır, bunu yerli yerine oturtun. Çünkü evliya dediğiniz zaman evliya dost demek. Kim Kur'an'ı ve onun farzlarını
söylüyor ve emrediyorsa o Allah'ın dostudur. Kim Kur'an'ın farzlarını reddediyorsa, insanların 14 asırda uydurduğu bidatları onun yerine koyuyorsa, o Allah'ın düşmanıdır. Şeytanın dostudur. Öyleyse Allah'ın dostuyla şeytanın dostu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İşte Allah'ın farzlarından hareket ettiğiniz zaman, işte o zaman basamakları birer birer aşarsınız. Basamaklar açısından ayırın. Kim ikinci basamakta kalmışsa o Allah'a dost olamamıştır. Allah'ın düşmanlığında kalmıştır. Kim ikinci basamakta nefeye geçmişse o Allah'ın dostu olmak konusunda kendinin işini yapmıştır. Ama evliya olabilmiştir. Olamadan rahmetli olmuştur. Her ikisinde de mutlaka cennete gidecektir. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Son derece önemli bir hususu söylüyorum. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı bir takım kitaplarla karşınıza gelmişlerse ve o kitaplar Kur'an tarzlarını silip atmışsa, tanklar nasıl düşman askerlerini çiğneyerek geçerse, bütün İslam'ı düşman kabul eden bu insanların bu ahlaksız tankları Allah'ın bütün hükümlerini, insanları ceza saatine ulaştıracak olan bütün hükümlerini, dünya saatine ulaştıracak olan bütün hükümlerini tanklar gibi çiğnemişler. Yok etmişler. Bütün İslam alemini cehenneme acımadan mahkum etmişler. Biliyorum, söylediklerimi anlayamıyorsunuz. Ama dikkatle takip edin. Ayetleri gözden geçirin ve sizleri artık aldatmalarına müsaade etmeyin. Bu insanlar öylesine sahtekar ki söylediklerine uymayan şeyler söylüyoruz. Dikkat edin sözlerime. Onların söyledikleri sizi kurtaramaz. Ama Kur'an-ı Kerim sizi kurtarır. Biz Kur'an-ı Kerim'in söylediklerini söylüyoruz. Ve bu insanlar bizim yalan söylediğimizi iddia ediyorlar. Hiç utanmaları yok. Ve üzerlerinde bir takım titüller var. Profesörlük, doçentlik vesaire. Ve bizim tertemiz halkımız bu sahtekarların söylediği yalanların yalan olduğundan habersiz olarak onlardan farklı şeyler söylediğimiz için bizim yalan söylediğimizi zannediyorlar. Öyleyse bu evliyalık müessesesini ibretle dinleyin. Onlar Allah'ın evliyalarını tağut olarak değerlendiriyorlar. Yani insan ve cin şeytanlar. Yani şeytanın dostları olarak değerlendiriyorlar. Ve insanlara hiç utanmadan bunu söyleyebiliyorlar. Böylesine pervasızca, böylesine sahte iddialarla ortaya çıkıyorlar. Ve ne yazık ki inandırıyorlar halkımızı. Öyleyse şimdi Kur'an hakikatlerine bakacağız. Onların söyledikleriyle Kur'an hakikatlerini birer birer karşılaştıracağız. İşte bu bapta evvela kalın çizgilerle size dedik ki 28 basamağın ancak 22.sinde bir insan Allah'ın evliyası olabilir. Allah'ın evliyası olmak kurtuluşa ermenin ötesinde bir işlevdir. Kurtuluş mu? Daha 3. basamakta Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dikkat edin, şeytanın taraftarları 2. basamakta kalanlardır. Olayları yaşayanlar, değerlendirenler, bu değerlendirmenin sonunda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki dileyen ne olur? Dileyen 3. basamağa geçer. Bundan sonra da her şey Allah'ın istediği bir dizayn içerisinde o kişiyi daha üstün kurtuluşlara doğru ulaştırır. Ne demek istiyorum daha üstün kurtuluşlar? Bir tane cennet yok. 7 katta 7 tane cennet.
7 ayrı cennet söz konusu 7. katta. Öyleyse bu cennetlerin her birisi insanın dizaynına göre tahakkuk eder. Velayetin 1. kademesine kadar daha evvelki safhalarda ölenler, onlar 1. kat cennete ulaşacaklardır. Velayetin 2. safhası beka makamı, 2. kat cennet. Ve ard arda 7 makam, 7 tane ayrı cennet. Allah-u Teala'nın selah makamına ulaşan bütün evliyası, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolunur. Şimdi Allah'tan ki bu sahtekarların peygamberlere din uzatmaya henüz cesaretleri yok. O zaman Allah Teala evliyalardan bir kısmını itibar eden Nisa 69'da bakınız ne söylüyor. Diyor ki Allah salihleri peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşreder. Onlar ne güzel arkadaştırlar. İşte Allah Teala'nın evliyası o evliya ki peygamberlerle haşrediliyor. Ve bu insanlar o evliya için tağut diyorlar, şeytanın dostudur diyorlar, put diyorlar. Böylesine utanmaz bir davranış biçimi içerisinde biz onlar gibi alçalamıyoruz. Sadece onlara layık oldukları cevabı bir ahlak nizamı içerisinde vermek mecburiyetindeyiz. O adapta fedakarlık yapamayız. Onlar için bütün sahalar açıktır. İstedikleri gibi küfür ederler, istediklerini söylerler. Bu onların dizaynı. Öyleyse kimmiş evliyalar? Peygamberlerle beraber haşrediliyor bu insanlar. Ya bu sahtekarlar Allah'ın evliyalarına tağut diyorlar, şeytanın dostu diyorlar. Şeytani şeyleri insanlara telkin edenler tağut adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakınız, bir insan ne zaman evliya olur müessesesinden hareket edilip, ne zaman evliya olur nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla yarıdan daha fazla dolduğu zaman, yarıyı açtığı zaman, nefsi tezkiye olduğu zaman. Şimdi Allah Teala'nın açıklamasına gelelim. Bakara suresi 257. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricünehüm mine nuri ile zulümati. Bakınız burada tagutla Allah'ın evliyası arasında kesin bir ayrım yapıyor Allah Teala. Allah dostsa dost olduğu da Allah Teala'ya dosttur. Allah Teala yanlış yapar mı? Eğer dost olmuşsa birisine o mutlaka Allah'a dost olandır. Allah şeytana dostluk eder mi? Şimdi bakınız ne söylüyor Allah Teala. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. İşlerimi anlatacağım size. Nasıl Allah Teala zulmetten nura çıkarıyor? Bu insanlar neden okunda nasipsiz? Bunlardan başlayacağız. Her safhayı anlatacağım. Ne? Ve bu insanlar hakkında fikrinizi, hükmünüzü veresiniz diye. Artık sahtekarlara, artık Allah'ın düşmanlarına taviz yok. Onlar hak ettikleri muameleyle karşı karşıya olacaklar. İşte Allah'ın dostlarını, Allah'ın tanıtımı. Allah kimlerin dostu? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Ne yaparmış? Onların kalplerini zulmetten nura çıkarırmış. Bir insanın evliya olduğu yer, kalbindeki karanlıkların %100'den %50'nin altına düştüğü yerdir. Yani tezkiye noktasıdır. Bakınız bu konuyu çok özel olarak anlatmak istiyorum. Sonra üzerinde ayrıca duracağız geniş geniş. Bu akşam
sadece şu kadarını söylemek istiyorum. Ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa